0: karşı operasyonların tavizsiz şekilde süreceğini söyledi. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 43. oturumu sona erdi. Oturumda 3 tutuklu sanık daha savunma yaptı. Mahkeme heyeti duruşmaya bugün devam edilmesine karar verdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Singapur'daki temaslarının ardından Endonezya'ya gidecek. Bakan Fidan'ın Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono ve üst düzey yetkililerle bir araya gelmesi bekleniyor. Fidan'ın ajandasında ticaret ve savunma sanayinde işbirliği olanakları var. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında anlaşma olacak mı? Washington talimatındaki müzakere bilmecesi sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşmanın gelecek hafta içinde gerçekleşebileceğini söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'ın daha önce görüşmeyi reddettiği nükleer programının bazı yönlerini müzakere etmeyi kabul ettiğini söyledi. Katliamcı İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. 2 Mart'tan beri süren saldırılarda ölenlerin sayısı 3500'e yaklaştı. Yaralı sayısı ise 10.000'i geçti. Spor. A milli takımda 2026 Dünya Kupası'nda görev yapacak 26 kişilik nihai kadro belli oldu. 35 kişilik geniş kadroda bulunan Ersin Destanoğlu, Muhammed Şengezer, Ahmetcan Kaplan, Mustafa Eskihellaş, Yusuf Akçiçek, Demir Ege Tıknaz, Atakan Karazor, Aral Şimşir ve Yusuf Sarı 26 kişilik kadroda yer almadı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A milli futbol takımı finaller öncesinde özel uçakla Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Millileri yolcu eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, futbolculara başarı dileyerek inşallah yolun sonu final olur dedi. ABD, Avustralya ve Paraguay ile D grubunda yer alan A yıldızlılar Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında son maçını 7 Haziran Pazar günü 1'de Inter Miami stadında Venezuela ile oynayacak. Haberleri dinlediniz.
1: Küresel analiz.

0: Merhaba sevgili dinleyenler, küreselinize hoş geldiniz. Programı hazırlayan Can Acun, yapımcımız Eda Kotanoğlu, ben Deniz Kutluhan Görücü ve ana kumandamasında sesimi sizlere Melih Demirezer iletiyor. Hocam hoş geldin.
1: Merhabalar Kutluhan, hoş bulduk.
0: Hocam, bayramı artık geride bıraktık. Gerçekten uzun bir tatil oldu bence. Özellikle bu memur ve memura endeksli olarak yaşayanlar için. Ben şu anda böyle adaptasyon sorunu yaşıyorum. Bakalım o gündelik hayatın koşturmacasından çatışmalara nasıl döneceğiz. Ama size yine kaldığımız yerden devam ederek ABD-İran çatışmasını sormak istiyorum. Şimdi biliyorsunuz İran tarafı müzakereleri askıya aldığını açıklarken Trump yine gelecek hafta içinde anlaşma yapılacağına dair umutlu olduğunu vesaire söyledi. Yani giderek tablo şuna dönüştü hocam. İran'ın daha güçlü bir pozisyonunu korudu ama ABD'nin sürekli olarak esnediği veya Trump'ın sürekli olarak anlaşma hayali sattığı bir
1: Evet.
0: noktaya doğru gidiyoruz ki işte dün İsrail basınına yansıyan haberlere göre Trump'la işte Netanyahu arasında böyle gerilimli bir görüşme olduğu, hatta Trump'ın Netanyahu'yu azarladığı, öfkelendiği, işte senin yüzünden artık kimse İsrail'i sevmiyor noktasına geldiğine ilişkin bazı haberler vardı. Böyle genel bir değerlendirme yaptığınız zaman hem çatışmayı hem de müzakereleri nerede görüyorsunuz?
1: Evet, aslında sen güzel özetledin burada. Bir asimetri oluştu. Bir yandan devamlı biraz da piyasaları yönetme kaygısıyla Trump'ın iyimser açıklamaları. Diğer tarafta İran'ın daha sert, net duruşu ve sahadaki gerçeklik. Taraflar evet ateşkesi bir şekilde koruyorlar. Zaman zaman ihlaller gerçekleşse de işte karşılıklı küçük askeri angajmanlar olabiliyor. Ama bunun ötesinde büyük bir askeri çatışmanın içerisine İran ve Amerika Birleşik Devletleri'nin girmediğini görüyoruz. Hürmüz'deki abluka büyük ölçekte devam ediyor. Amerika'nın karşı ablukası devam ediyor. Arada gemi geçişlerin sayısı artmış olmakla birlikte yine ciddi bir abluka söz konusu. Asıl mesele Lübnan'daydı. Özellikle son dönemde İsrail'in Lübnan'daki işgali derinleştirme çabası. Litani nehrine kadar ilerleme, hatta Litani'nin de kuzeyine zaman zaman geçmesi. Hizbullah'ın burada karşı asimetrik direnişi, özellikle FPV'leri aktif ve yoğun şekilde İsrail ordusuna karşı kullanması ve zayiat verdirmesi sonrasında Netanyahu'ya kendi kamuoyunda, muhalefetten de yoğun bir baskı geldi. Askeri harekatı genişletmek ve doğrudan Beyrut'u hedef alacak şekilde ağır bombardıman yapma noktasında. İsrail ordusu da işte Hizbullah'ın kalesi olan Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesini boşaltma emri verdi ve bu bölgeleri ağır şekilde hava bombardımanına tabi tutacağını ifade etti. İşte o noktada İran yine önemli bir çıkış yaptı. Lübnan'a yönelik böyle bir saldırının ateşkesin ihlali anlamına geleceğini ve doğrudan İsrail'i vurmaya başlayacaklarını alenen ilan ettiler. Tabi bu büyük bir yeniden çatışmanın başlayacağı bir zemini üretti. Petrol piyasalarında çok sert tepkiler oluştu. Borsalar düşmeye başladı. Buna karşı her an İsrail'in hava bombardımanının başlayacağı bir denklemde Trump yeniden müdahalede bulundu ve az önce senin ifade ettiğin şekilde Netanyahu ile görüşerek bu saldırıyı durdurduğunu ifade etti. Burada ikili arasındaki ilişkinde gerginleşine yönelik gerçekten emareler var. Netanyahu çok zor bir denklemde kalmış durumda. Bir yanda ciddi İsrail ordusu şu anda karada kayıp veriyor. Hizbullah'a yönelik saldırılarını genişletmek ve zayiat verdirme durumunda muhalefetten büyük bir baskı var. Ama bir yandan da İran'ın tehdidi ve yeniden savaşın başlama ihtimali. Bunu aslında İsrail istiyor ama Trump istemiyor. Şu anda İran'da yeniden büyük bir asker angajmana girme konusunda ciddi tereddüt gösterdiği için Trump'ın baskısıyla karşı karşıya kaldı. Burada tabii bize şunu gösteriyor. Trump şu anda bir stratejik çıkmazın içerisinde alternatif ve onurlu bir çıkış sağlamakta zorlanıyor. Bir yandan Siyonistler, İsrail'in ve Amerika'nın içerisindeki Siyonistlerin baskısı ve muzaffer ve başarıyla savaşın galibi olarak çıkma kaygısı. Diğer yandan ise yeniden karşısında güçlü bir İran. İran'a konvansiyonel yöntemlerle diz çöktüremiyor. İran'ın yeniden özellikle balistik füze kabiliyetini noktasında edindiği imkanlar, FPV ve diğer kamikaze dronlar konusundaki etkinlikler asimetrik güç üyeleriyle Amerika'ya ve diğer müttefiklerine ciddi zarar verme kapasitesine sahip. Küresel enerji krizi yaratma potansiyeli mevcutiyetini koruyor. Bu denklemde ya savaşı yeniden başlatıp ardından da çok büyük bir kara harekatına bunu dönüştürme ihtiyacı var. Ama bunun da bir intihar olduğu görülüyor Amerika açısından. Amerikan askeri kısıtları da ortaya çıktı İran karşısında. Özellikle füzelere karşı işte
0: hava savunma
1: anti
0: sistemleri.
1: misiller, önleyici füzeler ciddi anlamda azaldı. Bu neredeyse %55-60'ını kullandığı ortaya çıktı. Yine Tomahawk gibi işte saldırı amaçlı güdümlü füzelerin de önemli bir kısmını kullandığı anlaşılıyor. Amerikan savunma sanayi üretim kapasitesinin çok yetersiz olduğunu görüyoruz. Bir yandan da Çin ve Rusya karşısında da güçlü duruma, bu kapasiteyi koruma, Ukrayna'yı destekleme gibi yükümlülükler var. Tüm bunları aynı anda Amerika'nın yönetemediğini şu anda görüyoruz. Böylece İsrail tarafından adı batağa saplanmış bir Trump var. Trump debeleniyor ve çıkış sağlayamıyor. Yine klasik anlamda o tutarsız açıklamalarını da yapıyor. Piyasaları yönetmeye çalışıyor. Devamlı iyimserlik pompalıyor. Bir iki saat sonra yeniden farklı açıklamalar da yapabiliyor. Nihayetinde şu anda gelinen aşamada İsrail'in büyük bir dahiye saldırısını önledi. Ama sahada işgal edilen karadaki Güney Lübnan'daki bölgelerde Hizbullah'la İsrail arasındaki çatışmalar devam ediyor. Burada Hizbullah'ın da ciddi bir kapasite inşa ettiğini gördük. Yani burada Aksa Tufan harekatından sonra kademeli gerginlik gibi bir strateji izlemiş ve bunun karşısında İsrail tarafından ciddi anlamda elimine edilmiş bir Hizbullah vardı karşımızda. Lider kadrosu yok edildi. Ciddi anlamda baskılanmış bir Hizbullah vardı ama zaman içerisinde yeniden belli bir komuta kontrol yapısını ve insan kaynaklarını, donanım kaynaklarını yeniden ortaya koydukları görülüyor ve son aylarda görece çok daha iyi bir asimetrik direniş sağlıyorlar. Özellikle de bu az önce bahsettiğim FPV tarzı kamikaze dronları kullanması, fiber optik sistem
0: zaten
1: kullandıkları için önleyici sistemler başarılı olamıyor bu sistemlere karşı ve İsrail'in tankları, zırhlı araçları, insan kaynakları ciddi anlamda hedef alınıyor ve bunun hem de kamerayla kayıt yapıldığı için propaganda üstünlüğünü Hizbullah geçmesini sağlıyor. Söylediğim gibi hemen her gün İsrail askerleri hayatını kaybediyor. Çok sayıda asker yaralanıyor. Bunlar tabii şu anda Netanyahu üzerindeki baskıyı da artıran unsurlar. ABD-İran cephesine geri döndüğümüzde şunu görüyoruz. Şu anda dolaylı görüşmeler devam ediyor ama taraflar maksimalist pozisyonlarını koruyup taviz vermedikleri için orta bir noktada buluşamıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri çok net şekilde İran'ın nükleer teknolojisinin tamamen elimine edilmesini istiyor. Uranyum zenginleştirme kapasitesinin yok edilmesini istiyor. İran ise bunu hiçbir şekilde kabul etmediğini ortaya koyuyor. Bu karşılıklı taviz verilmediği sürece bu durumun devam etmesi çok olası. Ama büyük bir çatışmaya dönüşür mü bu? Bunu bence Lübnan belirleyecek. Eğer Lübnan'da çatışmalar çok eskale olur ve İran doğrudan İsrail vurmaya başlarsa Amerika'nın da yine İran'a yönelik askeri harekatların başlatılması gerekecek ve tüm körfezi içine alan yeni bir round yaşanacak. Burada tabii Birleşik Arap Emirlikleri İran'ın ana hedeflerinden bir tanesi olacak. Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri'nin İsrail'de çok ciddi bir askeri angajman içerisinde olduğunu görüyoruz. Hatta hava savunma sistemleri ve İsrail askerlerinin şu anda Birleşik Arap Emirlikleri'nde belli bir sayıda bulunduğunu dahi biliyoruz. Dolayısıyla bu anlamda eğer olası bir çatışma yeniden başlarsa burada Amerikan üslerinin yanı sıra çok yoğun şekilde Birleşik Arap Emirlikleri'ni hedef alacak bir İran'la karşı karşıya kalacağız diye düşünüyorum.
0: Bu hafta ve geçtiğimiz hafta içerisinde Kuveyt'e yönelik de İran'ın nokta saldırıları olmuştu.
1: Amerikan üslerini yine vurmayı başardı.
0: Yani orada hala aslında İran kendi el üstünlüğünü körfez üzerinden de göstermeye devam ediyor. Tabii hocam, yani şunu birlikte de düşünebiliriz aslında. Yani İsrail'in Lübnan'a olan işgali aslında tamamen tam anlamıyla İran Savaşı'nı bahane ederek başlattığı ve aslında savaştan somut çıktısı olarak da bu en azından Litani Nehri'ne kadar olan alanın insansızlaştırılması, Şii nüfusun oradan çıkartılması, Hristiyanlar ve Dürzler aracılığıyla da aslında buranın kontrol edilebilir bir demografi üzerinden İsrail'e eklemlenmesi olarak değerlendirebiliriz ki bunu Suriye'de de işte o tampon bölgenin işgal edilmesini de görmüştük. Aslında İsrail küçük küçük adımlarla işgalini genişletmeye de devam ediyor bir yandan. Tabii geçtiğimiz hafta yine Suriye'de de hocam seçimler oldu biliyorsunuz. Halk meclisi seçimleri. Aslında oraya da biraz değinmek istiyorum. Hem de bu algılarla gerçekler arasında küreselleniş programının da aslında çokça çabası olmuştu bu konuda. Biliyorsunuz biz de
1: Ya sen
0: yıllardır
1: o konuyu
0: konuşuyoruz.
1: yakından takip ediyorsun. Biraz dinleyicilerimizle paylaş istersen oradaki süreci.
0: Evet, yani şöyle, öncelikle şuradan başlayalım. Biz küreselleniş programında özellikle Pekka'nın devrim öncesi dönemde ve devrim sonrası dönemde de yine kontrol ettiği bölgelerde büyük çoğunluğun Arapların teşkil ettiğini, Kürt nüfusun o bahsedilen işte Aynara, Haseki gibi kentlerde dahi en azından yarıya yakınına temsil ettiğini ifade ediyorduk. Bunu da çokça anlatmaya çalışmıştık. Ancak bu kamuoyu algısına her ne kadar biz bir dalga kıran olmaya çalışsak da çok da önüne geçebildiğimiz, özellikle Türkiye'de bu algının önüne geçilebildiğini çok zannetmiyorum. Ancak geçtiğimiz hafta yapılan seçimlerde gösterdi ki hocam, Aylin dahi bir Arap vekil seçildi. Yine Haseke'de de birçok yerde Arap vekiller seçildi. Toplamda 11 vekil seçildi. Bunların 6'sı Arap, 5'i Kürt'tü. Ve bu Kürt vekiller içerisinde de PKK'ya, yani PYD'ye yakın olan neredeyse hiç vekil yok. Bir tane bağımsız var. Dördü NKS, yani Kuzey Irak yönetimine yakın.
1: Ulusal Kürt Konseyi olarak
0: Aynen.
1: Türkçe çevirebiliriz onu.
0: Türkçe Suriye Kürt Ulusal Konseyi.
1: Evet.
0: Yani burada birçok Suriyeli Kürt partinin bir araya geldi. Ancak daha çok liderliğini işte Irak'ta KDP'ye yakın, yani Barzani'ye yakın, Barzani ailesine yakın isimlerin teşkil ettiğini ifade ediyor siyasi duruş olarak. Şimdi baktığımız zaman biz yıllarca da hep şunu anlatıyorduk. Kürtler nezdinde de aslında PKK çok yüksek bir tabana haiz değil. Bunu da aslında bu seçimler bize gösterdi. Keza Afrin'de mesela yine hocam 3 vekil seçilmişti biliyorsunuz. 3 Kürt vekil seçilmişti. Bu üçün önünde yine ENKS'ye yakın olduğunu biz biliyorduk. Yani aslında şunu artık rahatlıkla söyleyebiliyoruz bu veriler ışığında da. Suriye'de PKK-PYD dediğimiz yapı siyaseten, siyasi taban anlamında da büyük bir azınlığı teşkil ediyor. Burada genel manada geleneksel Kürt partilerin işte ENKS,
1: Evet.
0: KDP gibi, KDPS gibi partilere daha yakın isimlerin aslında Kürt siyasetinde
1: Bir parantez
0: tabana.
1: açayım mı? Hatırlarsan Sincar'da da benzer bir durum olmuş. Yani PKK orayı
0: Aynen öyle.
1: de facto kontrol altına aldı. YPG gibi silahlı birimler oluşturdu vesaire. Ama orada da seçimler yapıldığında PKK'lı hiçbir ismin seçimleri kazanamadığını gördük. Oradaki grupların bile desteğini alamamış. Silahlı kontrolü sahip olmalarına rağmen.
0: Aynı aslında burada da devam ediyor. Sonuçta Aynen Arap'ta Haseke'de de yine SDG'nin, yani YPG'nin aslında

0: askeri varlığı hafif silahlarla da olsa büyük ölçüde devam ediyor. Bu şartlar altında dahi bunu gerçekleştiremediklerini gördük. Aslında bu iki açıdan da bence önemli. Bir, Türkiye'nin ve dolayısıyla yine bizlerin de uzmanlık iddiası olarak ortaya koyduğu verilerin tekrardan güven tazelemesi anlamına da gelir bence bu. İkinci olarak da bence şu da çok daha öne çıktı hocam. Şimdi İsrail'in Suriye'yi istikrarsızlaştırma anlamında özellikle de Kürtler veya Dürzler üzerinden bir çabası vardı. Kürtler üzerinde bu büyükelçide aslında engellenmiş oldu. Bu son yapılan askeri operasyon sonrasında devam eden entegrasyon süreciyle bu minimize edildi. Tabii ki hala etkileri olduğu ifade edilebilir veya iddia edilebilir. Ancak bugün geldiğimiz noktada Suriye'nin toprak bütünlüğü anlamında da bence bu isimlerin Halk Meclisi'ne seçilmeleri bence önemli. İkinci olarak da yine İsrail'in hem Lübnan'da hem de Suriye'de devam ettirdi. İşte Dürzler üzerinden de araç sallaştırdı, o yayılmacı politikasına karşı Kürt toplumunun da dahil olduğu Suriye toplumunun daha güçlü bir ses verme imkanı olacak. Çünkü muhtemelen bu parlamento seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanı Şaran'ın da eğer isimler atamasıyla birlikte Suriye'nin çok acil bir şekilde yeni anayasaya
1: Evet.
0: ihtiyacı
1: Halk
0: var.
1: meclisi tamamlanmış
0: Halk
1: olacak.
0: Meclisi
1: Ardından anayasa çalışmaları başlayacak.
0: şunu da ifade etmek lazım. Sadece Süveyda'da seçimler yapılmadı. Yani buradaki vekilleri hariç bıraktığımız zaman Cumhurbaşkanı Şaran'ın 70 vekili atamasıyla birlikte aslında Suriye'de Halk Meclisi toplanabilecek ve bu yeni anayasanın oluşturulması için de çok güçlü bir zemin olacak. Neden önemli? Yani sahadan yaptığımız görüşmelerde hep şunu söylüyoruz. İşte yatırımcıların gelip Suriye'de ekonomik yatırımlar yapılabilmesi için dahi birçok yeni düzenlemenin yapılması gerekiyor. Şöyle bir hatırlatma da yapalım. Özellikle Esed rejimi döneminde devletin neredeyse ekonominin büyük bir bölümüne hakim olduğu bir Suriye vardı. Hatta burada muhaberat işte devletin, rejimin önemli
1: Evet.
0: kurumlarının ve isimlerinin aslında rüşvet çarklarıyla ekonomiyi de tam anlamıyla tekellerini aldığını görüyorduk biz. Ancak şimdi yeni bir Suriye'de daha müteşebbis yani girişimciye önem veren serbest piyasa ekonomisini önceleyen bir anlayış aslında biraz daha hakim olmaya başlıyor. Bu tabii ki bir günde bırakılabilecek bir şey değil. Çünkü toplumsal alışkanlıklar da aslında bu devletçi yapıya alışmış durumda. Bunun geride bırakılabilmesi için de yine hukuki altyapı lazım. O yüzden yeni anayasa, işte ekonomik ticaret kanunlarının
1: Tamam.
0: düzenlenmesi, yatırım kanunlarının düzenlenmesi, teşviklerin ayarlanması gibi birçok husus aslında bu yeni anayasadan geçiyor. Bu yüzden de bence bu sürecin hızlandırılması çok önemli. Çünkü Suriye savaştan çok negatif anlamda etkilenen ülkelerin başına geldi. Çünkü Körfez ülkelerin hedef alınması
1: Tabii
0: Suriye'ye
1: Suriye
0: girecek
1: akacak
0: parayı
1: finansmanını
0: engelledi. Bu
1: büyük
0: da
1: ölçekte
0: giderek
1: durdurmuş oldu.
0: Şam yönetimine yönelik bir şeye dönüşüyor. Ümitsizliğe dönüşüyor. Çünkü ülkede ciddi bir ekonomik toparlanma ihtiyacı var. Ki buna rağmen bence hala pozitif etki devam etmesine rağmen yine de tabii ki bölgenin bu kadar savaşta anılması
1: Evet.
0: nihayetinde ticarette de
1: Ya
0: yatırımda olumsuz
1: orada
0: etkiliyor.
1: mevsimsel şartların tabii çok olumlu olması, yağışın çok yoğun yağışların olması büyük beklentiler de oluşturmuştu. Çünkü bölge 7-8 yıldır çok ciddi kuraklık altında ve mahsul üretimi gerçekten her alanda ciddi anlamda düşmüş ve ülkenin gıda arz güvenliği ile ilgili ciddi tehditler oluşmuştu. İlk defa ciddi anlamda su kaynaklarına erişen bir Suriye'de üretimin çok artması
0: Hatta hocam
1: bekleniyordu.
0: biliyorsunuz bu hafta Fırat Nehri taştı.
1: Evet,
0: Devlet
1: oraya
0: orada.
1: bağlayacağım işte. Türkiye'de de barajlar dolunca Türkiye Fırat Nehri'nin üstündeki barajların kapaklarını açmak zorunda kaldı ve bu Suriye'de büyük taşkınlara da neden oldu. Tabi orada Suriye'de gerekli altyapının olmamasının da ciddi bir etkisi var. Dolayısıyla bunun bu altyapı faaliyetlerinin de bir an önce halledilmesi gerekiyor ki yeniden ciddi bir tarım toplumuna en azından ülke çünkü verimli topraklar var, alanlar var. Bunların kullanılması gerekiyor. Biraz da şeyden bahsedelim istersen. Şimdi Tom Barak meselesi. Biliyorsun Amerikan Dışişleri Bakanı Rubio bir açıklama yaptı. İşte Tom Barak'a teşekkür etti ve onun görev süresinin dolduğu ile ilgili bir paylaşımdı. Bu bir anda bir yankıya neden oldu ve Tom Barak'sız bir Orta Doğu mu oluşacak gibi bir yaklaşım oldu ve özellikle İsrail'e yakın pozisyonlar memnuniyet bildirmeye başladılar. Yine keza PKK ve ilgili pozisyonlar, bazı aşırı milliyetçi Kürt pozisyonlar bundan memnuniyet durduklarını ifade ettiler. Ama Trump yine ters köşe yaptı ve bir iki gün sonra
0: Aynen.
1: Tom Barak'ı sadece
0: Suriyeli bir
1: Türkiye
0: Irak'ta aynı zamanda.
1: büyükelçisi değil, hem Suriye hem de ek olarak Irak özel temsilci olarak atadığını ifade etti ve ona çok geniş, güçlü bir alan açtı. Bu tabii o çevrelerde ciddi bir şok etkisine de neden oldu. Bence Türkiye için de olumluydu. Türkiye'de bir yanlış propaganda var Tom Barak'la ilgili. Bazı patavatsız sözleri üzerinden Tom Barak'ın aslında Türkiye'nin aleyhine çalışan bir isimmiş gibi lanse edilme çabası var. Halbuki somut dosyalara baktığımızda bence şu ana kadarki en azından hareket tarzı ve yaptıkları bağlamında Türkiye için ve bölge için bence büyük bir şans. Her şeyden önce Suriye'de bir PKK devleti hayalinin yok edilmesinde önemli bir rol üstlendi Amerika bağlamında. Nihayetinde evet, Türkiye asker harekatlarla zaten bu hayali yok etmişti. Esed rejimin devrilmesine giden süreçte yine PKK desteğini büyük ölçekte kaybetmişti ama orada yine de Fırat'ın doğusunda ciddi bir Amerikan askeri varlığı vardı. İsrail'in büyük bir çabası vardı oradaki PKK varlığının korunması adına. Ama Tom Barak Türkiye ile angajmanları bağlamında Erdoğan'ın Trump'ı da ikna etmesi sonrasında ciddi anlamda PKK'nın tasfiye sürecinin parçası haline geldi ve önemli aktörlerden bir tanesi oldu ve bu alanda da tüm PKK'ların çok büyük nefretini çekmiş bir isimdi. İkincisi, İsrail'in Suriye sattığında caydırılması ve en azından belli ölçekte de olsa dizginlenmesi anlamında da bence önemli roller üstlendi. Eğer Tom Barak yerine çok daha İsrail dostu bir isim, bir Siyonist burada özel temsilci olsaydı, İsrail Suriye bağlamında çok daha agresif hareketlerde bulunabilirdi. Burada da yine Türkiye ile birlikte hareket eden bir Tom Barak.
0: Ya hocam şunu söylemek söz lazım. Konusuydu. Bugün dahi mesela geçtiğimiz günlerde Tom Barak düğüzler için bile Suriye'deki bütünlüğe katılmalarını teşvik ediyor.
1: Yani Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda Türkiye ile aynı pozisyonda. Mevcut Şara yönetiminin uluslararası meşruiyeti, Amerika nezdindeki meşruiyeti, Amerika'nın yaptırımları kaldırması gibi konularda ciddi destek veriyor. Yine uluslararası yatırımların Suriye'ye gelmesi adına bir tüccar mantığıyla belki kendisi de çeşitli angajmanlara girerek rol alıyordu. Bunların hepsi bence şu an için konjonktür açıdan Türkiye için de çok kıymetli. Türk Büyükelçisi olarak aynı zamanda Türkiye'de zaten Hakan Fidan'la diğer ilgililerle yakın ilişki içerisindeydi. Türkiye'nin de bundan Tom Barak'ın yeniden atanması, hatta Irak'a da özel temsilci olması bağlamında çok memnuniyet duyulduğunu düşünüyorum açıkçası.
0: Hocam ben şöyle de bir taraftayım ya. Tom Barak sanki böyle iyilik meleği veya Türkiye sevdalısı olmaktan ziyade çok real politik zeminde baktığın zaman zaten Suriye'de tutmayacak projeleri bence o da bölgede daha önce işte Lübnan kökenli olması hasebiyle de biraz kavramış birisi. Yani real politik aslında eğer siz gerçekten kafayı sıyırmış bir Siyonist lobisi adamı değilseniz veya İsrailci değilseniz, işte evangelikler gibi böyle garip grup dini inançlarınız yoksa, işte Tanrı'yı kıyamete zorlamak falan istemiyorsanız, bölgede Türkiye ile çalışmanın, Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunmanın,
1: şu anki Amerika vasatında böyle bir sorun çok değerli değil mi?
0: Evet, kesinlikle.
1: Yani şu an Amerika'yı yöneten zihniyet, aktörlere baktığın zaman, İsrail'deki aktörlere baktığın zaman Tom Barak onların içerisinde gerçekten böyle çok kıymetli bir isim.
0: Kesinlikle.
1: Dolayısıyla
0: adımlarına
1: dikkat etmek lazım.
0: Ben şunu söylemeye çalışıyorum. Yani dümdüz bir zeminde, rasyonel bir zeminde baktığımızda aslında Tom Barak normal biri. Ama konjektürel anlamda
1: Amerikan çıkarları için hareket ediyor. Amerikan çıkarları burada aslında rasyonel olmak, ülkelerin toprak bütünlüğünü korumak, Türkiye gibi önemli müttefikleriyle çalışmak, yerel aktörleri, devletleri parçalayarak etnik mezhebi fayatlarını tetikleyerek kaos yaratmamak, İsrail'in saldırganlığını en azından belli ölçekte de olsa dizginlemek gibi rasyoneliteler var. Tom Barak da bu bağlamda hareket ediyor. Şimdi tabii temel mesele Irak bundan sonra. Zaten Suriye'de hareket tarzı belli. Irak'ta da bence Türkiye, Amerika, Tom Barak bağlamı üzerinden ciddi yakınlaşabilir ve birlikte hareket edebilecekleri belli alanlar oluşturabilirler. Mesela Kalkınma Yolu Projesi'nin çok daha güçlü şekilde hayata geçirilmesi için Tom Barak burada tüccar mantığıyla harekete geçebilir. Yine orada Haşiş abinin belli anlamda elimine edilmesi ya da işte Merkez Irak Otoritesi'nin içerisine eklenmemesi, yeni bir başbakan konusunda taraflar anlaşıldığını gördük. Orada Irak gerçekten bölgenin istikrarı açısından önemli. Irak'ın istikrarının korunması, bir refah devlet haline getirilmesi Türkiye'nin de önceliklerinden bir tanesi. Hem terörle mücadelede hem ekonomik açıdan çok ciddi bir pazarımız. Irak'ta oluşacak zenginliğin Türkiye'ye ciddi anlamda faydası olacaktır. Ve bu anlamda birlikte çalışılabilir. Bu açıdan Tom Barak'ın Irak temsilcisi olması da büyük bir şans oldu diye düşünüyorum.
0: Özellikle hocam İran'ın baskılarını etkilenen bir Irak'ta vardı. Özellikle Suriye konusunda mesela bazen böyle alternatif çıkışlar oluyordu normal klasik çıkışların yanında. Ahmet Çera da mesela Irak'la ilişkilerini çok önemsiyor. Tom Barak'ın iki ülkenin de özel temsilcisi olarak atanması bence bu ilişkileri güçlendirme
1: Suriye, Irak ilişkilerinin de normalleşmesi açısından
0: zaten bu Kalkınma Yolu projesi bu savaştan sonra çok daha ön plana çıktı. Çünkü alternatif rota olarak gerçekten
1: Kesinlikle,
0: Irak-Türkiye hattı
1: kesinlikle.
0: çok

0: daha güçlendi bence. En azından Körfez ve Suudi Arabistan
1: Ya orta
0: dansa.
1: koridorla birlikte kalkınma yolu projesi de çok değerli, kıymetli hale gelecek. Çünkü burada öyle veya böyle İran'la Körfez ülkeleri arasında çok büyük bir kan davası var artık. Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri. Burada bir anlaşma yapılsa bile İran en azından Hürmüz Boğazı ile ilgili yeni bir rejim dayatmak istiyor. Kendi kontrolünü artırmak istiyor. Ha, ileride yeniden bir savaş olma ihtimali her türlü muhtemel. Dolayısıyla ülkeler alternatif
0: Artık Hürmüz Boğazı güvenli değil diyebiliriz yani.
1: kaynaklar oluşturacak. Yeni rotalar oluşacak. Buna yönelik yatırımlar yapacak ki Hürmüz krizinden önce bile kalkınma yolu projesi çok real bir projeydi. Bunun için çabalar vardı. Ben de biliyorsun Irak'a bu bağlamda gittim, ciddi görüşmeler de yapmıştım. Bununla ilgili bir rapor da sete kaleme alıyor. Dolayısıyla o çok realist bir proje. 20 küsür milyar dolarlık doğrudan bir proje bahsediyoruz. Dolaylı yönden çok daha büyüyebilir. Şimdi petrol hattı da oradan taşınabilir ve Basra'daki enerji kaynakları Türkiye üzerinden hem Akdeniz'de hem de Avrupa'ya taşınmış olacak. Bu Türkiye'nin de stratejik değerini, önemini artıran bir etki yaratacak. Dolayısıyla Türkiye bu anlamda buna tombarakla birlikte odaklanacaktır diye düşünüyorum açıkçası.
0: Hocam teşekkür ederiz. Süremizi doldurduk.
1: Ben teşekkür ederim. Yine haftaya
0: Küreselniz
1: görüşmek
0: bayramdan
1: üzere diyelim.
0: sonra bomba gibi bir programla geri döndü. Sevgili dinleyenler, küreselniz bitti. Hoşça kalın.

0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün büyük ustayı, oyuncumuz Münir Özkul'u anacağız. 1925 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Özkul'un kariyeri, İstanbul Erkek Lisesi'nde öğrenciyken Bakırköy Halk Evi'nde başlar. Profesyonel tiyatro yaşamına 1948 yılında Ses Tiyatrosu'nda adım atar Münir Özkul. Ardından Muhsin Ertuğrul yönetimindeki Küçük Sahne'ye geçer. Burada John Steinbeck'in Fareler ve İnsanlar eseriyle Yaz Bekarı gibi oyunlarda sergilediği performansıyla büyük dikkat çeker. 1950'li yıllarda İstanbul Şehir Tiyatroları ve Ankara Devlet Tiyatrosu sahnelerinde de yer alır Münir Özkul. Bulvar Tiyatrosu ve komedi türündeki yeteneğiyle özel tiyatrolarında aranan ismi olur. Münir Özkul, Kanlı Nigar ve Sersem Koca'nın Kurnaz Karısı oyunlarındaki tiplemeleriyle Türk tiyatro literatürüne geçer. 1968 yılı Münir Özkul'un tiyatro kariyeri için dönüm noktasıdır. Geleneksel Türk tiyatrosunun son temsilcisi İsmail Dümbüllü, Kanlı Nigar oyununu izledikten sonra ustalığın simgesi olan kavuğu Münir Özkul'a devreder. Bu olay, sanatçının tuluat geleneğiyle modern tiyatro arasındaki köprü rolünü perçinler. Sanatçı 1980

0: Sev Kardeşim filmiyle 1972 yılında Altın Portakal En İyi Karakter Oyuncusu ödülünü kazanır. 1998 yılında Devlet Sanatçısı unvanını alır. Yaşamanın son yıllarını hastalıkla mücadele ederek geçiren Özkul, 2018 yılında 93 yaşındayken hayata gözlerini yumar. Münir Özkul'un geleneksel tuluat disiplinini modern oyunculuk teknikleriyle birleştiren üslubu bugün konservatuarlarda ders olarak okutulmaktadır. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

Minik bir kanat sesi mi duydunuz? Şiir perisi kondu omzunuza. Anlatacakları varmış şiir üzerine, sırf ruhunuza iyi gelsin diye. Biraz şiir, biraz da şarkı getirmiş kanatlarının altında. Konukları ve tatlı sohbetiyle ağırlamak isterseniz kendisini, her perşembe Türkiye saatiyle 14.05'te Şiir Perisi sizlerle. Gece 24'teki tekrarıysa yeniden dinlemek isteyenler.

Evvel zaman gezginiyle birlikte yüzyıllar öncesinin Türkiye'sinde küçük bir gezi yapmaya ne dersiniz? Binlerce yıl sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu, tarih boyunca gezginlerin uğrak yeri olmuş. Kimi görevli olarak Türkiye'ye gelmiş, kimi ise sadece macera uğruna bu topraklarda dolaşmış seyyahların deneyimlerini anlattıkları seyahatnameler şimdi dile geliyor. Her bölümünde farklı bir seyyahla yol arkadaşı olacağınız Evvel Zaman Gezgini size her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te tarih ve kültürle dolu renkli bir yolculuk vaat ediyor. Eğer kaçırırsanız üzülmeyin, her pazartesi Türkiye saatiyle 9.05'te ya da her salı 21.05'te yayının tekrarını dinleyebilirsiniz.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Panama'dan. Victor Gutierrez yazmış. TRT İspanyolca yayın servisi çalışanları sevgili arkadaşlarım. Sizleri Orta Amerika'nın güzel ülkesi Panama'dan selamlıyorum. Haber bültenlerinizde Türkiye ve dünyadaki gelişmelere yer vermeniz, dinleyicilerinizi gündemdeki konularla ilgili bilgilendirmeniz çok güzel. Sizlerden mesafe olarak çok uzak olsak da bu sayede bölgenizdeki konularla ilgili bilgi sahibi olabiliyoruz. Aynı zamanda programlarınızda yer verdiğiniz kültürel ve sanatsal içerikler de akıcı anlatımınızla bizlere ulaşıyor.

çalışıyor, böylece hem bilgi sahibi olup hem de keyifli zaman geçirebiliyoruz. Yayınlarınız için çok teşekkür ederim. Arjantin'den Oriel Osvaldo Torres'in mektubu. Merhaba, sizlere Arjantin'den yazıyorum. 52 yaşındayım ve gazeteciyim. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu dinlemek benim için büyük bir keyifti. 80'lerde sadece İngilizce yayınlarınızı dinliyordum. Şimdi İspanyolca yayınlarınızı da dinleyebiliyorum. Türk müziği gerçekten çok hoşuma gidiyor. Bunun dışında kısa dalga yayınlarına devam etmeniz çok güzel bir uygulama. Dünyada hala kısa dalga yayınlarını dinlemeyi çok seven ve tercih eden insanlar var. Fransa'dan Jacques Augustin'den gelen mektupla size veda ediyoruz. Merhaba, özenle doldurulmuş bu 4 küresel kartı almak benim için ne kadar güzel ve memnuniyet verici bir sürpriz oldu. Çok şanslıyım ve size çok teşekkür ederim. Hangisinin daha güzel olduğuna karar vermek oldukça zor. Belki Amasra'yı, Bartın'ı tanıtan kart hepsinden daha farklı sayılabilir çünkü masmavi bir deniz var. Her küresel kartını doldurmanın nasıl bir zahmet olduğunun bilincindeyim. Fransa'da TSR'ye sadık kalmaya devam ediyorum. Bunun kanıtı olarak size dinleme raporumu gönderiyorum. Umarım bu rapor sizler için kıymetlidir. Eğer doğruysa bana bir küresel kartı göndermeniz mümkün olur mu? Halinizi ve sağlığınızı sormadan mektubumu bitirmek istemem. Sizleri en kısa zamanda tekrar dinlemek arzusuyla hepinize harika bir hafta dilerim. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: Kültür Otağı, Söz Otağı.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, Kültür Otağı'nın Söz Otağı bölümünde yine bu hafta karşınızdayız. Ben doçent doktor Dilek Türk Yılmaz, program yapımcılarımız Meltem Çetinkök Afşar, Feyza Öztoprak Kaptı, teknik yönetmenimiz Melih Demirezer. Bu hafta ne konuşacağız? Bu hafta halk hafızasının kısa ama böyle yoğun anlatımlı bir türüyle ilgili sohbet edeceğiz. Atasözlerinin dünyasına kulak vereceğiz. Konuğumuz kim? Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Halk Bilimi Bölümü öğretim üyesi, doçent doktor Emine Çakır. Emineciğim Allah söyletti profesör diye ağzından çıkıyordu. Hoş geldin.
2: Hoş bulduk Dilek Hocam. Teşekkür ederim. Çok yakın zamanda sizin zaten profesörlüğünü bekliyoruz. Evet. Eli kulağında.
1: İnşallah.
2: Sağ olun. Nasılsınız hocam? Davetiniz için öncelikle teşekkür
1: ediyorum.
2: Biz teşekkür
1: ederiz. Sağ olasınız. Kabul ettiğin için. Emine benim bölümden arkadaşım. O yüzden samimi bir sohbet olacak. Onu da baştan söylemek isterim. Şimdi Emineciğim şöyle başlayalım mı? Ben evet böyle kısa ve yoğun anlatımlı bir tür diye böyle kısacık bir giriş yaptım ama böyle sözlü kültür ve halk edebiyatı içerisinde biz atasözlerini nereye oturtuyoruz? Bize ne anlatıyor? Kısaca bir ifade eder misin bunu bize?
2: Dediğiniz gibi gerçekten de sözlü kültür içerisinde konumlandırıyoruz atasözlerini. Mevcut tanımlarda da öncelikle hani kuşaktan kuşağa aktarılması ve anonim olmaları vurgulanıyor. Tanım, birçok tanım var ama tanımların genel özelliklerinden hareketle şu niteliklerini söylememiz mümkün. Ayrıca yeryüzünde bütün milletlerin atalarından kalan, onlara yol yöntem gösteren, deneyim ve tecrübelerini gözleme dayalı aktaran sözlerinin mevcut olduğunu da söylememiz mümkün. Bugün Türk atasözleri özelinde konuşacağız ama hani gerçekten de dünyanın dört bir yanında atasözü olmayan millet var mı desek yok.
1: Yoktur,
2: herkesin evet atasözü her toplumun atalarından kendilerine tevarüz etmiş deneyim ve tecrübe içeren sözleri var. Atasözleri konusunda genellikle aşağı yukarı tanımlar aynı. Deneyim ve tecrübeye dayalı sözlerin, kalıplaşmış sözlerin kulaktan kulağa sözlü kültür ortamında anonim olarak aktarılan kısa, özlü, öğüt içeren sözler olarak genellikle tanımlar bu yönde. Fakat bu tanımlardan kalıplaşmış ifadeler ifadesini açıkçası son dönem yaptığım çalışmalarda yanlış değil,

0: eksiklik var bu konuda. Yani çünkü mevcut lise, ortaokul kitaplarında da atasözlerin hep kalıplaşmış olduğu vurgulanır.
1: Evet.
0: Ama varyantlaşma dediğimiz, Türk
1: Evet.
0: dünyasında versiyonlarının olduğunu gördüğümüz sözlerin kalıplaştığını söylememiz mümkün değil. Çeşitlenme,
1: Tabii.
0: bir atasözünde erkek, onun yerinde oğul, onun yerinde Karadeniz bölgesinde uşak geçebilir. Yani sözün yerine örnekler de verebiliriz daha sonra.
1: Evet.
0: Açıkçası bu tanımdaki kalıplaşma ifadesinin sorunsallığı üzerine dikkat çekebilirim mevcut tanımlardan hareketle. Genellikle kısa, özlü ve en önemlisi de yargı içermesi. Çünkü deyimlerden ayıran en önemli özelliği bu. Yargı içermesi özelliğinden tanım olarak bahsetmemiz mümkün.
1: Doğru.
0: Bir de şöyle söyleyebiliriz. Atasözlerinde acaba kendi varlığına rastlıyor muyuz diye bir merak etmiştim. Yani kendinde kendini meşru kılmış mı? Bununla alakalı şöyle bir söz var. Atasözleri Kur'an'a girmez, yanında yarışır. Burada Kur'an'a girmez, evet Kur'an-ı Kerim'deki ayet değildir ama toplumsal ve kolektif kültürel birlikte Kur'an-ı Kerim'deki ayetler kadar kutsal kabul ediliyor. Yani onun gerekliliğini yeri getirmenin bir başka atasözü tespit edebildim. Atalar sözünü tutmayanı yabana atarlar. Yani atalar sözünü bizzat kendisi atasözünde geçiyor atasözü.
1: Evet.
0: Ve burada da halk hukukunu ve töreyi görebiliyoruz. Onun yaptırım ne kadar toplumsal bellekte önemli olduğunu vurgulandığını söylememiz mümkün. Mesela az önce söylediğimiz o kalıplaşmaya birkaç örnek vereyim isterseniz.
1: Lütfen.
0: Mesela çocuğa iş buyuran ardınca kendi gider. Bunu hani bildiğimiz bir atasözünü. Mesela çocuğa iş eniş kalk ardına düş. Baktığımızda varyantlaştığını, burada kalıplaşmanın bozulduğunu görüyoruz. Bir başkasında mesela aslan yattığı yerden belli olur. Bunun aslan yatağından belli olur. Yattığı yerden yatağına doğru evrildiğini görüyoruz. Mesela demir tavında dilber çağında, demir tavında güzel çağında dilber yerine güzel geçmiş. O yüzden atasözlerinin o sözlü kültürdeki yaşama ve canlı dinamik olma özelliklerinden hareketle varyantlaştığını tanımlardan hareketle söylememiz mümkün.
1: Şimdi bu biraz sonra soracağım soruların içinde bu da vardı. Sen bunu önden cevaplamış oldun. Ben atasözleriyle ilgili yapılacak çalışmalarda yöntemsel olarak nelere dikkat etmeliyiz diye bir soru planlıyordum sana sormayı. Bu konu önemli bir konu. Yani bu kalıplaşma meselesi gerçekten önemli. Çünkü donup kalmış, sadece o şekliyle söylenen sözleri olmadığını senin verdiğin örneklerden anladık. Belki buradaki kalıplaşma şu olabilir Emineciğim. Atasözlerinde yani cümlenin vurgusunu sağlıklı yapabilmemiz için kelimelerin yerli yerinde olması gerekir. Hani kelimeleri yer değiştiremeyiz. Çünkü o zaman anlam başka bir şeye dönüşebilir. Belki kalıplaşmadan kastedilen bu olabilir ama ona da ihtiyatlı yaklaşmak gerektiğini sen çok güzel ifade ettin. Örneklerin de çok yerinde oldu bence.
0: Bu deyimler konusunda kalıplaşmanın işlevsel olduğunu
1: Evet.
0: görüyorum. Mesela diğer konuda yani bir kelimenin yerine bir anlatının yerine çok fazla benzerlerin olması aslında kalıplaşmanın düşüncede, tefekkürde olduğunu
1: Tabii.
0: vurgulamak isterim. Bu konuda da hem geçmiş yazılı kaynaklardan hareketle hem de kendim yeni derlediğim örneklerden hareketle isterseniz yani aynı düşünceyi, aynı anlama gelen mefküreyi ve bu tabii ki sadece hani bizde değil başka toplumlarda da olabilir. Yani gelişme kuramına göre benzer durumlarda benzer tepkileri insanlar verebilirler. Bu
1: Tabii.
0: çok tabidir. Mesela iki aslan bir posta sığmaz. Yani iki ebe çocuk boğar. Annemin böyle çok kullandığı yerel bölgesel ağızlardan derlenmiş. Yani bir işi iki kişinin yapmaması gerektiğine dair.
1: Bir daha söyler misin onu?
0: İki ebe çocuk boğar.
1: İki ebe çocuk boğar.
0: Çünkü hani ebe onu biri oradan çekecek.
1: Tabii.
0: Hani ne olacak yani birinin eline emanetti değil mi?
1: Doğru.
0: Hani böyle bir işi bir kişiye emanet etme. İki aslan bir posta sığmaz. Mesela bunu Ruslar iki aşçı yemeği mahveder şeklinde mesela. Aynı düşünce. İki aşçı yemeği evet biri tuz katar öteki de kattı mı?
1: Doğru.
0: Baktığınız zaman mefküre aynı yani düşünce aynı. Mesela biz bunu daha çok bir ipte iki cambaz oynamaz diye değil mi? Hep
1: Tabii.
0: böyle duyduğumuz ya da
1: Tabii.
0: gündelik dilde konuştuğumuz. Bunu da mesela derste böyle anlatırken bir öğrencimiz de cambazmış. Gerçekten cambaz hocam.
1: Öyle mi?
0: Evet bizim
1: Hiç
0: bölümde.
1: tanımıyorum
0: Evet
1: öğrencimizi, merak
0: dedi
1: ettim.
0: ki birinci sınıftan sonra bıraktı ama bana mesela çok öğrencinin de kattığı ve kazancı oldu. Ben işte bunları bu mevzuları anlatırken bir ipte iki cambaz oynamaz derken dedi ki hocam o atasözü yanlış. O zaman nasıl yani? Yani biz böyle öğrendik. Hocam bir ipte iki cambaz oynar. Bir cambaz iki ip de oynayamaz.
1: Ha, doğru.
0: Sonra izledim videoları hakikaten doğru
1: Oynuyorlar
0: yani
1: değil
0: hani o
1: mi?
0: zaman hani Galata meşhur Hakikati fasitan evladır dedi. Arapça bir atasözünü sıkça evet. kullanırız. Aslında yanlış bilinen doğruları da genel kabul edebiliyoruz. Mesela horozu çok olan köyde sabah geç olur. Bir vilayette iki

0: padişah olmaz, aşka iki kıblegah olmaz, bir uşak bir ev efendiye hizmet eder. Ya da divan şairlerin bir evde düzen varsa düzen,
1: Evet,
0: ikizen
1: iki
0: evde
1: kadın
0: düzen
1: varsa,
0: yoktur.
1: evet.
0: Ya o ikiliğin vermiş olduğu kaosu aslında çok farklı sözlerle
1: Doğru.
0: ortaya koyulduğunu da görüyoruz aslında farklı
1: Düşünsek
0: yazılı
1: bunu
0: kaynaklardan.
1: çoğaltmak mümkün bununla ilgili
0: Evet.
1: atasözlerimizi, çok haklısın. Yani bu bir işi bir kişiye emanet
0: Evet.
1: etmek çok daha sağlıklı bir yöntemdir. Şimdi senin bu anlattıklarından anlıyoruz ki atasöz sadece bir söz olmanın çok ötesinde bir şey. Bize aynı zamanda bir tecrübeyi, bir düşünceyi, bir öğütü, bir yaşam biçimini, bir felsefeyi de aktarıyor aslında atasözü vasıtasıyla. Biraz istersen buraya bakalım. Yani atasözleri bize bir toplumun hangi yönlerini anlatır? Yani kültürel hafızanın bir parçası olduğu çok aşikar. Biraz bu odakla gidelim mi? Neler anlatıyor bize atasözleri?
0: Az önce siz de dediniz de felsefe dediniz, tarih. Şimdi atasözlerini üzerine yapılan çalışmalarına baktığımız zaman sadece halk edebiyatçılar
1: Tabii.
0: çalışmamış. İlahiyatçılar da çalışmış. Yani baktığınız bakış açısı, perspektif o konuya yöneliminizi ve yönteminizi de belirliyor. Dil bilimciler, felsefeciler, tarihçiler, sağlık bilimciler, farklı farklı disiplinler. Bu da bize gösteriyor ki aslında ne yok ki diyebiliriz aslında. Yani atasözlerinde kültürel hafızanın ne ararsak bulamayız. Bunu biraz ben şeye benzetiyorum. Bir hastane, bir ilacınız var, eczaneye gidip bir derde derman alacaksınız. Atasözleri de böyle bir şey. Toplumsal yol, yöntem, ışık gibi. Yani bir karanlıkta bir fenere ihtiyacınız duyuyorsunuz. Yürümek için yolunuz aydınlatılsın istiyorsunuz. Atalarınız size bir fener veriyor. Bak bu sözü dinlersen yolun aydınlatacak diyor. Ya da eczaneye gidersen şu ilacı kullanırsan derdine derman olacak. Yani derdiniz var, sabreden derviş muradı derviş deyip sizi o an teskin edebilir psikolojik anlamda. Ya da düştünüz ya da moraliniz bozuldu bir şey kaybettiniz iflas ettiniz. Atalarınız hemen der ki 7 kere düşsen 8 kere kalkacaksın bir avuç toprağı tutup kalkacaksın. Yani o sözler aslında yaralarınıza merhem olan da sözlerdir. Hani baktığımız zaman kültürel hafızanın neresinde duruyor? Aslında değer yargılarını anlatıyor. Öncelikle onu söyleyebiliriz. İyilik yapan iyilik bulur. Yani iyiliği değer yargısı olarak pekiştirdiğini. Onun dışında dünya görüşünü yazılan yazı bozulmaz. Yani kadere rıza gerektir. Bu hani Dede Korkut anlatımlarında da geçer ya da zahmet. Rahmetsiz rahmet olmaz, emeksiz ekmek olmaz. Bunlar ekonomik yaşamı verir, yani halk ekonomisini verir. Ak akçe kara gün içindir, saklı zamanı gelir zamanı, ayağına yorganına göre uzat. Bunların
1: Tedbirli
0: hepsi,
1: olmayı anlatır
0: evet
1: bunlar değil mi
0: ya da
1: bize?
0: borç yiğidin kamçısıdır. Orada size hani yine güç ve moral verir. Bir yere girişimcilikte, teşebbüste bulunmak istiyorsunuz. O söz size belki o teşebbüsün kapısını, kilidini açmanıza yarar arka plandaki. Aile yapısından bahseder. Mesela oğlan dayıya, kız halıya çeker, yuvayı dişi kuş yapar. Ana başta tacıymış, her derde dervan imiş. Onun dışında evli ya da bekar olmakla alakalı kültürel kodları da barındırdığını görürüz. Mesela bekarın ensesini bir parasını it yermiş mesela. Bekarlık sultanlıktır. Yani bunun aslında sosyokültürel anlamdaki okumalarına baktığımız zaman bunu görebiliriz. Yani
1: Doğru.
0: inançları görürüz. Yani kültürel değişimde İslamiyet'in etkisini kuzu kışmayınca Hızır yetişmez. Allah dağına göre kar verir. Bunları çokça görebiliriz. Onun dışında doğayla ilgili, doğayla iç içe yaşayan Türklerin bundan bağımsız atasöz üretmesini ve deneyim sahibi
1: Tabii.
0: olmamasını elbette bekleyemeyiz. Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır ya da dere yatağına ev yapma sel alır, tepeye ev yapma yel alır. Yani sizin bu deneyim ve tecrübe halk mimarisini, halk iskanını veren bizi size özlü, sıkıştırılmış, konsantre edilmiş kültürel DNA'lar diyebiliriz bunlara.
1: Tabii.
0: Yani güvenebiliriz. Yani bunun sağlamasını da aslında varyantlar ve versiyonlar sağlamasını da yapıyor.
1: Doğru.
0: Onun dışında yeme içme kültürümden ya da toplumsal normlardan komşu hakkı tanrı hakkıdır gibi alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste diye aslında sosyal normları halk hukukuna dayalı özellikleri de görmemiz mümkün. Ortak deneyim ve tecrübeyi, kültürel hafızayı canlı tutar. Bu konuda belki Paul Konnerton'un toplumsal hafızayla toplumlar nasıl anımsar da bir
1: Evet.
0: atıfta bulunabiliriz. Geçmişi bugüne getirmenin iki yolu vardır diyor Konnerton. Biri anımsatarak, ikincisi yaşatarak. Atasözlerini biz söyleyerek aslında anımsatıyoruz
1: Evet.
0: ataları. Anımsatmamız aslında onları yaşatmamız da demek oluyor. Yani o yüzden hafızada onları kullandığımız işlevselse, geçmişte işlevseldi, bugün de onu kullanıyorsak işlevsel,
1: Doğru.
0: gelecekte işlevsel olup olmayacağını gelecek belirleyecek. Onu şu an için hani peşin konuşmamıza
1: Evet.
0: şu an için mümkün değil.
1: Biz şimdi yine biraz sonra onları da konuşacağız. Şimdi sen atasözleri derde dermandır dedin. Hemen aklımıza merhum Barış Manço'nun o meşhur şarkısı geldi. Bol atasözlü, nane limon kabuğu şarkısı.

0: Evet, Barış Manço'yu andık. O da geçmişten günümüze seslendi. Allah rahmet etsin. Tekrar almış
1: Amin.
0: olduk. Şimdi Emineciğim, evet, atasözleri geçmişten kalan ifadeler değil, senin de ifade ettiğin gibi demin. Aynı zamanda toplumsal davranışlarımızı, davranış kalıplarımızı, toplumsal belleği günümüze aktaran çok önemli yapılar. Yani hem anlam dünyamızı kuruyor. Bir yandan da tabii biçim bakımından da aslında dedik ya girişte, kısa tahkiyeli bir tür ama çok yoğun ve güçlü bir yapıya sahip. Biraz böyle dil ve yapı özelliklerinden bahsedelim mi? Yani kısa olmalarına rağmen mesela neden bu kadar güçlü etki bırakıyor? Neden konuşurken biz atasözlerine böyle bir atıfta bulunma ihtiyacı hissediyoruz? Bu küçücük yapı niye bu kadar kuvvetli?
1: Şöyle bir söz, atalarımızın da söylediği bir sözle başlayayım isterseniz hocam. Derlermiş ki atalarımız, eğer bir cümle içerisinde, gündelik hayat içerisinde birisi atasözü kullanmazsa konuşmasında, onun konuşması tatsız, tuzsuz, aşa benzer.
0: Ya.
1: Yani aslında atasözleri bir konuşmanın tadı tuzu. Yani öncelikle onu ifade edebileyim. Onun dışında yapısal olarak baktığımız zaman, evet, tanımlarken söylediğimiz özellik neydi? Kısa olmaları ve özlü olmaları. Bu da aslında uzun deneyimlerin çok konsantre bir şekilde aktarılma çabasını. Bunu da herkes söyleyemez. Hikmetli, erdemli kişilerin bunu söyleme gücü de var. Aslında ataların bu yeteneğini de ortaya koyuyoruz. Çünkü
0: Tabii.
1: didaktik bir üslup var. Genellikle atasözlerinin sade ve anlaşılır bir dille söylendiğini biliyoruz ama şu ortaya çıkmasın, anlaşılmasın. Yani sadece halka ait üretimler mi var? Hayır, divan şairleri de atasözlerini Arapça, Farsça terimlerle kullanmışlardır. Yani bet asla necabet mi verir hiç üniforma? Ezer düz palan ustan eşek yine eşektir. Yani
0: Tabii.
1: eşeğe altın semer vursan bile eşek eşektir. Halk bunu bu şekilde söylemiştir ama divan şairleri daha Arapça, Farsça tamlamalarla söylemişlerdir. Ama genele vurduğumuz zaman elbette sade, anlaşılır bir dil kullanıldığını görüyoruz. Zaten amaç da anlaşılmak, az öz sözle anlaşılmak. Burada şunu vurgulamak isterim. Şimdi biz tür diyoruz atasözlerine ama bu durum da akademik anlamda tartışmalı.
0: Evet.
1: Çünkü tür dediğimiz zaman bağımlı tür mü, bağımsız tür mü mevzusu devreye giriyor. Masal anlatana masalcı deriz, ağıtı söyleyene ağıtçı deriz, türkü söyleyene türkücü deriz ama atasözü söyleyene atasözücü falan demeyiz. Yani öyle bir
0: Evet.
1: kullanım
0: Doğru.
1: yok. Bu aslında şunu gösteriyor, atasözünün masalın içerisine de, söz anlatımların, türkünün içerisinde de, az önce rahmetli Barış Manço'dan da dinledik. Orada olduğu gibi aslında hem gündelik hayatın içerisinde canlılığını, dinamikliğini koruması hem de edebi yaratımlar. Bu edebi yaratımlar halk edebiyat ürünleri de olabilir. Masal, türkü gibi ya da bir yazar, modern bir roman da olabilir. Yani bir tiyatro eseri de olabilir. Varlığını diğer türlerin varlığına bağlı olmasından dolayı aslında atasözünü yapı olarak bağlı tür, bağımsız tür olarak değil, bağlı tür olarak nitelememiz doğru. Bir ikincisi de hani türleri ayırırken manzum mudur, mensur mudur gibi biçimsel bir tasnif içerisinde de bulunuruz. Şimdi baktığınız zaman ağaç yaşken eğilir bir cümle, düz yazı. Yani mensur hani deriz. Fakat biz biliyoruz ki halk irfanının, halk söyleşinin o edebi sanatları kullanarak işte Allah dilerse kişinin işini mermere geçirir dişini, Allah dilemezse kişinin işini pilavda kırar dişini.
0: İşini.
1: Ya da hani vermeyince mabut neylesin Mahmut. Baktığınız zaman o kafiye örgüsünü, ses, aliterasyon, asonans gibi
0: Tabii.
1: yapının, edebi sanatların kullanıldığını görüyoruz. Yani sıkça.
0: Bir
1: Hatta
0: tarafıyla da manzum bu böyle bakınca
1: evet,
0: da.
1: hatta Konya Selçuk Üniversitesi'nden Profesör Doktor Sinan Göne'nin Batı Anadolu Türkçesiyle tespit edilmiş atasözlerinde manzum atasözleri üzerine doktora tezi var.
0: Evet.
1: Yani manzum atasözleri üzerine münferit akademik
0: Çalışmalar var.
1: çalışmalar da var. Tabii ki hani söyleyenlerin hani var atasözlerinde anonimleşme, söyleyenin zaman unutulması söz konusu iken aşık edebiyatında, divan edebiyatında, şiirlerin içerisinde kullanıldığını görüyoruz atasözü destanlarında vesaire. İkinci sorunuzda biraz söz ne kadar güçlü, yani onun üzerine biraz isterseniz bu
0: Evet.
1: kadar güçlü olmasının sebebi ne? Aslında atasözü ata ve söz iki kavramdan oluşuyor. Oradaki mühim olan şey, evet, atalardan gelmesi o

0: sözü kutsal kılıyor. Tılsımlı, büyülü, tesirli, etkili kılıyor. Bu konuda mesela Yunus Emre'nin hani söz ola kestire başı, söz ola ağıla aşı, yağ ile bal ede dediği söz aslında o kıymetli ve kutsal söz. Tıpkı atasözü sözü gibi. Yani bir savaşı bir söz başlatabilir, bir savaşı bir söz bitirebilir.
1: Doğru.
0: Bu söz hikmetli söz. Bir arkadaşımın anneannesi şey demiş ona, iki söz bir büyü. İki söz bir büyü. Ben bunun üzerine düşündüm, düşündüm. Sonra doğru zamanda, doğru yerde söylenen söz büyü hükmündedir. Aslında hani size şunu yap, yapma üzerinden bir dil olduğu için atasözlerinin yapı itibariyle hani şunu yaparsan iyi olur, şunu yapmazsan da iyi olur hani gibi bir telkin dili olduğu için aslında büyü hükmünde, yani büyü insana tesir etmez mi? Eder. Aslında sözün gücü de burada. Hani
1: Tabii.
0: dini kutsal kitaplara baktığımız zaman neydi? Önce söz vardı. Değil mi?
1: Tabii.
0: Hani bu dini
1: Her şeyden
0: referansa bunu
1: önce söz
0: söylüyor.
1: vardı. Doğru.
0: Mesela Kur'an-ı Kerim'de Bakara 31. ayette biz Adem'e bütün sözleri, kelimeleri öğrettik. Öğrettiği sözler hikmetli sözler. Baktığınız zaman sözün kutsallığı buradan geliyor aslında. Hani büyü ve tesir etme kısmını bununla ilişki kurmamız mümkün.
1: Bir de tabii şu var, atasözüyle konuşmak, özellikle eski kuşakların konuşmalarında, şimdi gençler, yeni kuşak bunları sıkıcı buluyorlar, çok didaktik buluyorlar falan, ama atasözüyle konuşmak bireysel bir görüşü toplumsal bir otoriteye dayandırmak anlamına geldiği için söz orada daha tabii ki kuvvetleniyor. Yani bir şeyin yaptırımı daha etkili hale geliyor karşı taraf için. Atalarımız ne demiş diyerek başladığımızda orada zaten böyle hemen bir şey
0: Referans,
1: koyuyoruz,
0: dayanak.
1: referans noktası koymuş oluyoruz. Böylece kişisel bir düşünce olmaktan çıkıyor. Toplumsal deneyimlere, tecrübelere dayalı ve yapılırsa gerçekten böyle olur, yapılmazsa da şu olur diye oraya hüküm koyan bir söze dönüşmüş oluyor. Bu anlamda da gerçekten dediğin gibi çok güçlü bir anlatıma dönüşmüş oluyor. Evet, şimdi tabii akademik olarak dediğin gibi bu tür mü değil mi meseleleri falan bir taraftan tartışıla dursun. Biz biraz da şeye bakalım. Gündelik hayattaki işlevlerine. Evet, bizim kuşak da hala atasözlerine kulak veren bir kuşak, ama özellikle günümüzde gençlerin işte bu yeni X, Y, Z kuşağı diye isimlendirildi, biliyorsun artık kuşaklar. Onlar nasıl bakıyorlar? Yani günlük konuşma içerisinde biz hangi işlevleriyle kullanıyoruz atasözlerini? Bir düşünceyi söylemek yerine atasözüyle ifade etmeyi neden tercih ediyoruz? Biraz buralardan konuşmaya devam edelim Emineciğim.
0: Aslında atasözleri diğer türlere göre biraz daha şanslı. Dediğimiz gibi bütün anlatıların gündelik hayatın içerisinde nüfuz ettiği için bu konuda iki yaklaşımdan bahsedebilirim. Bir sizin için de geçerli. Siz de hani örnek de verebilirsiniz hocam. Bir hani toplum olarak hani ulusal hepimizin bildiği işte gerek milli eğitim ders müfredatlarında karşımıza çıkan işte bunun kompozisyonunu yazın denilen eğitim sistemi içerisinde karşımıza çıkan herkesin duyduğunda evet biliyorum dediği atasözleri var. Bir de gündelik hayat içerisinde bölge ve yöre ağızlarında derlenen hala yaşamaya aktarılmaya devam eden atasözleri var. Tabii ki biz hani sözlü kaynaklar, yazılı kaynaklar az önce siz de vurguladınız dijital çağdayız, sanal kültür ortamındayız. Ve gençlerin özellikle hani bilgisayar, internet atasözleri bu bağlamda da üretimlerinin var olduğunu görüyoruz. Yani bugün atasözleri nerede dediğimiz zaman evet gündelik konuşmada hala var. Ama gençler arasındaki mesela konuşmalarda, diyaloglarda hani soruyorum bazen derslerde de böyle onlardan da yeni bölgesel ailelerinden hani benim duymadığım ama ailelerinden getirdikleri atasözleri olabilir mi? Onu tekrardan ulusal belleğe katabilir miyiz? Hani böyle şeylerimiz oluyor. Genellikle cevap verenler daha yaşı büyük olanlar tabii ki ister istemez daha fazla örnek verdiğini görebiliyoruz. Tek tipleşme dediğimiz maalesef hani kültürel anlamdaki mevzu atasözlerinde de yani bilinenlerin daha çok eğitim sisteminden gelen ve öğretilenlerin olduğunu, gençlerin eğer böyle daha kapalı ve kültürel aktarımın olduğu bir ailede yetiştiyse o yerel atasözlerini aktarmaya devam ettiğini de görüyoruz. Ama hani günümüzde çok canlı ve dinamik mi desek? Hayır, bu konuda söyleyemeyiz. Peki günlük konuşmada nerede diye böyle birkaç örnek verecek olursak yani öğüt vermek için kullanılıyor değil mi? Hani günlük konuşmada birisi birisine öğüt vereceği zaman hatta Karacaoğlan'ın dinle sana bir nasihat edeyim hatırdan gönülden geçici olma yiğidin başına bir iş gelince anı yadelere açıcı olma. Yani bu öğüt verme kısmını biz günlük hayatta sıkça karşımıza çıkıyor. Bir konuda uyarıda bulunmak istiyorsak veriyoruz. Mesela bekar gözüyle kız alınmaz. Yani orada hani bir şey var, kız görmeye gidecekler. Bekar da geliyor, bekar gözüyle alınmaz. Orada ne uyarı, ikazda hemen bulunuyor. Bir görüş, az önce siz söylediniz. Bir görüşü desteklemek için ya da tartışmayı güçlendirmek için deneyim aktarmak ya da bir konuda ikna etmek için günümüzde gündelik hayat içerisinde kullanılıyor. Gündelik hayatta hızlı karar alma. Yani kendime sordum bunu. Bu soruyu hani böyle yazılı kaynaktan ziyade ben atasözlerini, yani benim hayatımda işlevselliği bağlamında nerede? Diyorum ki bu tecrübe edilmiş, sınanmış karar alma konusunda diyelim ki orta kat yokuş çıkmaz. Bu benim annemin söylediği atasözü. Belki bölge ağızlarında vardır. Bir ikincisi de bu bölge ağızları Türk

0: daha nadir bulunan atasözleri yer alabiliyor. Bu çalışmaların daha da derinleşmesi gerekiyor. Oradan hareketle gündelik hayatta diyelim ki bir karar alacağım. O atasözü ebeveynlerinizden duyduğumuz o atasözü bize hemen diyor ki bak böyle hani yaparsan böyle olur. Sizin eyleminizi atasözü desteklemiş oluyor. Yani gündelik hayat içerisinde. Tabii ki bugün aynı zamanda hani televizyonlarda, reklamlarda atasözlerinin mesela araba arkası yazılarında, duvar yazılarında gençler çünkü nerede? Yani duvarlara yazılar yazıyor kültürel aktarımda. Tabii bazılarının bozulma mı diyeyim artık hani internet atasözleri konusunda da öncü çalışmayı bizim bölümden meslektaşımız Selcan Gürçay Tekin'in yaptığı internet atasözleri bu konuda en öncü çalışmalardan birisidir. Yani ev alma komşu aldan, ev alma wifi al. Yani bu nasıl? Tamam internette bunlar var ama topluma mal olmuş ve genel kabul süzgecinden geçmediği için bunlar atasözü kabul edebilir miyiz? Kabul edemeyiz. Şu an için kabul edemeyiz. Ama
1: Ama ileride
0: gelecekte ne
1: belki
0: olur?
1: olacak.
0: Evet, ileride onun hani sürecini halk bilimciler tanıklayıp tespit ediyoruz. Ama ileride bunun belki halka girmedik, wifi girmedik, köy kalmayınca ister istemez onların testini de görmüş olacağız. Yoksa siyasetçilerin dilinde de olduğunu görüyoruz. Yani atasözlerinin bugün
1: Haklısın.
0: sosyal medyada da. Açıkçası atasözleri bugün sokakta, evde, her yerde yani onu
1: Doğru.
0: söylememiz
1: Bir de bu
0: mümkün.
1: gündelik konuşma içerisinde aslında hani hangi işlevlerde kullanılıyor derken aklıma şu da geldi. Mesela bazen doğrudan söylenmesi zor olan bir şeyi atasözleri vasıtasıyla yumuşatarak söylemek mümkün oluyor karşı tarafa. Bu da çok işlevsel bir tarafı atasözünün. Çünkü bazı şeyleri doğrudan söylemek, o çıplaklığıyla söylemek, kelimenin o doğal haliyle söylemek cümlenin biraz etkiyi bozabiliyor. Ama atasözü bize burada da yardımcı oluyor. Yani hem anlamı güçlendiriyor hem de aslında sosyal ilişkileri düzenliyor bu yönüyle. Çok işlevli bir tarafı var atasözlerinin. Sona doğru yaklaşırken bu modernleşme, şehirleşme, dijital atasözlerini de konuşacaktık ama sen oradan
0: Örnekler
1: bahsetmiş
0: verdim.
1: oldun. Şimdi şeyden bahsedelim istersen. Tabii biz Kültür Otağı programı olarak Türk dünyası odaklı konuşuyoruz. Şimdi Türk dünyası atasözlerine baktığımızda ortak söyleyişler, benzer bir takım ifadeler, kültürel kodlar görmemiz tabii ki çok mümkün. Bu yönüyle sen çalışıyorsun atasözlerine, eminim Türk dünyası genelinde de bakmışsındır. Nasıl bir bağlantı kurabiliriz? Bir köprü mü atasözleri
0: Kesinlikle
1: aramızda?
0: hocam. Bu konuda bir anekdot bahsedeyim isterseniz. Masal konusunda Doğan Kaya hocamızın eşi Ayşe Benekaya Sivas'a gitmiştik. Orada şey demişti, Sivas masallarını derledi, siz de biliyorsunuz. Allah sağlık selamet versin Heki
1: Evet, selam
0: hocamıza da.
1: gönderelim ona da.
0: Orada şey demişti, kendi işte Sivas masallarını derledikten sonra eşiyle beraber zannımca Kırgızistan'a gitmişler. Orada Sivas'ta derlediği masalların benzerlerini Kırgızistan'da gördüğü zaman bir akrabasını, bir tanıdığı gurbette görmenin sevincini yaşadığını söylemişti. Atasözleri için de aslında hani Türkiye'de duyduğunuz bir atasözünü Orta Asya'da, Balkanlar'da, Kıbrıs'ta onu duymanız, onun bir benzerini, varyantı da versiyonunu duymanız aslında sizin o kültürel ortak paydada ait olduğunuz kimliğin bir vurgusunu da dikkat çekiyor. Bu konuda yapılmış çalışma Profesör Doktor Özgür Çobanoğlu'nun Türk Dünyası Ortak Atasözleri var. Orada hem lehçelerin hem şivelerde geçen Türk atasözlerinin önce Türkiye Türkçesinde geçeni alıp sonra da bunun
1: Diğer Türk
0: karşılıklarını
1: lehçelerindeki.
0: ona da bir örnek verebilirim. Onunla alakalı sizlere bir örnek hazırlamıştım. Oradan okuyayım isterseniz
1: Tamam,
0: farklı
1: olur
0: Türk
1: tabii.
0: topluluklarında. Mesela diyor ki Türkiye Türkçesinde hamama giren terler. Oğuz Türkçesinde hemmeme giren derler. Osmanlı Türkçesinde hamama giren terler. Balkan Türklerinde hamama ciden terler. Dobruca Türklerinde hamamga kirken terler. Kıbrıs Türklerinde hamama giren terler de çıkar. Kerkük Türklerinde hamama geden terler. Kırım Türklerinde amamga kirken terlemeye çıkmaz. Kaşgar Türklerinde hamama keden terle çıhar. Türkmen Türklerinde hamama giren terlemen çıkmaz. Yani bunun aslında Türk dünyasında aynı ama farklı söyleyişlerle, fonetik ve morfolojik farklılıklarla olduğunu görüyoruz. Mesela sakla samanı gelir zamanını bizde Azerbaycan Türkçesinde sahla samanı geler zamanı. Kar kültürlerinde kaldır zamanı geler zamanı. Mesela Divan Lügat Türk'te de geçer. Eski pamuk bez olmaz, kara düşman dost olmaz. Azerbaycan folkloründe eski pamuk bez olmaz diye. Mesela Kerkük Türklerinde de eski pamuk bez olmaz, eski düşman düz olmaz şeklinde diğer Türk topluluklarında karşılıklarını görmemiz

0: etmemiz mümkün.
1: Evet.
0: Aslında bunun hani Sümerlere kadar gidiyor. Yani Türk dünyasına baktığımızda Sümerlerde mesela şöyle bir atasözü size niye hatırlatacak hocam mesela. Daha tilkiyi yakalamadan boynuna takacağı laleyi hazırlıyor. Daha şunu yapmadan şunu, yani deriyi görmeden paçayı
1: Paçayı
0: sıvama.
1: sıvamak anlamına
0: Mesela
1: geliyor.
0: Sümerler diyor ki yabani öküzden kaçarken önüme yabani sığır çıktı.
1: Aha.
0: Orada ne oluyor? Yağmurdan kaçarken doluya
1: Doluya
0: tutuldum.
1: tutulmak.
0: Aslında bu Türk toplumundaki ortaklığın dışında aslında Sümerlerden günümüze insanın ortak belli, ortak deneyimi
1: Evet.
0: aktardığını görmemiz mümkün açıkçası.
1: Evet, evet Emineciğim, çok kıymetli bilgiler verdin ama süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ ol, ağzına, ayağına sağlık.
0: Ben
1: Seninle
0: teşekkür ederim.
1: birlikte bugün gerçekten birkaç kelimeye sığan büyük bir kültürel hafızanın izini sürmüş olduk. Sadece Türk dünyası ve Türkiye özelinde değil, insanlık hafızasında nasıl bir yere sahip olduğunu konuşmuş olduk. Çok teşekkürler. Sağ ol Emineciğim.
0: Ben teşekkür ediyorum. Atasözü var misafirlik ve davetle alakalı. Çağrıldığın yere erinme, çağrılmadığın yere görünme diye.
1: Evet.
0: Ben de çağırdığınız için, davet ettiğiniz için ben teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür
0: Atasözüyle de
1: ediyoruz
0: bitirmiş
1: Emineciğim,
0: olalım.
1: sağ ol. Önümüzdeki hafta tekrar Kültür Otağı'nda buluşmak üzere, hoşça kalın.
2: Kültür Otağı, Söz Otağı.

Dünya ve Türk sinema tarihindeki unutulmaz filmleri hatırlatan 5 dakika. Gümüş Perde'de 5 dakika her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 11.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır. Türk Başkentleri.
1: Merhaba değerli dinleyenler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından kadim Türk şehirlerine yolculuğa çıktığımız programımıza bir kez daha hoş geldiniz. Bu bölümümüzde Anadolu'da İslamiyet'le en erken tanışmış bölgelerden olan, Beylikler döneminde önemli bir siyasi merkez işlevi üstlenen Hasankeyf'e konuk olacağız. Dicle Nehri'nin kıvrımlarında sarp kayalıkların üzerine nakşedilen Hasankeyf, insanlık tarihinin en eski yerleşim alanlarından biri olarak karşımıza çıkar. Mezopotamya'nın kuzeyinde stratejik bir geçiş noktası olan bu kent, kalkerli yapısı sayesinde binlerce mağara tipi barınağa ev sahipliği yapar. Antik dönemlerde Süryanice kaya anlamına gelen Kifo sözcüğünden türeyen Kifas adıyla anılan bölge, Arapça kaynaklarda Hısnu Keyfa şeklinde görülür. Osmanlı belgelerinde Hısnu Keyf olarak geçen bu ad, zamanla halk arasında Hasankeyf'e dönüşür. Bugün Batman ilimizin ilçesi olan Hasankeyf, Roma ve Bizans hakimiyetinde önemli bir sınır kalesi vazifesi görür. 5. yüzyılda farklı Hristiyan mezheplerinin ve farklı inançların takipçilerinin bir arada yaşadığı şehirde din çatışmaları öne çıkar. Hazreti Ömer'in halifeliği zamanında 640 yılında İslam ordusu tarafından fethedilen bölgede Müslüman egemenliği başlar. 10. yüzyılda bölgeye Bizans akınları düzenlense de şehir bu dönemde Anadolu'ya girmeye başlayan Türkmen boylarının denetimine girer. 1040 Dandanakan Savaşı'ndan sonra Büyük Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey bölgeyi Türkmen beylerine tımar olarak tahsis eder. 1071 Malazgirt Zaferi'nden sonra ise Hasan

Bankeyf'e çeşitli Oğuz boylarından Türk nüfusunun yerleştirdiği görülür. Artuklu Beyliği bölgesel siyasi gerilimi ustalıkla yöneterek şehri denetimine aldıktan sonra Hasankeyf tarihinde de yeni bir sayfa açılır. 1200 ile 1232 yılları arasında şehir Artukluların ana yönetim merkezi ve başkenti olarak kullanılır. Selçuklu Devleti'nin parçalanma sürecinde bölgeye hakim olan Artuklu Beyliği'nin bu kolu, kenti yaklaşık 130 yıl boyunca siyasi bir üs haline getirir. 1232 yılında Eyyubiler kenti ele geçirince Hasankeyf, Eyyubi hanedanının bir şubesi olan Hısnı Keyf Eyyubilerinin merkezi olur ve bu statüsünü 1524 yılındaki Osmanlı İmparatorluğu ilhakına kadar korur. Bu uzun soluklu dönem kentin hem mimari hem de siyasi açıdan altın çağına işaret eder. Artuklu hükümdarları Hasankeyf'i sadece bir savunma kalesi olarak değil, aynı zamanda bilim ve sanatın merkezi olan büyük bir başkent olarak inşa eder. Kentin bir payitaht olarak işlevi, bölgedeki ticaret yollarının kontrolü ve nehir taşımacılığının yönetimi üzerinde yoğunlaşır. Hükümdarlar saraylarını nehre nazır yüksek kayalıklar üzerine kurar ve bu yapılar iktidarın kudretini simgeleyen devasa taş işçilikleriyle donatılır. Bu süreçte Hasankeyf, Mezopotamya'nın en önemli siyasi ve askeri üslerinden biri haline gelerek çevre beylikler üzerinde ciddi bir nüfuz sağlar. Başkentliği döneminde Hasankeyf, İpek yolu üzerindeki konumuyla ekonomik bir refaha erişir. Dicle üzerine kurulan ve dönemin en büyük taş köprülerinden biri olan Hasankeyf Köprüsü, kentin ticari ağdaki hayatı rolünü pekiştirir. Bu köprü sadece iki yakayı birbirine bağlamakla kalmaz, aynı zamanda kervanlardan alınan vergilerle hazineyi de güçlendirir. Kentin ekonomisi tarım, hayvancılık ve nehir ticaretine dayanırken, dokumacılık ve metal işleme gibi zanaatlerde başkent kimliği altında gelişir. Kentin darphanesinde basılan sikkeler, Artuklu otoritesinin ekonomik gücünü çevre coğrafyalara da ilan eder. Kentin sosyal yapısı, farklı inanç ve kültürlerin barış içinde yaşadığı bir doku arz eder. Başkent olduğu dönemde Hasankeyf sadece yerel bir güç odağı değil, aynı zamanda Orta Doğu siyasetini yönlendiren diplomatik bir merkez niteliği taşır. Şehrin çarşıları, uzak diyarlardan gelen tüccarların uğrak noktası olurken, nehir boyunca uzanan bahçeler, kentin gıda ihtiyacını karşılayan zengin bir tarım kuşağı oluşturur. Hasankeyf'in başkentlik vasfı sadece siyasi kararların alındığı bir merkez olmasıyla sınırlı kalmaz. Aynı zamanda büyük bir imar faaliyetiyle desteklenir. El Rızk Camii ve Sultan Süleyman Külliyesi gibi yapılar kentin silüetini belirleyen ana unsurlar haline gelir. Akkoyunlu hükümdarı Zeynel Bey'in türbesi gibi Türkistan mimari geleneklerini Mezopotamya'ya taşıyan eserler, Türk İslam sanatının bu topraklardaki en özgün örneklerini oluşturur. Sırlı tuğla süslemeleri ve turkuaz çiniler kentin estetik anlayışını üst seviyeye taşır. Sanat ve zanaat başkent kimliğinin bir parçası olarak bu sokaklarda hayat bulur. Kentin su yolları ve kanalizasyon sistemleri o dönemin şehircilik anlayışının ne kadar ileri olduğunu gösteren mühendislik harikalarıdır. Kentin bağımsız bir siyasi merkez olma özelliği 16. yüzyılın başlarında Osmanlı İmparatorluğu'nun hakimiyetine girmesiyle birlikte değişime uğrar. Osmanlı idari yapısı içerisinde bir sancak merkezi konumuna getirilen Hasankeyf, başkent olma vasfını yitirir ancak önemini tamamen kaybetmez.
Selçuklu ve

0: Osmanlı dönemlerinde kent, bir ilim ve kültür odağı olarak varlığını sürdürür. Medreselerinde yetişen alimler, bölgenin entelektüel hayatına katkı sunar. Zamanla ticaret yollarının ekseninin değişmesi ve nehir trafiğinin azalması, kentin o eski ihtişamlı ekonomik yapısını gün gün durağanlaştırır. Fakat kent, bölge idaresindeki kilit rolünü uzun süre muhafaza eder ve çevre köyler için pazar yeri olma özelliğini de sürdürür. Cumhuriyet dönemine gelindiğinde ise Hasankeyf daha çok arkeolojik ve turistik değerleriyle ön plana çıkan ilçe statüsü kazanır. Kayalara oyulmuş konutlar, anıtsal camiler ve Orta Çağ'dan kalan kale kalıntıları kentin tarihi derinliğini her daim taze tutar. Bugün Hasankeyf, baraj projesi kapsamında yeni yerleşim alanına taşınmış olsa da Artuklu ve Eyyubi döneminden kalan tarihi miras taşınabilir eserlerle birlikte korunmaya devam eder. Kentin bin yıllık Türk mimari geleneği nehrin kıyısında yükselen minarelerde ve taş duvarların sessizliğinde hala yankılanır ve binlerce yılda yankılanacaktır. Yeni bölümümüzde tekrar buluşmak üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Türk Başkentleri.

Burası Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Orta Asya'daki dinleyicilerimizle yarın 3'te tekrar birlikte olacağız.

Geçmişin Sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

0: Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Saat 5.
2: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu kaynaklarının istismarına göz yummadıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek boynumuzun borcudur, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği devam ediyor. Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah El Burhan'la Beştepe'de bir araya geldi. Cumhurbaşkanı ayrıca Hollanda Başbakanı Yeten ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la da telefonla görüştü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu A takımını belirledi. Parti sözcüsü Müslüm Sarı 19 kişilik Merkez Yönetim Kurulu listesini açıkladı. Müslüm Sarı, Özgür Özel ekibinin delegeden kurultay için imza toplamasına ilişkinse CHP'nin şu an kurultay şansı yok, tedbir kararı nedeniyle imza toplansa bile kurultay yapılamaz dedi. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı. Yalım'ın ifadesinde kurultay sürecinde delegelerin iradelerinin önceden şekillendirildiğine ilişkin dikkat çekici iddialar yer aldı. Yalım, Özgür Özel için 115 delegeden imza topladım dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan son gelişmelerle kutuplaşmanın derinleştiğini belirtti. Partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen grup toplantısında konuşma yapan Bahçeli, yaşanan gelişmeler CHP'nin kurumsallığına yakışmıyor dedi. Siber suç, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık şebekelerine geçit verilmiyor. İstanbul, Ankara ve Nevşehir merkezli birçok ilde yapılan operasyonlarda 255 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait 250 milyar lirayı aşan para trafiği tespit edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, suç organizasyonlarına karşı operasyonların tavizsiz şekilde süreceğini söyledi. Trendyol Süper Lig'deki maçların bir internet sitesi üzerinden yetkisiz şekilde yayınlandığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Bu kapsamda maçları kaçak yayınladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Ekrem İmamoğlu, Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasının 43. oturumu sona erdi. Oturumda 3 tutuklu sanık daha savunma yaptı. Mahkeme heyeti duruşmaya bugün devam edilmesine karar verdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Singapur'daki temaslarının ardından Endonezya'ya gidecek. Bakan Fidan'ın Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono ve üst düzey yetkililerle bir araya gelmesi bekleniyor. Fidan'ın ajandasında ticaret ve savunma sanayinde işbirliği olanakları var. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında

Anlaşma olacak mı? Washington-Tahran hattındaki müzakere bilmecesi sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşmanın gelecek hafta içinde gerçekleşebileceğini söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'ın daha önce görüşmeyi reddettiği nükleer programının bazı yönlerini müzakere etmeyi kabul ettiğini söyledi. ABD ile İran arasında müzakere belirsizliği sürerken sahada tansiyon yükseldi. İran, ABD'ye ait savaş uçaklarının Keşm Adası'nı hedef aldığını duyurdu. Kuveyt, Bahreyn ve Irak'taki Amerikan üslerine misilleme yapıldığını açıkladı. Spor. A milli takımda 2026 Dünya Kupası'nda görev yapacak 26 nihai kadro belli oldu. 35 kişilik geniş kadroda bulunan Ersin Destanoğlu, Muhammed Şengezer, Ahmetcan Kaplan, Mustafa Eski Ellaç, Yusuf Akçiçek, Demir Ege Tıknaz, Atakan Karazor, Aral Şimşir ve Yusuf Sarı 26 kişilik kadroda yer almadı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A milli futbol takımı finaller öncesinde özel uçakla Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Millileri yolcu eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, futbolculara başarı dileyerek inşallah yolun sonu final olur dedi. ABD, Avustralya ve Paraguay ile D grubunda yer alan Ay Yıldızlılar, Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında son maçını 7 Haziran Pazar günü bir de Inter Miami Stadında Venezuela ile oynayacak. Haberleri dinlediniz.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan selamlar, saygılar efendim. Sağlık ve yaşam kalitesine dair konulara yer verdiğimiz Bir Hekimden Dinledim programıyla bu bölümde de yine sizlerle beraberiz. Programı sizler için Zeynep Yıldırım hazırladı. Sayın dinleyenlerimiz, programı sizler için büyük bir özveriyle hazırlayan Profesör Doktor Mustafa Gökhan Vural bizlerle. Hocam hoş geldiniz bu haftada.
1: Teşekkür ederim, hoş bulduk.
0: Teknik Masa'da teknisyen arkadaşımız Melih Demir Ezer ve mikrofon başında spikeriniz ben Funda Erdoğan. Hepinize güzel bir gün diliyoruz. Sayın dinleyenlerimiz, bu bölümde yoruluyorum, nefesim yetmiyor diyenlerin sesine kulak vereceğiz. KOAH, yani kronik obstrüktif akciğer hastalığı ile ilgili doğru mücadele yollarını konuşacağız. Uzman doktor konuğumuz var. Geçtiğimiz haftalarda da yine sağ olsun var olsun kıymetli vaktini bize ayırıp gelmişti, konuk olmuştu. Profesör Doktor Hikmet Fırat'la beraberiz. Tekrar hoş geldiniz Sayın Fırat.
2: Hoş bulduk.
0: Sayın dinleyenlerimiz, öncelikle sizi birçok insanın kendinden bir parça bulabileceği bir ana götüreceğiz. Ardından Bir Hekimden Dinledim başlıyor.

Hasan Bey 61 yaşındaydı. Gençliğinden beri sigara içiyordu. Sabahları öksürür, balgam çıkarır, sonra açılırdı. Bunu hastalık olarak görmezdi. Ona göre bu sadece sigara öksürüğüydü. Son yıllarda ise küçük değişiklikler başlamıştı. Eskiden rahat çıktığı merdivenlerde artık durup nefesleniyordu. Pazardan dönerken poşetler ağır geliyordu. Torunuyla oynarken çabuk yoruluyor, yürüyüşlerde eşinin gerisinde kalıyordu. Ama yine de bunu yaşına, kilosuna ve kondisyon eksikliğine bağlıyordu. Bir kış günü şikayetleri belirginleşti. Öksürüğü arttı, balgamı koyulaştı, nefesi daraldı. Gece düz yatmakta zorlandı. Konuşurken cümlelerini tamamlayamıyordu. Eşi onu hastaneye götürdü. Acilde yapılan değerlendirmede basit bir enfeksiyondan fazlası olduğu anlaşıldı. Hasan Bey o gün ilk kez KOAH kelimesini duydu. Hekimi ona KOAH'ın hava yollarında daralma ve akciğer dokusunda hasarla seyreden, ilerleyici olabilen ama önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu anlattı. Sigara en önemli risk faktörlerinden biriydi ancak tek neden değildi. Pasif sigara dumanı, ev içi hava kirliliği, soba dumanı, mesleki tozlar, kimyasal

0: buharlar ve kirli şehir havası da Kuah'ın hikayesinde yer alabiliyordu. Tanı için solunum fonksiyon testi planlandı. Spirometri sonucunda hava akımında kalıcı kısıtlama saptandı ve Kuah tanısı netleşti. Tedavide sigarayı bırakma desteği, doğru inhaler ilaç kullanımı, aşılar, düzenli takip ve kontrollü fiziksel aktivite öne çıktı. Hasan Bey ilacını nasıl kullanacağını öğrendi, nefes darlığıyla baş etmeyi, enfeksiyon dönemlerinde ne zaman hekime başvuracağını ve hareketi tamamen bırakmaması gerektiğini fark etti. Hasan Bey geriye dönüp baktığında yıllarca vücudunun verdiği sinyalleri normal sandığını anladı. Oysa kronik öksürük normal değildi. Her sabah balgam çıkarmak alışkanlık sayılmamalıydı. Merdiven çıkarken nefes nefese kalmak yalnızca yaşlanmanın sonucu değildi. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Bir Hekimden Dinledim programındasınız. Evet Mustafa Hocam, Hasan Bey'in hikayesini dinledik. Dinleyicilerimizin affına sığınıyorum. Balgam çıkarmaktan bahsettik ama gerçekten özellikle bazı yaşlı erkekler yapıyor. Çok hoş karşılanmayan özellikle sesler diyelim, güzel bir alışkanlık değil.
1: İnşallah. Ama azaldı, toplum genelinde azaldı.
0: Evet, fark ediliyor.
1: Sokaklarda azaldı.
0: Evet, fark ediliyor. Aslında kişinin de yaşam kalitesini en önce kendisi duyuyor. Çünkü bu sesi kendi yaşam kalitesini de düşüren bir alışkanlık. Kuah denilince de benim aklıma hemen sigara geliyor ama uzmanına sormak istiyoruz nedir diye.
1: Evet, aslında biraz önce konuya çok iyi bir giriş yaptınız. Çok fazla karşılaşıyorduk evet sokakta. Bu şunu gösteriyor. Demek ki çok sık karşılaşılan bir hastalık. Özellikle ülkemizde. Onun için çok önemli bir hastalık. Zaten biz Bir Hekimden Dinledim programına başladığımızda ilk programda dünya genelinde en çok ölüme, sakatlığa neden olan hastalıklardan başlayacağız. Toplum için en önemli sağlık sorunlarıyla ilgili konuşacağız ve uzmanına soracağız demiştik. Tabii kalp hastalıklarından konuştuk ve başka bazı hastalıklardan ilme vesaire konuştuk. Birkaç hastalık kalmıştı bu listeyi, ilk 10 listesini tamamlamamız için. O kalan hastalıklardan biri de KOAH. Şimdi KOAH toplumumuzda kısaltması herhalde en çok bilinen bir hastalık, bir durum diyebiliriz. Çünkü sorduğumuzda KOAH hastalığınız var mı, KOAH'ınız var mı diye sorduğumuzda hiç kimse o nedir demez. Yani bilinen bir hastalık çünkü çok sık. Tabii KOAH'la ilgili aklımıza ilk sigara gelir ama başka nedenler de var. İşte bu nedenler nedir, Türkiye'de sıklığı nedir, ne yapılabilir gibi soruları sormak için çok değerli hocamız Hikmet hocamızı, Hikmet Fırat hocayı çağırdık, davet ettik. Sağ olsunlar, bugün doğum günleri olmasına rağmen kabul ettiler davetimizi ve geldiler. Biz de doğum gününüzü kutluyoruz. Nice güzel yaşlar diliyoruz. Davetimizi kabul ettiğiniz için de çok teşekkür ediyoruz. İlk sorumuzu soralım hocam. KOAH nedir? Türkiye'de sıklığı nedir? Bizim için önemi nedir? Bu şekilde bir başlayabilir miyiz?
2: Evet. Şimdi KOAH dediğiniz gibi açılımı kronik obstrüktif akciğer hastalığı. Burada obstrüktif tıkayıcı demek. Ama genel kısaltılmış halini dediğiniz gibi hepimiz biliyoruz. Bütün halk da artık öğrendi. Ama açıklamamız gerekirse bunun çok fazla tıbbi terimlere girmeden akciğeri hava taşıyan bronş dediğimiz hava yollarının daralması ve hava keseciklerinin zarar görmesiyle karakterize ilerleyici bir hastalık, ancak önlenebilir ve tedavi edilebilir bir solunum yolu hastalığıdır diyebiliriz.
1: Evet, kronik olması, ilerleyici olması önemli.
2: Evet.
1: Ve ama daha da önemlisi olan önlenebilir olması.
2: Kesinlikle.
1: Ve tedavi edilebilir olması. Hava akımının kısıtlanması bir şekilde akciğerlerde hava hapsi gibi bir durum
2: hapsi
1: yaratıyor.
2: Hapsi de oluşuyor ve daralmadan dolayı tıkanıklık da oradan zaten
1: yani
2: ortaya çıkıyor.
1: Nefes almakta genelde zorluk çekilmiyor ama sanki
2: verirken
1: verilirken
2: biraz daha zorlanılıyor. Evet. Alırken değil. Evet.
1: Peki başladığımızda ilk gözümüze çarpan en sık belirti olarak balgamdan bahsettik. Tek belirti bu mudur? Yani öksürük, balgam, nefes darlığı, bildiğimiz kadarıyla en sık karşılaşılan belirtiler. Bunlar ne zaman önem arz etmeye başlar? Yani her öksürük, balgamda KOAH'tan mı şüphelenmeliyiz?
2: Yok.
1: Ne zaman hastayı yönlendirmeliyiz ve hasta ne zaman hekime başvurmalı?
2: Şimdi bu üç belirti dediğimiz şey...

0: KOAH hastalığını akla getiren en önemli 3 semptom.
1: Tipik
0: Bunların içinde öksürük tabii çok çok önemli ama tabii ileride belki konuşacağız. Öksürük yapan birçok sebep var. Burada öksürük derken akut, işte subakut ve kronik öksürükten de söz etmek gerekiyor. Olayın zaten isimden de anlaşıldığı üzere kronik olduğu için biz aslında kronik öksürükten bahsedeceğiz. Dediğiniz gibi mesela bir hafta 10 günlük veya 2 haftalık, 3 haftalık öksürüğe biz çok önemsemeyiz. Onlar geçici durumlardır. Altta başka hastalıklar yatıyordur diye düşünürüz ama 3 haftadan sonra artık bunun adı 3-6 hafta arasında subkronik dediğimiz öksürük ama 6 haftadan fazla süren öksürük varsa artık burada alarm zilleri çalıyor demektir. Mutlaka kişinin hekime gitmesi lazım. Bir göğüs hastalıkları uzmanına gitmesi lazım. Bunun altında yatan birçok sebep olur. Eğer bizler göğüs hastalıkları uzmanı olarak hastaya sorduğumuz sorulardan ilki mesela kaç yıldır sigara içiyorsun sorusudur. Buradan zaten bize bir ipucu verir hasta. Eğer 6 haftadan fazla da hakikaten öksürük varsa ve sigara öyküsü de uzunca yıllara dayanıyorsa her zaman ilk birinci sıraya biz KOAH hastalığını tanı olarak koyarız. Yani 6 haftadan uzun süren öksürüklerde aman dikkat diyoruz.
1: Peki yaşın bir önemi var mı? Yani 20 yaşında öksürük, kronik öksürükle 60-70 yaşındaki kronik öksürük aynı şeye mi işaret eder?
0: Yok, tabii ki yaşın çok çok önemi var. Burada maruziyetler yani mesela bir sigara dumanına gerek içici olsun gerek pasif içici olsun. Bunun tabii ki miktarı süresi çok önemli. Bir de tabii bazı hastalıklar var hani yaş grubunda daha fazla görülüyor. Yani şimdi KOAH dediğimizde daha çok ileri yaş grubu hastalığıdır. Yani erkeklerde 40 yaş üstünde diyebiliriz kabaca ama hani 20-25 yaşında KOAH dediğimiz hastaların hani gene tanısı KOAH ama altta başka problemler de yatıyor olabilir. Mesela bazı enzim eksiklikleri dediğimiz alfa 1 antitripsin eksiklikleri gibi durumlar amfizematöz KOAH dediğimiz grubu oluşturabilir. Bunlar çok sık görülmese de hani
1: bu
0: yeri
1: genç
0: geldiği
1: yaşta
0: için
1: ama
0: söylüyorum. Genç yaşta ortaya
1: ileri
0: çıkar
1: yaşta daha çok sigaraya aktif
0: daha çok
1: pasif
0: sigara işte
1: maruziyet.
0: Pasif içicilik ve çevresel iklim değişikliği ve hava kirliliği ön plana çıkıyor KOAH sebebinde.
1: Öksürüğe balgamın eşlik etmesi veya balgamın miktarı, içeriği, renginde bir değişiklik olmasının bir anlamı var mı?
0: Var, kesinlikle var. Şimdi öksürüğün tabii ki kuru öksürük olması farklı şeye yönlendirir bizi. Beraberinde balgamlı olması farklı tanılara götürür ama hastaya ikinci sorduğumuz soruda zaten balgam çıkarıyor musundur lafı. Mesela astımlı hastalarda hep böyle şey derler hastalar. Hani bir öksürüğüm var ama bir türlü o balgamı çıkaramıyorum derler. Ama mesela KOAH'lı hastalarda çoğunlukla özellikle bronşitik KOAH dediğimiz grupta bir de amfizematöz olan tipi var. Bronşitik KOAH'ta mesela bunda balgam daha rahat çıkar. Çünkü akciğer parenkimi dediğimiz o hava keseleri zarara uğradığı için, hasara uğradığı için oralarda artık balgam üretimi fazlalaşır ve hasta her öksürdüğünde balgam çıkarır. Tabii balgamın rengi de çok önemli. Gene konuşacağız sanırım atak dediğimiz şeyler var. KOAH atakları dediğimiz şeyler var. Hastalar artık bir süre sonra zaten kendi doktorları oluyorlar. Kendi kendilerinin doktoru. Yani balgamın rengi miktarı çok önemli. Onu da isterseniz ileride
1: biraz,
0: konuşalım
1: biraz
0: tekrar.
1: Sonra onunla ilgili sorularımız var. Yani
0: Evet.
1: Balgamın miktarında, kıvamında değişiklik olduğunda KOAH bir kronik hastalık olduğu için hasta bu değişikliği fark edebiliyor. Alevlenme veya bir enfeksiyonun üstüne binmesi gibi durumları fark edip daha erken başvurabiliyor.
0: Başvurabilir,
1: Kronik
0: evet.
1: Hastalığın da böyle bir avantajı var en azından. Bir sekonder, ikincil bir avantajı oluyor.
0: Evet.
1: Peki şimdi KOAH deyince aklımıza tabii ki ilk sigara geliyor ama sadece sigara mıdır nedenler? Yani en önemli neden. Başka nedenler var mıdır? Sigarayı bir de aktif, pasif içicilik olarak da ayrıca bir değerlendirebilir miyiz?
0: Yani bir numara tabii ki sigara. Yani olmazsa olmaz. Bunun gerek aktif içici olabilir kişi ya da pasif olabilir. Yani küçük bir odada mesela kadınlarda normalde o kadar sık görülmese de KOAH ama eşi günde 3 paket sigara içiyorsa

0: Neredeyse onun kadar kadın da içiyor demektir. Dolayısıyla pasif maruziyet de çok önemli
1: Bu
0: sigaraya.
1: balkonda içip gelme farklı oluyor mu?
0: Yani en azından yanındaki kişiye zararı olmuyor.
1: Biraz daha az oluyor ya da.
0: Evet, yanındaki kişiye zararı olmuyor. Onun dışında hava kirliliği bu işte çok çok önemli. Yani uzun zamandır Ankara'da yaşadığım için doğalgaz öncesi Ankara'nın
1: Hatırlıyorsunuz biliyorsunuz.
0: durumunu da hatırladım şimdi. O dönemler hakikaten elektrik prizlerinden böyle siyah siyah isler çıkardı. Bir de soluduğumuz havayı düşünün yani kömürden dolayı. O yüzden hava kirliliği tabii ki çok çok önemli. Onun içinde dışında Anadolu'da mesela evin içinde yakılan şeyler var. Yani ev
1: Sobalar,
0: içi duman
1: tandırlar,
0: dediğimiz,
1: evet.
0: evet işte tezek yakmak olsun veya sobaların farklı ürünlerle yakılması. Keza mesleksel maruziyetle aynı şekilde. Yani siz bir mesela şeyde çalışıyorsanız, diyelim bir kömür madeninde çalışıyorsanız o
1: Gemi
0: zaman da
1: inşaatları
0: tabii
1: gibi, evet.
0: evet aynen öyle onların da
1: Birçok
0: etkisi oluyor.
1: mesleki maruziyetler de var.
0: Evet.
1: Peki, şimdi özellikle kadınları ilgilendiren bir şey sormak istiyorum. Özellikle çamaşır suyu, deterjan gibi kokulu şeylerin, kostik yani zarar verici maddelerin acaba KOAH üzerinde bir etkisi var mı? Veya akut veya kronik bir hasara neden oluyor mu?
0: Yani şöyle, özellikle temizlik yapan kadınlar da bu tür maruziyetler solunum yollarında hasara yol açıyor. Bunun tabii miktarı ve süresi önemli. Bir de bulunduğu ortamın büyüklüğü önemli. Yani dar bir alanda ve uzun süre maruz kalırsa bu hastalar zaten bize acil servise geliyorlar. Ve çok hızlı işte oksijen tedavisi, işte bir takım steroid tedavilerine vesaire maruz kalıyorlar. Burada genel anlamda KOAH diyemeyiz belki ama
1: Akciğer
0: solunum
1: hasarı.
0: yolları, evet solunum yolları hasarına
1: Hasarına.
0: sebep olduğu kesin.
1: Ama tabii sigarayı biliyoruz en önemli neden. Buna ek olarak da belki hava kirliliğini ısrarla vurgulamak gerekir.
0: Evet.
1: Peki tanıda öykümüzde de bir test yapılmıştı. İşte spirometri dediğimiz bir test.
0: Evet.
1: Ama solunum fonksiyon testi diye de daha çok biliniyor. Bu testin önemi nedir? Neyi tespit eder? Hastalığın gidişatı hakkında da bir bilgi verebilir mi?
0: Şimdi bir hastaya tabii KOAH demek yani tüm insanlar için bu geçerli. KOAH lafı geçtiği anda artık onun kişi boynuna bir yafta olarak
1: Evet.
0: saplanıyor. Dolayısıyla hani KOAH demek hakikaten bir insana çok kolay değil. Ama burada tanı kriterlerimiz var. Tabii ki akciğer filmi olmazsa olmaz. Solunum testi de gene aynı şekilde solunum yollarındaki darlığı görmek açısından olmazsa olmaz iki tane testimiz. Onun için sadece solunum testiyle değil akciğer filmiyle hatta gerekirse tomografiyle de biz
1: Gerekirse.
0: tanı yoluna gidebiliyoruz.
2: Hikmet Bey, peki KOAH alevlenmesi ne anlama gelir? Hastalar hangi belirtiler ortaya çıktığında vakit kaybetmeden hekime ya da acil servise başvurmalıdır sizce?
0: KOAH alevlenmesi hastalığın kötüye gidişatını gösteriyor. Yani hastalar artık kronikleşince öğreniyorlar zaten atak nedir ne değildir onu anlıyorlar. Yani şöyle çok basitçe size anlatabilirim. Mesela kış aylarında hepimiz nezle grip olabiliyoruz. Hani normal kişilerde işte bir haftada geçer. Hani bilemedin 7 günde geçer derler. Şimdi hepimizde bir haftada geçen hastalık KOAH hastalarında maalesef ilerler. Yani üst solunum yollarında başlayan enfeksiyon alt solunum yolları dediğimiz akciğerin içine devam eder. Çünkü akciğerde bir hasar vardır. Dolayısıyla buradaki bakteriler, mikroplar akciğerin içine yerleşir ve bunun da sonuçta KOAH'ı varsa eğer hastanın atak dediğimiz yani durumunun kötüleşmesi, astımsa astım atak veya zatüreye kadar bu işi götürür. Bunların genel anlamda hastanın solunum yolların yani solunum sıkıntısının kötüleşmesi, balgam miktarının artması ve balgam renginin de koyu sarıya dönmesi bu kişi için atak kriteridir.
1: Yani aslında idame haldeyken, stabil bir haldeyken
0: Evet.
1: ilaçlarla kontrol altına alınamayacak duruma gelmesi
0: Evet,
1: demek
0: doğru.
1: istiyorsunuz. Peki o zaman bir ilaçlara geçelim. Şimdi hepimiz halk arasında fıs fıs deriz.

0: Ama bunu daha hani terim olarak kullanmak gerekirse, tıbbi bir terim olarak inhaler dediğimiz tedaviler. İnhaler tedavilerin KOAH'taki yeri nedir? Yani hastalığı kökünden çözen ilaçlar mıdır? Veya şikayetleri, belirtileri, bulguları azaltan ilaçlar mıdır? Hastalığın gidişatını etkileyen ilaçlar mıdır? Bize bahsedebilir misiniz?
1: Tabii. Şimdi bu tür ilaçlar tabii nefes yollarındaki bir darlık var. Bu darlığı ya daralmayı azaltıcı ya da bronşları genişletici tip, iki tip ilacımız var. Bunlar daha çok semptomları düzeltiyor. Yani eğer hastalığı düzeltse zaten bir ilaç verirsiniz, tamamen hastalık düzelir. Adı da üstünde, kronik olması sebebiyle hastalığın tedavisi de kronik. Yani aynı tansiyon ilaçlarını ömür boyu kullanmak gibi. Bu hastalık ortaya çıktığında artık geriye dönüşümsüz hale geldikten sonra tedavi de geriye dönüşümsüz. Yani ölene kadar bu ilaçları kullanacak. Bunların tabi dozları var, adetleri var. Mesela bazı KOAH hastasına sadece tek doz bir ilaç verirsiniz. O ona belki 10 yıl, 15 yıl idare eder. Ama bazı hastada iki tane ilaç, üç tane ilacı birlikte kullanmak zorunda kalırsınız.
0: Tabii cihaz hasta uyumu da çok önemli. Nasıl bu cihazı kullanacağını da hastanın bilmesi gerekir. Hatta bir yabancı dizide bir inhaler tedavinin koltuk altı spreyi gibi kullanılması ile ilgili bir sahne de vardı aklımda. Tedavinin başarısız olduğunu iddia ediyordu hekime karşı. Şimdi tabii burada radyo olduğu için nasıl kullanılacağını göstermek mümkün değil. Ama inhaler tedavinin de nasıl kullanılacağını iyice bilmek gerekir ki etkili bir tedavi, başarılı bir tedavi sağlanabilsin.
1: Evet, kesinlikle hekimin hastaya defalarca, belki her geldiğinde, her kontrolde kontrol etmesi ve tekrar tekrar anlatması lazım. Çünkü dediğiniz gibi ilacın doğru yere doğru şekilde gitmezse etkisi tabii ki az olacak.
0: Peki sadece ilaç tedavileri mi var? Belki bazı davranış değişiklikleri, işte fiziksel aktivitenin arttırılması gibi, yani bir akciğer rehabilitasyonuna yönelik tedavi yaklaşımlarınız var mı?
1: Tabii. Şimdi pulmoner rehabilitasyon dediğimiz bir başlık var. Pulmoner zaten akciğerle ilgili demek, solunum yollarıyla ilgili. Şimdi burada solunum kaslarının özellikle gücünü kaybetmemesi gerekiyor ki nefes alırken ve verirken bu solunum kaslarımız bizim çalışıyor. O yüzden pulmoner rehabilitasyon özellikle bu kasların gücünü, yani yitirmiş olan kas gücünü tekrardan kazanmaya yönelik yapılmış işlemlerdir. Bunu da çok başarılı bir şekilde, şimdi pulmoner rehabilitasyon üniteleri var. Buralarda özellikle KOAH hastalarında veya solunum sıkıntısı ilerlemiş olan solunum yetmezlikli hastalarda pulmoner rehabilitasyonla en azından hastanın genel durumunu toparlatmak, düzeltmek adına, yani tamamen hastalığı düzeltmek söz konusu değil, ama biraz önce örnek verdiğimiz hastada da görüyoruz. Bu hastalık ilerleyici olduğu için mesela bir eğilip hastanın ayakkabısını bağlaması bile çok zorlaşıyor, veya bir
0: Yaşam
1: erkeğin,
0: kalitesi ciddi
1: evet,
0: şekilde
1: yaşam
0: bozuluyor.
1: kalitesi bozuluyor. Yani bir tıraş olurken jileti elinle tutması dahi o kişiyi yorabiliyor. Dolayısıyla bunların pulmoner rehabilitasyonla düzeltilmesi mümkün.
0: Bu kalp hastalıklarında da çok sık karşılaştığımız bir durum. Özellikle kalp yetmezliğinde. Yani hasta şikayetleri, nefes darlığını, halsizliğini yaşamamak için fonksiyonel kapasitesini kendi düşürmeye başlıyor. Yeter ki şikayetim olmasın diye kendi az hareket ediyor. Yaşamdan bir şekilde kopuyor aslında. Bu da kısır bir döngüye neden oluyor. Bu hareketsizleştikçe şikayetleri artmaya başlıyor. Bu
1: Doğru.
0: nasıl kalp yetmezliğinde çok önemliyse, dediğiniz gibi KOAH'ta da çok önemli. Peki şimdi biz en başta dedik ki KOAH önlenebilir bir hastalıktır. KOAH'ı nasıl önleyebiliriz? Sigaraya başlamamak tabii ilk akla geliyor ama başka önerileriniz olur mu?
1: Yani sigarayı zamanında bırakmak önemli. Yani
0: Evet.
1: hasta artık semptomatik olduktan sonra, yani nefes darlığı ilerledikten sonra sigarayı bırakmanın hani hastalığı düzeltme yönünde bir anlamı yok, ama tabii ki ilerlemesini yavaşlatır,
0: Erken
1: durdurur
0: evrede.
1: tabii ki. Yani KOAH olmamak için en azından tabii ki birinci şey sigaradan uzak durmak.

0: gerekiyor ve vakitlice bırakmak gerekiyor. Pasif maruziyeti kesinlikle önlememiz lazım. Yani ev içinde kesinlikle içtirmememiz lazım ya da iş yerlerinde, tabii ki sadece ev değil bu. Yani bunlar çok çok önemli. Onun dışında işte hava kirliliğinden uzak durmak çok önemli. Yani mesela bir kış aylarında eğer dışarıda hakikaten hava kirliliği, şimdi artık PPM dediğimiz partikül çapları her gün, yani gün be gün meteoroloji tarafından belirleniyor, il il belirleniyor. Hani
1: Hatta il
0: bunları,
1: içinde semt semt. Ankara'da yaklaşık 5-6 bölgenin var.
0: yani bunlara bakarak mesela o tarihlerde veya o zaman dışarıya çıkmamak ya da çıkıyorsa mesela maske takıp çıkmak önleyici şeylerdir. Hani bunlara dikkat etmek
1: Yurt
0: gerekiyor.
1: dışında özellikle belli dönemlerde alarmlar veriliyor. İşte kırmızı alarm denildiğinde çıkmayın veya işte sarı alarmda maskeyle çıkın gibi. Bizim ülkemizde de bunun özellikle belli dönemlerde bir yaygınlaşması gerekiyor. Bunun için bir farkındalık oluşturmak da gerekir. Şimdi çok güncel bir durum var. Evin içindeki havayı temizleme durumu. Çeşitli cihazlar var. Bunların işte filtreleri oluyor, HEPA filtreleri vesaire. Bunların hava kirliliğine ve belki KOAH hastasında hastalığın gidişatına veya şikayetlerin azalmasına bir katkısı var mı?
0: Yani şöyle, nefes yollarında aşırı bir duyarlılık ortaya çıkıyor. Yani ufacık bir toz bile kişiyi aslında öksürtüyor. Yani evin içindeki kötü bir hava da aynı mantıkla kişiyi biraz daha kötüleştirebiliyor. Yani yaşam kalitesini kötüleştirebiliyor. Onun için bu HEPA filtreli, özellikle bu hava temizleyicilerin bu tür KOAH hastalarında en azından bulundukları ortamda zaten çoğu oksijen de almak durumunda. Yani burun yoluyla uzun süreli oksijen tedavisi de en az 15-16 saat günde kullanmak zorunda. Ha, onun dışında eğer hani yaşadıkları ortamda eğer ev ortamı kirli, böyle tozlu bir ortamsa, onu önlemek amaçlı tabii ki kullanmalarında fayda var.
2: Bir de KOAH'la astım hastalığı hep karıştırılır toplumda ama size soralım aralarındaki temel farklar nelerdir?
0: Ortak şeyleri, semptomları nefes darlığı. Şimdi hastaların çoğu zaten mesela KOAH olan hasta bile benim astımım var deyip size gelir.
1: Evet.
0: O konuda hakikaten haklısınız. O karışıyor şeyler, KOAH ve astım. Ama burada hastanın öyküsünü öğrenmek çok önemli. Yani kabaca anlatmam gerekirse şöyle, hani çok fazla detaya girmeden. Şimdi KOAH hastası iseniz her gün hastasınız. Astım öyle değil.
1: Kalıcı bir hastalık.
0: Astım öyle değil. Astım mesela bazen 365 günün, siz 360 günü çok rahat geçirirsiniz ama 5 gün çok kötü hasta olursunuz, nefesiniz daralır. KOAH öyle değil. KOAH 365 günün 365 günü de nefesiniz daralır. En büyük fark budur. Ama onun dışında tabii biz hastadan öykü alıyoruz. İşte sigara öyküsü, kaç yıldır öksürüyorsun, balgamın var mı?
1: Alerji.
0: Bunlar da tabii ki ayrıcı tanıda
1: Yine
0: yer
1: KOAH'ın
0: alıyor.
1: ilerleyici olması, astımın çok ilerleyici olmaması da herhalde
0: Yani
1: bir
0: astımda tedavi olmazsa astım da ilerliyor. Yani o da ilerliyor sonuçta.
2: de kronik bronşit ve amfizemi duyuyoruz. Bunlar da KOAH'la aynı hastalık mıdır?
0: Evet, KOAH'ın alt grubu iki tane hastalık var. Birisi işte bronşitik dediğimiz kronik bronşit, diğeri ise amfizematöz KOAH dediğimiz. Buradaki aradaki en büyük fark ne diye sorarsanız, amfizematöz olan da çok ciddi hava hapsi oluyor. Yani dışarıdan nefes aldığınız hava akciğerin içinde temizlenmiyor. Yani orada bir balonlaşmalar var akciğerin içinde. Oraya hava girip de, yani temiz oksijenli hava girip kandaki karbondioksiti change dediğimizde,
1: Alıp
0: yani
1: çıkamıyor dışarı.
0: değiş tokuş
1: Evet.
0: yapamıyor. Amfizematöz tip KOAH'ta genelde son dakikaya kadar, yani hasta 60-65 yaşına gelene kadar hiç belirti vermez. Ama biz onu tabii filmde görürüz, solunum testlerinde görürüz ama
1: Fizik muayenede de bazı
0: evet,
1: farklılıkları
0: ama
1: olur.
0: hastalar son dakikaya kadar dururlar. Ama semptom dediğimiz şikayetler bir başladı mı çok hızlı başlar ve geriye dönüşü mümkün değildir amfizematöz olan da. Kronik bronşitik dediğimiz veya bronşitik KOAH'ta ise bunlar daha çok daha kilolu hastalar, kırmızı yanaklı hastalar. Bunların ta başında

0: beri karbondioksitleri biraz daha yüksek, daha çok bol öksürük ve balgamı olan kişilerdir. Ve yaş olarak da daha erken başlayan semptomları olan hastalarda, ama ikisi de aynı yola çıkar. Sonuçta her ikisine de biz KOAH diyoruz.
1: Peki hocam, KOAH'ta çok sık enfeksiyonla karşılaşıyoruz. Hatta bu alevlenme dediğimiz ataklara neden olabiliyor.
0: Evet.
1: KOAH hastalarında niye bu kadar çok sık enfeksiyon görüyoruz? Hangi enfeksiyonları görüyoruz özellikle?
0: Şimdi KOAH'ta özellikle bakteriyel dediğimiz, yani antibiyotik gerektiren enfeksiyonlar ön plandadır. Mesela astımda öyle değil. Astımda virütikler biraz daha ön plandadır. Ama KOAH'ta tabii akciğerin yapısı bozulduğu için çok ciddi anlamda, demin de örnek verdiğim gibi üst solunum yolundaki normal kişiye zarar vermeyecek olan flora dediğimiz bakteriler aşağıya doğru indiğinde, bu kişilerin sonuçta alt solunum yollarında, yani akciğerin içinde bir kültür ortamı oluşuyor.
1: Vasatı,
0: Yani
1: evet.
0: vasat dediğimiz kültür ortamı, yani orada bakterinin yaşaması için her türlü işte şekeri var, suyu var,
1: Balgamın da
0: enerjisi,
1: tabii
0: her
1: ki bir
0: şeyi
1: katkısı
0: var.
1: oluyor.
0: Tabii ki ve sonuçta bu kişilerde artık bakteriler çoğalmaya başlayınca atak dediğimiz olay ortaya çıkıyor.
1: Peki aşılamanın bir faydası olur mu?
0: Kesinlikle var. Biz hem astım hem KOAH hastalarında özellikle mesela zatürre aşısı, grip aşısı mutlaka ama mutlaka öneriyoruz. Zaten hani devletimizde mesela 65 yaş üstünde zaten ücretsiz yaptırıyor. Veyahut da kronik hastalık varsa, ki bu astımda olabilir, KOAH'ta olabilir, yaşına bakılmaksızın tansiyon için de aynı şey geçerli. Bu hastalara tamamen ücretsiz olarak bu aşılar yapılıyor. Bunları kesinlikle öneriyoruz.
1: Grip aşıları yılda bir
0: Her
1: yapılmak
0: sene.
1: zorunda. Hangi ayı öneriyorsunuz?
0: Ekim ayı.
1: Ekim ayında
0: Genelde
1: yapmak
0: Eylül
1: gerekiyor.
0: sonunda, Ekim başında zaten eczanelerde bile yazılıyor işte bu senenin grip aşısı geldi diye. Çünkü her sene dediğiniz gibi o şeyler değişiyor, sujlar değişiyor. Genelde Ekim başı diyebiliriz.
1: Dolayısıyla yenilemek gerekiyor. Çünkü
0: Evet.
1: bazen işte ben geçen sene yaptırmıştım, bir işe yaramadı gibi düşünceler oluyor ama her
0: Yok.
1: yıl yenilemek gerekiyor.
0: Kesinlikle.
1: Ve enfekte olunca da daha hafif atlatabiliyor,
0: Tabii.
1: özellikle kronik hastalar.
0: Evet.
1: Bir de zatürre aşısını sormak istiyorum. Ömür boyu koruyan var,
0: Var.
1: 5 yılda bir yeni. Bu hangisini önerirsiniz?
0: Şimdi burada aslında aile hekimliklerine hastaların tabii gitmelerini öneriyoruz. Aile hekimlikleri aracılığıyla zaten bu ücretsiz aşılara ulaşabiliyor hastalarımız. Dediğiniz gibi zatürre aşılarının bir 5 yılda bir yapılanı var. Bir senede bir yapılanı var. Bir de hatta ömür boyu bir tane yapılıp tamamen bir daha yapılmamak üzere olanı
1: Ülkemizde
0: var.
1: mevcut mu?
0: Türkiye'de var ama geri ödemede değil.
1: Geri ödeme değil.
0: Çok pahalı değil ama yani hastalara biz öneriyoruz. Alabilenler alıp yaptırıyor. Bir kere çünkü ömürlerinde.
1: Vaktimiz var mı bir soru için?
2: Son 3 dakikamız, hemen alalım. Bir iki soru kısaca.
1: Öksürük ayırıcı tanısını özellikle vurgulayayım. Çünkü her şimdi bir KOAH'tan bahsettik. Her öksürüğü olan acaba KOAH mı diye hekime başvurmasın. Bir de hangi öksürükten korkalım? Hocamıza onu bir sormak istiyorum.
0: Şimdi kronik öksürük, dediğim gibi 6 haftanın üzerindeki olan öksürükten korkmak gerekiyor. Başka neden korkmak lazım? Öksürük sebeplerinden en önemlisi tabii ki kanser. Akciğer kanserlerinde veya işte baş boyun kanserleri dediğimiz kanserlerde hemoptizi dediğimiz, yani balgamda kan gözükmesi, bu da çok önemli. Bu tür şeylerde mesela balgamın içinde kan görülmesi hastayı mutlaka alarme etmeli. Onun dışında
1: Tabii ilk önce kanser aklımıza
0: evet,
1: gelmeli,
0: ilk
1: evet.
0: aklımıza kanser gelmeli, ama onun haricinde tabii post nazal drip dediğimiz, yani geniz akıntısından kaynaklanan mesela çok fazla kronik
1: Çok, evet.
0: öksürükle karşılaşıyoruz. Bu da nezle grip gibi, hani basitçe anlatmak gerekirse nezle grip olup da uzun süren nezle gripler vardır. Mesela hastaya biz sorarız işte bir yakın zamanda grip geçirdim diye, evet ağır bir grip geçirdim der. Ve bu burundan geriye doğru böyle şıpır şıpır, hani damlayan, damla damla akan şey kronik öksürüğe sebep olur. O zaman da tedaviyi tabii ona göre vermek gerekiyor.
1: Bir de ülkemiz için hala çok önemli bir hastalık olan tüberkülozu da hatırlatalım.
0: Kesinlikle.
2: Son olarak elektronik sigarayı sormak istiyorum. Vaktimiz kısıtlı.

0: mantıklı ama klasik
1: Evet.
0: sigaraya göre zararsız olduğu söyleniyor. KOAH riski açısından nasıl değerlendirebiliriz? İçmesin mi gençlerimiz? Çünkü çok yaygın.
1: Şimdi hiçbir farkı yok. Bakın hiçbir farkı yok. Hatta yapılan birkaç tane büyük araştırmada bu elektronik sigaraların özellikle akciğer kanserini daha fazla geliştirdiği gösterilmiş. İçerik olarak sonuçta nikotin var mı? Var. Onun dışında sigarada olan diğer binlerce diyeceğim zararlı maddeler de var mı? Var.
0: Evet.
1: Burada tek işin aldatmacası dışarıya duman vermiyor, buhar veriyor. Tek
0: Aynısı.
1: aldatmacası bu. Onun haricinde hastaya kesinlikle zararı aynı.
0: İçmesinler değil mi?
1: Evet.
0: Bugün KOAH'la mücadeleyi, erken tanının hayat kurtarıcı gücünü, tedavi yöntemlerini konuştuk. Konuk doktorumuz Profesör Doktor Hikmet Fırat'a ve programı sizler için hazırlayan Profesör Doktor Mustafa Gökhan Vural'a çok teşekkür ediyoruz. Hepinize dertsiz, tasasız ve dopdolu nefesler alacağınız günler diliyoruz. Hoşça kalın.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün çeliğin ateşle, geleneğin teknolojiyle ve bir askerin kendi vicdanıyla girdiği epik mücadeleyi anlatan 2003 yapımı Son Samuray filmi var. Edward Zwick'in yönettiği bu yapıt 19. yüzyıl Japonya'sında geçen Doğu ve Batı arasındaki derin felsefi çatışmayı konu alır. Hikayemiz, geçmişindeki savaşların utancından kaçan Amerikalı yüzbaşı Nathan Algren'in etrafında döner. Algren, Japon ordusunu eğitmek üzere Japonya'ya gider. Ancak orada geleneklerine bağlı samurayların lideri Katsumoto'ya esir düşer. Bu esaret, Algren için son gibi gözükse de aslında yeni bir başlangıçtır. Düşman olarak girdiği bu köyde kısa zamanda samurayların disiplinini, onurunu ve hayata bakış açılarını keşfeder. Kendi içindeki huzuru bir zamanlar yok etmeye geldiği bu kadim savaşçıların yanında yeniden bulur. Film, İlerlemenin sadece teknolojiyle olmadığını, asıl gelişimin insanın kendi öz değerlerine sahip çıkmasıyla gerçekleşeceğini net bir dille tekrar tekrar anlatır. Tom Cruise karakterinin ruhsal dönüşümünü büyük başarıyla yansıtırken, Ken Watanabe canlandırdığı Katsumoto karakteriyle bilgeliğin ve sadakatin sembolü olur. Son Samuray filmi aslında kusursuz bir hayat arayışının hikayesidir. Bu film izleyicisine dünyada her şey değişse bile onurun ve dürüstlüğün zamansız olduğunu gösterir. Katsumoto son nefesini verirken filmin o unutulmaz finalini şu sözlerle noktalar. Hayatın her anı tüm zorluklarına rağmen aslında kendi içinde mükemmeldir. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Gümüş Perde'de 5 dakika.

0: Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, biraz sonra yayınımızı kısa dalga üzerinden de dinleyebilirsiniz.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sağlık, mutluluk dileklerimizle yayınımıza başlıyoruz.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Günaydın değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu kaynaklarının istismarına göz yummadıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek boynumuzun borcudur dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği devam ediyor. Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah El Burhan'la Beştepe'de bir araya geldi. Cumhurbaşkanı ayrıca Hollanda Başbakanı Yeten ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la da telefonla görüştü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu A takımını belirledi. Parti sözcüsü Müslüm Sarı 19 kişilik Merkez Yönetim Kurulu listesini açıkladı. Müslüm Sarı, Özgür Özel ekibinin delegeden kurultayı için imza toplamasına ilişkinse CHP'nin şu an kurultay şansı yok. Tedbir kararı nedeniyle imza toplansa bile kurultay yapılamaz dedi. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı. Yalım'ın ifadesinde kurultay sürecinde delegelerin iradelerinin önceden şekillendirildiğine ilişkin dikkat çekici iddialar yer aldı. Yalım, Özgür Özel için 115 delegeden imza topladım dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan son gelişmelerle kutuplaşmanın derinleştiğini belirtti. Partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen grup toplantısında konuşma yapan Bahçeli, yaşanan gelişmeler CHP'nin kurumsallığına yakışmıyor dedi. Siber suç, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık şebekelerine geçit verilmiyor. İstanbul, Ankara ve Nevşehir merkezli birçok ilde yapılan operasyonlarda 255 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait 250 milyar lirayı aşan para trafiği tespit edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, suç organizasyonlarına karşı operasyonların tavizsiz şekilde süreceğini söyledi. Trendyol Süper Lig'deki maçların bir internet sitesi üzerinden yetkisiz şekilde yayımlandığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Bu kapsamda maçları kaçak yayımladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 43. oturumu sona erdi. Oturumda 3 tutuklu sanık daha savunma yaptı. Mahkeme heyeti duruşmaya bugün devam edilmesine karar verdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Singapur'daki temaslarının ardından Endonezya'ya gidecek. Bakan Fidan'ın Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono ve üst düzey yetkililerle bir araya gelmesi bekleniyor. Fidan'ın ajandasında ticaret ve savunma sanayiinde işbirliği olanakları var. ABD ve İran arasında anlaşma olacak mı sorusuna ilişkin Washington-Tahran hattındaki müzakere bilmecesi sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşmanın gelecek hafta içinde gerçekleşebileceğini söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'ın daha önce görüşmeyi reddettiği nükleer programının bazı yönlerini müzakere etmeyi kabul ettiğini söyledi. ABD ile İran arasında müzakere belirsizliği sürerken sahada tansiyon yükseldi. İran, ABD'ye ait savaş uçaklarının Keşm adasına hedef aldığını duyurdu. Kuveyt, Bahreyn ve Irak'taki Amerikan üslerine misilleme yapıldığını açıkladı. A milli takımda 2026 Dünya Kupası'nda görev yapacak 26 kişilik nihai kadro belli oldu. 35 kişilik geniş kadroda bulunan Ersin Destanoğlu, Muhammed Şen

Gezer, Ahmet Can Kaplan, Mustafa Eski Hellaç, Yusuf Akçiçek, Demir Ege Tıknaz, Atakan Karazor, Aral Şimşir ve Yusuf Sarı 26 kişilik kadroda yer almadı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek amili futbol takımı finaller öncesinde özel uçakla Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Millileri yolcu eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, futbolculara başarı dileyerek inşallah yolun sonu final olur dedi. ABD, Avustralya ve Paraguay ile D grubunda yer alan Ay Yıldızlılar, Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında son maçını 7 Haziran Pazar günü 1'de Inter Miami stadında Venezuela ile oynayacak. Haberleri dinlediniz.

yıllara verdik. Günlere, günler ekledik. Gökyüzüne kanat açtık, yükseldik, gönül verdik. Gökyüzüne

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın değerli dinleyenler. 7.30 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Funda Akyol. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu malının istismarına göz yumulmayacağını söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu A takımını belirledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi'ne ABD Başkanı Trump'ın da katılacağını söyledi. Siber suç, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık iddiasıyla operasyonlar düzenlendi, 255 şüpheli gözaltına alındı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A milli futbol takımı finaller öncesinde özel uçakla Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan belediyelerdeki yolsuzlukların mazur görülemeyeceğini söyledi. Milletin emanetini ganimet olarak görenlerle mücadele etmek boynumuzun borcudur dedi.
2: Son dönemde kimi zaman hayretle, kimi zaman utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler merkezli skandallar asla mazur görülemez. Her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek bizlerin boynunun borcudur.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü töreninde kürsüdeydi.
2: Görevi veya konumu icabı, kamu personeline tahsis edilen kaynaklar kimsenin babasının malı değildir. Kapısının üstünde ne yazarsa yazsın, hiçbir kamu görevlisi bunu şahsi cüzdanı gibi kullanamaz. Kullanmamalıdır. Biz buna izin veremeyiz.
1: Erdoğan, kamu kaynaklarının istismarına göz yumulmayacağını vurguladı.
2: Milli iradenin savunulmasını nasıl namus borcu olarak görüyorsak, kamu malının israf edilmesine, yasa dışı ve usulsüz yollarla istismar edilmesine, bilhassa ikbal hesaplarına merdiven yapılmasına da göz yummuyoruz. Bu konuda bizim tavrımız, duruşumuz gayet nettir.
1: Cumhurbaşkanı 15 Temmuz darbe girişimi ve Gezi olaylarının ekonomiye verdiği zarara da dikkat çekti.
2: FETÖ'nün elebaşlığını yaptığı 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin Türk ekonomisine faturası 350 milyar dolardan fazladır. Yine bir darbe girişimi olan Gezi olaylarının doğrudan maliyeti 1,5 milyar doları, dolaylı maliyeti ise 10 milyarlarca doları bulmaktadır. Kamu kaynaklarının halkın yararına olacak şekilde kullanılmasından bahsederken bunların da hesaba katılması gerektiğine inanıyorum.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği devam ediyor. Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah El Burhan'la Beştepe'de bir araya geldi. Cumhurbaşkanı ayrıca Hollanda Başbakanı Yeten ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la da telefonla görüştü.

0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu A takımını belirledi. Parti sözcüsü Müslüm Sarı, 19 kişilik Merkez Yönetim Kurulu listesini açıkladı. Müslüm Sarı, Özgür Özel ekibinin delegeden kurultay için imza toplamasına ilişkin de konuştu. CHP'nin şu an kurultay şansı yok. Tedbir kararı nedeniyle imza toplansa bile kurultay yapılamaz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayına ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın yanı sıra Özgür Özel ve Veli Ağbaba'ya yakınlığıyla bilinen iş insanı Turgut Koç da ifade verecek. Özkan Yalım ve Turgut Koç'un ifadesi İstanbul'daki Çağlayan Adliyesi'nde alınacak. Rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma suçlamaları nedeniyle tutuklanan Özkan Yalım, etkin pişmanlık kapsamında 3 kez ifade vermişti. Yalım, Özgür Özel'in genel başkanlığını desteklemek için delegelerle görüştüğünü ve 115 delegeden imza topladığını öne sürmüş, bazı delegelerin çocuklarının CHP'li belediyelerde işe alınması karşılığında destek verdiğini savunmuştu. CHP delegesi olan Turgut Koç ise uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklu bulunuyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'nde kutuplaşmanın derinleştiğini belirtti. Devlet Bahçeli, Yargıtay CHP kararını bir an önce vermeli dedi. Bahçeli, partisinin mecliste düzenlenen grup toplantısında konuştu.
1: Manevi iklimiyle barış, huzur ve kardeşlik zemini olan bayram, Cumhuriyet Halk Partisi açısından kucaklaşmak yerine kutuplaşmanın derinleştiği bir zamana dönüşmüştür. Yaşanan gelişmeler Cumhuriyet Halk Partisi kurumsallığına yakışmayan bir seviyeden siyasi kültürümüze ve demokrasimize zarar verici bir noktaya doğru ilerlemektedir. Beklentimiz hukuki ve siyasi mücadele yerine fiziki mücadele gibi toplumsal huzuru bozacak provokasyonları arttıracak tehlikeli söylem ve eylemlerden kaçınılmasıdır. Mahkeme kararına yönelik itiraz merciği olan Yargıtay, konunun hassasiyetine binaen vaki itiraza yönelik kararını bir an önce vermelidir. Cumhuriyet Halk Partisi her şeyden önce kendi arınmasını yapmalı, toplumun hassasiyetlerini gözeterek arınmalı ve durulmalıdır. Türkiye başta milli güvenliği tahkim etmek üzere bölgenin yeniden huzura ve istikrara kavuşması için uğraş verirken Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir gündem yansılaması içerisinde patinaj yapmasının kimseye faydası olmayacaktır.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Singapur'daki temaslarının ardından Endonezya'ya gidecek. Bakan Fidan'ın Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiyeno ve üst düzey yetkililerle bir araya gelmesi bekleniyor. Fidan'ın ajandasında ticaret ve savunma sanayinde işbirliği olanakları var. Kaan, İ sınıfı fırkateynler, insansız hava araçları ve kaplan tanklarının ihracatıyla gelişen savunma sanayindeki işbirliği gündemde olacak. Hakan Fidan'ın görüşmelerinde savunma sanayi projelerinin seyriyle geleceğe dönük işbirliği imkanları değerlendirilecek. İkili ticaret hacminin 10 milyar dolar düzeyine çıkarılması için altyapı, enerji, ulaştırma, yapay zeka ve helal gıda gibi sektörlerdeki ortaklıkların derinleştirilmesi konuları ele alınacak. Gazze'deki gelişmeler de Bakan Fidan'ın gündeminde yer alıyor. Türkiye ve Endonezya'nın Filistin'de adil ve kalıcı barışın tesisi için ortak çalışmalarını sürdürdüğü vurgulanacak. İsrail'in ateşkes ihlalleri, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki provokatif eylemleriyle Lübnan'daki işgalini genişletme girişimleri görüşülecek. Bölgesel ve küresel gelişmeler de masada olacak. İran ve Hürmüz Boğazı'ndaki durum, Suriye, Rusya-Ukrayna savaşı, Somali, Sudan ve Libya'daki gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi'ne ABD Başkanı Trump'ın katılacağını söyledi. Hakan Fidan, Singapur ziyareti kapsamında verdiği bir mülakatta ABD'nin NATO'dan çekileceğine dair hiçbir belirti göstermediğini vurguladı. Dışişleri Bakanı Fidan, ABD-İran müzakereleri konusundaysa tarafların ateşkes konusunda samimi olduklarına inanıyorum dedi. İsrail'in Lübnan'daki saldırılarını sürdürmesinin süreci baltaladığına dikkat çekti. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında anlaşma olacak mı sorusuna ilişkin Washington-Tahran hattındaki müzakere bilmecesi sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşmanın gelecek hafta içinde gerçekleşebileceğini söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'ın daha önce görüşmeyi reddettiği nükleer programının bazı yönlerini müzakere etmeyi kabul ettiğini söyledi. ABD ile İran arasında müzakere belirsizliği sürerken sahada tansiyon yükseldi. İran, ABD'ye ait savaş uçaklarının Keşm adasını hedef aldığını duyurdu. Kuveyt, Bahreyn ve Irak'taki Amerikan üslerine misilleme yapıldığını açıkladı. İran devrim muhafızları Keşm adasına saldırısına karşılık Kuveyt'te ABD'ye ev sahipliği yapan askeri üsleri füzelerle vurduğunu duyurdu. Kuveyt ordusu, hava savunma sistemlerimiz füze ve İHA saldırılarını engellemeye çalışıyor açıklaması yaptı. Kuveyt'teki saldırının ardından Bahreyn ve Irak'ta da sirenler çaldı. Sivillere güvenli yerlere gitmeleri çağrısında bulunuldu. Hürmüz Boğazı'nda da tansiyon yüksek. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, Basra Körfezi'ndeki Hark Adası'na doğru seyreden Botswana bandıralı petrol tankerine abluka tedbirlerinin uygulandığını duyurdu. Yapılan açıklamada, tankerin makine dairesine ateşlenen füze ile geminin etkisiz hale getirildiği kaydedildi. İran devrim muhafızları ise Hürmüz'de herhangi bir güvenlik ihlalinin Amerikan ordusuna ağır bedeller doğuracağı uyarısı yaptı. Katliamcı İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. Lübnan'ın güneyine hedef gözetmeden bombalayan İsrail'in son bir haftada düzenlediği saldırılarda 88 kişi öldü. 2 Mart'tan beri süren saldırılarda ölenlerin sayısı 3500'e yaklaştı. Yaralı sayısı ise 10.000'i geçti. İsrail, Lübnan'ın güneyinde birçok beldeyi işgal etti. Bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısı 1 milyonu aştı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye vizyonunun büyük ve güçlü Türkiye ideali doğrultusunda atılan bir adım olduğunu söyledi. Mustafa Çiftçi, Erzurum'da yaptığı açıklamada terörsüz Türkiye'nin güvenlikten taviz anlamına gelmediğini belirtti.
2: 40 yılı aşkın süredir mücadele ettiğimiz bölücü terör örgütü ve uzantıları ülkemizin aydınlık geleceğine gölge olmuştur. Ancak devletimizin yurt içinde ve yurt dışında yürüttüğü kararlı mücadele neticesinde terör örgütü bitme noktasına getirilmiştir. Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan terörsüz Türkiye süreci Kerim Devlet aklının stratejik yaklaşımıdır. Atılan her adım binlerce yıllık devlet aklıyla atılmaktadır. Ancak altını çizerek ifade ediyoruz ki terörsüz Türkiye hedefi güvenlikten taviz anlamına gelmemektedir. Kamu düzeni ve güvenliğimize tehdit oluşturacak hiçbir duruma ve sınamaya izin veremeyiz.
0: Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 43. oturumu sona erdi. Oturumda 3 tutuklu sanık daha savunma yaptı. Mahkeme heyeti duruşmaya bugün devam edilmesine karar verdi. Dava kapsamında Ekrem İmamoğlu 143 eylemden sorumlu tutuluyor. İddianamede örgütün kamuyu yaklaşık 160 milyar lira ve 24 milyon dolar zarara uğrattığı belirtiliyor. Siber suç, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık şebekelerine geçit verilmiyor. İstanbul, Ankara ve Nevşehir merkezli birçok ilde yapılan operasyonlarda 255 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların bankaların kurumsal kimliğiyle banka yöneticileri ve yatırım uzmanlarına ait isim ve görselleri izinsiz kullanarak dijital platformlarda sözde yatırım grupları kurdukları belirlendi. Şüphelilere ait 250 milyar lirayı aşan para trafiği tespit edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, suç organizasyonlarına karşı operasyonların tavizsiz

şekilde süreceğini söyledi. Trendyol Süper Lig'deki maçların bir internet sitesi üzerinden yetkisiz şekilde yayımlandığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Bu kapsamda maçları kaçak yayımladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülüyor. İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı ile yapılan çalışmalar sonucu internet sitesini yöneten Selçuk Y. Denizli'nin Pamukkale ilçesinde gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı İstanbul Adliyesi'ne götürüldü. Hakimlik şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Bu arada söz konusu siteye erişim sağlandığında kullanıcıların yasa dışı bahis sitelerine yönlendirildiği ve teşvik edildiği belirlendi. 29 maddelik toprak koruma ve arazi kullanımı kanununda değişiklik öngören kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nun gündeminde. Düzenlemeyle konut ve yapı kooperatifleri gibi tarım dışı kooperatiflerin tarım arazisi edinmesi yasaklanacak. Tarımsal amaçlı kurulan kooperatiflerin tarım arazisi edinmesi de bakanlık iznine bağlanacak. Böylece arazilerin küçük parsellere bölünerek hobi bahçesi, bağ evi veya dinlenme alanına dönüştürülmesi engellenecek. Tarım alanları korunacak. İzin alınmadan tarım arazilerine yapılan yapılara elektrik, su ve doğalgaz bağlanamayacak. Yasağa aykırı abonelik sağlayan kurumlara her abone için idari para cezası uygulanacak. Teklifle orman sınırları içinde kalan yaklaşık 80 bin tapulu taşınmaz için de harekete geçildi. Buna göre şartları oluşan taşınmazların tapuları bedel alınmadan geçerli kabul edilecek, daha önce iptal edilen taşınmaz tapuları da belirli şartlarla hak sahiplerine geri verilecek. Yaklaşık 2,5 milyon adayın katılacağı yükseköğretim kurumları sınavı için geri sayım başladı. 20-21 Haziran'da yapılacak sınav öncesinde adaylar son hazırlıklarını sürdürüyor. Uzmanlara göre bu dönem başarıyı artırmak için kritik önem taşıyor. Öğrencilerin eksik oldukları tüm konuları yeniden çalışmak yerine kısa tekrarlar yapmasının daha verimli olacağı belirtiliyor. Bu süreçte uyku düzeni, beslenme alışkanlıkları ve stres yönetimi de başarıda belirleyici rol oynuyor. Uzmanlar sınav kaygısının tamamen yok edilmesinin mümkün olmadığını ancak doğru yöntemlerle yönetilebileceğinin de altını çiziyor. Şimdi dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kamu malının istismarına göz yumulmayacağını söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu A takımını belirledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi'ne ABD Başkanı Trump'ın da katılacağını söyledi. Siber suç, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık iddiasıyla operasyonlar düzenlendi, 255 şüpheli gözaltına alındı. Spor. A milli takımda 2026 Dünya Kupası'nda görev yapacak 26 kişilik nihai kadro belli oldu. 35 kişilik geniş kadroda bulunan Ersin Destanoğlu, Muhammed Şen Gezer, Ahmet Can Kaplan, Mustafa Eski Hellaç, Yusuf Akçiçek, Demir Ege Tıknaz, Atakan Karazor, Aral Şimşir ve Yusuf Sarı 26 kişilik kadroda yer almadı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A milli futbol takımı finaller öncesinde özel uçakla Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Millilere yolcu eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak futbolculara başarı dileyerek inşallah yolun sonu final olur dedi. ABD, Avustralya ve Paraguay'la D grubunda yer alan Ay Yıldızlar Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında son maçını 7 Haziran Pazar günü 1'de Inter Miami stadında Venezuela ile oynayacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde playoff yarı final heyecanı yaşanıyor. Beşiktaş Gain serinin ilk maçında Bahçeşehir Koleji'ni ağırladı. Siyah beyazlılar mücadeleyi 82-79 kazandı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisinde Fenerbahçe Beko 2

0: üçüncü kez Anadolu Efes'i ağırlayacak. Mücadele saat 20'de başlayacak. Filenin Sultanları Milletler Ligi'ndeki ilk maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Brezilya'daki mücadele saat 19'da başlayacak. Yurt genelinde hava parçalı ve çok bulutlu. İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Yalova, Bursa, Sivas, Kastamonu, Samsun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Yurdun kuzeydoğu kesimlerinde biraz azalacak olan hava sıcaklıkları genellikle mevsim normalleri civarında, Marmara'da ise mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara ve Zonguldak 26, İstanbul, Çanakkale, Konya ve Eskişehir 28, İzmir, Manisa, Denizli, Bursa ve Balıkesir 32, Antalya 25, Adana 29, Samsun 24, Erzurum 20, Van ve Ağrı 21 ve Gaziantep ve Diyarbakır 30 derece.
1: Sıcaklar gelmeden serinliği garantileyin. Arçelik Klimalar sunar.
2: Yol durumu.
0: Rize-Ovit'ten geçidinin ilk 18 kilometresiyle Van-Bahçesaray yolunun 11 ila 40. kilometreleri kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapalı bulunuyor. Çifteler-Emirdağ yolunun 22 ile 23. kilometreleri arasında üst geçit yapım çalışmaları nedeniyle Emirdağ istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.
3: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
4: Türkiye'nin Sesi Radyosu Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu Halaya Durmak, Hep Birazdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı Demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için.

Geçti artık o güzel günler. Kalbimi sardı hüzünler. Elveda ey sevgili sana. Bitti aşkım.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeşilçam Müzikleri programını dinlediniz.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün dünyanın durduğu, meşin yuvarlağan o coşkulu sesinin yerini derin bir sessizliğe bıraktığı pandemi, salgın günlerinden söz edeceğiz. Bu hikaye futbolun sadece bir oyun değil, aynı zamanda bir sosyal bağ olduğunu en çok da tribündeki o boş koltuklara bakarken anladığımız tuhaf zamanların hikayesidir. 2020 baharında stadyumların kapılarına kilit vurulduğunda futbol tarihinin en sıra dışı sınavı başlamıştı. Ligler donduruldu, hatta futbolcular evlerinin salonlarında antrenman yapmaya başladı. Uzun süre komplo teorileri havada uçuşsa da normale dönüşün ilk sinyali Mayıs ayında Alman Futbol Ligi Bundesliga'dan geldi. Maskeli kulübeler, sosyal mesafeli gol sevinçleri ve hoparlörlerden yayılan yapay taraftar tribün sesleri artık yeni gündemdi. Futbol geri dönmüştü ama ruhunun yerinde yeller esiyordu. Yine de o sessiz maçlar eve kapanmış milyonlarca insan için dış dünya ile kurulan ince ama güçlü olmaya çalışan bir temastı. Elbette o tuhaf günlerde unutulmaz anlar da yaşandı. Liverpool'un 30 yıllık şampiyonluk hasretini bomboş bir Anfield stadyumunda dindirmesi ve Bayern Münih'in Barcelona'yı 8-2 mağlup ettiği o gerçeküstü gece sanki akıl alır şey değildi. Pandemi günleri aslında bize şunu öğretti. Futbol seyircisiz oynanabiliyordu ama seyircisiz bir maç değerinden çok şey yitiriyordu. Çünkü tribünlerin uğultusu bu oyunun kalbiydi. Normale dönüş, aylar hatta yıllar sonra ve o devasa stat kapılarının tekrar açılmasıyla başladı. Derin sessizlik günlerinden sonra duyulan ilk tezahüratsa futbolun vazgeçilmez tutku olduğunun en büyük kanıtıydı. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Albay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Kas hafızası.
2: Bir dakika. Yaygın inanışa göre gökyüzünde yıldız kaydığında dilek tutarsanız gerçek olur. Yıldız kayması olarak bilinen bu gök olayı aslında gök cisimlerinin dünyamız atmosferine girerek yanmalarıyla oluşur. Güneş etrafında dönen ve kozmik moloz diye adlandırılan sayısız gök cismi vardır. Hemen her gün yaklaşık 3000 ton toz zerreciği dünyanın çekimine yakalanır. Atmosfere girdiklerinde ise yanıcı gazların etkisiyle yok olmadan önce arkalarında ışık izi bırakırlar. İzin büyüklüğü gök cisminin hızına bağlıdır. Bezelye tanesi kadar küçük bir cisim hızı yüksekse dünyadan görebileceğimiz büyüklükte ışık bırakabilir. Gök cisminin atmosferle temas süresi de önemlidir. Atmosferin üst katmanlarından hızla geçen gök taşları çok kısa süreli izler bırakırken, alt katmanlardan geçenler dakikalarca süren

0: izler bırakabilir. Bu harika gök olayını çıplak gözle izlemek mümkündür. Tabii şehir ışıklarından uzak ve bulutsuz gecelerde.
1: Bir dakika.

6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 22 metre 13.635 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Bir dost sohbetinin sıcaklığında sanatın büyüsünü yaşamak isteyen herkes hayal hayat sanatta buluşuyor. İlham veren hikayeler, kültür sanat dünyasından güncel haberler ve renkli sohbetlerle dolu bu programda tiyatrodan sinemaya, resimden edebiyata, müziğin ruhumuza işlediği konserlere kadar sanatın her rengini birlikte keşfediyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: Günaydın değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği devam ediyor. Erdoğan, dün Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah el-Burhan'la Beştepe'de bir araya geldi. Cumhurbaşkanı ayrıca Hollanda Başbakanı Yeten ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la da telefonla görüştü. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret kapsamında Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de temaslarını sürdürüyor. Kurtulmuş,

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb tarafından kabul edildi. Meclis Başkanı, Finlandiyalı mevkidaşı Jussi Halla-aho'yla da bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Singapur'daki temaslarının ardından Endonezya'ya geçti. Fidan'ın ajandasında ticaret ve savunma sanayinde işbirliği olanaklarıyla başta Gazze ve Lübnan olmak üzere bölgesel gelişmeler yer alacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 kişilik Merkez Yönetim Kurulu'nu belirledi. Listeyi parti sözcüsü Müslüm Sarı açıkladı. Müslüm Sarı, Özgür Özel ekibinin delegeden kurultay için imza toplamasına ilişkinde konuştu. CHP'nin şu an kurultay şansı yok. Tedbir kararı nedeniyle imza toplansa bile kurultay yapılamaz dedi.

CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı. Yalım'ın ifadesinde kurultay sürecinde delegelerin iradelerinin önceden şekillendirildiğine ilişkin dikkat çekici iddialar yer aldı. Yalım, Özgür Özel için 115 delegeden imza topladım dedi. Trendyol Süper Lig'deki maçların bir internet sitesi üzerinden yetkisiz şekilde yayımlandığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Bu kapsamda maçları kaçak yayımladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Kırşehir'de terör örgütü DAEŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı. Mescid-i Aksa avlusunda İsrail bayrağı açılmasına Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 8 ülke tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlarının ortak açıklaması.

0: Açıklamasında bu provokatif eylemin kabul edilemez olduğu belirtildi. Tekrarlanan İsrail ihlallerinin gerilimi tırmandırdığına vurgu yapıldı. Katliamcı İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. 2 Mart'tan beri süren saldırılarda ölenlerin sayısı 3500'e yaklaştı. Yaralı sayısı ise 10.000'i geçti. ABD ile İran arasında müzakere belirsizliği sürerken sahada tansiyon yükseldi. İran, ABD'ye ait savaş uçaklarının Keşm adasına hedef aldığını duyurdu. Kuveyt, Bahreyn ve Irak'taki Amerikan üslerine misilleme yapıldığını açıkladı. 2026 Dünya Kupası heyecanı için geri sayım devam ediyor. A milli futbol takımımızı taşıyan ve İstanbul Havalimanı'ndan kalkan özel uçak turnuvanın yapılacağı ABD'ye indi. Haberleri dinlediniz.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Azer programına Türk kültüründe sıkça karşılaştığımız kurt, geyik, kartal ve at gibi figürler üzerine konuşarak başlayacağız. Bunları totem olarak mı görmeliyiz? Yoksa ata, hayvan, inancı ya da ongun olarak mı değerlendirmeliyiz? Konuğumuz akademisyen Türkolog Gamze Bulgan'la bu sorulara yanıt arayacağız. Efendim hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Totem miti ve totemin ne olduğunu sorarak isterseniz Bozkır'ın mitik hafızasına doğru yolculuğumuza başlayalım bugün.
1: Tabii Orkun Bey, totem miti, totemizm ya da totem dediğimiz kavram bizim bir topluluğun kendisine belirli bir hayvan, bitki ya da doğa unsurunu, herhangi bir doğa unsurunu seçerek aralarında bir akrabalık bağı ilişkisi kurmasıyla başlıyor aslında. Ve bu bir inanç sistemi Orkun Bey ve 18. yüzyılda kendisine kavram olarak da yer bulmuş bir inanç sistemi. Totem, klan ya da boyun kendisine bir akraba olarak seçtiği hayvan, bitki ya da doğa unsuruyla başlıyor. O topluluğun kimliğini belirliyor ve o seçtiği tem unsurunun özelliklerinin o topluma geçtiğine, o toplumu koruduğunu ve o topluma yol gösterdiğine aynı zamanda inanılıyor. Bununla alakalı da totem mitleri ortaya çıkıyor. Totem miti bir boyun ya da bir topluluğun kökenini, soy devamlılığını, soyunun hangi toteme bağlı olduğunu, aynı zamanda da onun belirlediği koruyucu ruhları anlatan mitler olarak karşımıza çıkıyor. 3 tane temel motif içeriyor Orkun Bey totem mitleri. Bir tanesi kurtuluş, beslenme motifi. Topluluğun bir hayvan tarafından kurtarılmasını içeriyor. Hı hı. Diğeri soydan türeme, ki bu bizim mitolojimizde var biliyorsunuz. Kurttan türemeyi örnek olarak gösterebiliriz. Bir de yine kutsal rehber motifi. Totem mitlerinde çok karşımıza çıkan motiflerden biri.
0: Türk kültüründe gerçek anlamda totemizm var mı? Varsa totemizm bir inanç sistemi olarak mı karşımıza çıkıyor? Yoksa mitolojik bir kalıntı olarak mı? Biz hangisine inanıyoruz?
1: Evet Orkun Bey, bu biraz hem Türkolojide hem de inanç sistemlerinde bizde çok tartışılan bir konu aslında. Ama Türk kültüründe sistematik ve kapalı bir totemizm dininden ya da totemizm inancından bahsetmek mümkün değil aslında. Şöyle ki, Türklerde görülen tabii ki bir totem anlayışı var. Bu hayvan ata inancından geliyor. Bizde kültler vardı, bahsetmiştik hatırlarsanız. Onun bir devamlılığı olarak karşımıza çıkıyor. Bu bir klan dini değil. Biz zaten klanlara bağlı bir millet değiliz. Bu genelde aslında Avustralya yerlilerinin inandığı bir din olarak bizim karşımıza çıkıyor. Ama bizde din değil, inanç sistemi. Çünkü biz biliyoruz ki Türkler her zaman tek tanrıya inanıyorlardı. Ve tanrı dışında da başka hiçbir şeye tapınma gibi bir durum olmadığı için dolayısıyla totemizmde de böyle bir şey yok. Sadece onun koruyucu ruhundan istifade ediyorlar. Yani bu bir ata kültü, hayvan kültü olarak bizim karşımıza çıkıyor. Asla bir din olarak kendisine yer bulmuyor.
0: Evet. Dolayısıyla kurt motifi de çok temel bir motif oluyor bizim için. Türk mitolojisi ya da Türk destanı denilince aklımıza da zaten direkt kurt geliyor, değil mi hocam?
1: Evet.
0: Neden peki bu kadar önemli?
1: Evet, sizin de zikrettiğiniz gibi kurt motifi, kurt Türk kültürünün temel figürlerinden bir tanesi. Çünkü işte bizim mitik anlatılarımızda, destanlarda hep bir kurtarıcı olarak ya da yine toplumu esaretten kurtaran bir motif olarak bizim karşımıza çıkıyor. Biz bunu Asena anlatılarından da biliyoruz. Derin dişi bir kurttan türedi. Ya da işte Oğuz Kağan'a, o geçiş dönem eserine bakalım. Oğuz Kağan'da da yine bir kurt motifi, hem kurtarıcı hem de yol gösterici motif olarak karşımıza çıkıyor. Neden kurt Orkun Bey? Tabii ki başka bir sürü motif var ama kurt baskın. Çünkü biz Bozkır'da yaşıyoruz. Kurt Bozkır'ın egemen varlığı. Askeri disiplinin sembolü. Biz asker bir milletiz. Gök ile yer arasında aracı olduğuna inandığımız için. Yani aslında kurt totemden çok bir arketip. O ilk koruyuculuğun, ilk soy bağlantısının, yol göstericisinin arketipi olarak bizim karşımıza çıkıyor. Tabii ki bizim anlatılarımızda bozkurt kelimesi çok sık geçer. İnanış sistemimizde de çok var. Neden? Bozkurt her zaman Türklerin yol göstericisi, koruyucu atası olarak yine karşımıza çıkıyor. Bizim sözlüğümüz olan çok kıymetli Divan-ı Lügat-ı Türk'te de bu yine kurttan türeyişin, Türklerin kurttan türediği ile alakalı anlatılar bizim karşımıza çıkıyor. Yani neden kurt? Çünkü soyun başlangıcı, ata figür. Bunun örneklerini daha önce vermiştik. Soyu kurtarıyordu. Bir çocuğu kurtararak soya yeniden bir başlama şansı veriyordu. Bunun dışında besleyiciydi, devleti koruyordu gibi. Ya da Niye var kurt sembolü çok fazla? Şimdi Bozkır'da yaşadığımızı biliyoruz biz. Kurt da yine sürü halinde yaşadığı için aynı zamanda sürüsüne lider.

0: liderlik ettiği için Türklerle olan bir bağlantısı var. Bunun dışında avcı ve stratejik olduğu için onu yine kendimize bir atı olarak kabul etme durumumuz var. Ve kurtlar da göçer olduğu için, Türkler de konar göçer bir toplum olduğu için kurdu kendine seçiyor bir motif olarak. Ve en çok da karşımıza kurt çıkıyor. Bir de çok önemli bir şey, Türkler her zaman sınırlarını korumaya çalışıyorlar. Hem içteki mücadelede hem dışarıda. Kurt da aynı şeyi yapıyor Orkun Bey. Kurt da kendi habitatında her zaman sınır koruyucu olduğu için kurt motifi çok sık karşımıza çıkan bir motif oluyor.
1: Evet, kurt kadar belki de önemli değil ama bazı motifler yine mitolojimizde geçiyor. Örneğin at olabilir, geyik olabilir, kartal olabilir. İsterseniz bu motiflerden de biraz bahsedelim değerli dinleyenlerimize. Mitlerde neyi temsil ediyor bu motifler?
0: Şöyle tabii ki tek kurt değil, baskın olan kurt motifi var dediğimiz gibi. Geyik yine karşımıza çok sık çıkan motiflerden biri. Kutsal, dişil bir varlık olarak ve aynı zamanda yol gösterici unsur olarak karşımıza çıkıyor. Hatta hala günümüzde birden aniden bir yerde geyiğin görülmesi bir uyarı olarak da algılanıyor. Topluma tekrar bir düzenin geleceğini de bize anlatıyor. Bunun dışında kartal var. Kartal göksel bir unsur olarak karşımıza çıkıyor Orkun Bey. Çünkü işte gökyüzünde uçtuğu için Tanrı ile bir ilişkisi var.

0: ve aynı zamanda hakimiyeti temsil ediyor. Yine çok sık çıkan bir motif, o da at motifi. At da ruhun taşıyıcısı. Aynı zamanda şamanik inanç sisteminden de çok kıymetli. Çünkü şamanlar geçiş yaparken, o seyahat sırasında attan istifade ederek evrenler arası geçişini sağlıyordu. Yani sadece burada işte kurt değil, onun dışında birçok hayvan bizim mitolojimizde de destanlarımızda da koruyucu ruh, yani totem olarak karşımıza çıkıyor. Tekrar söylüyorum, bunların hepsi kozmik bir akrabalık sistemi olarak karşımıza çıkıyor. Biz herhangi bir hayvana tapınma gibi bir durum içerisinde hiçbir zaman olmadık.
1: Evet. Yani aslında bunları totem olarak görmeliyiz. Ata hayvan inancı ya da ongun olarak mı değerlendirmeliyiz? Ne dersiniz?
0: Evet Orkun Bey, ongunlar aslında daha önce de bahsetmiştik ama şöyleydi ongun, bir boyun ya da bir kabilenin kutsal saydığı koruyucu bir ruhu temsil ediyordu. Bu bir hayvan da olabilir, yine doğayla alakalı başka bir unsur da olabilir ama genelde hayvanlarla karşımıza çıkıyor. Neydi bunlar? İşte zikrettik yine, kartal, işte geyik ya da ayı ya da göksel unsurların çoğu, yani kuş türlerinden bahsediyoruz. Bunların hepsi bir ongun olarak karşımıza çıkıyor ki birçok Türk boyu da kendine bunları ongun olarak seçmişler tarihin sahnesi içerisinde.
1: Kutsal adetmişiz,
0: Evet,
1: değerli
0: kutsal,
1: görmüşüz, değil mi?
0: kutsiyet atfediyoruz. Yani sadece kutsal olduğunu biliyoruz ve onunla bir akrabalık ilişkisi içerisinde olduğumuzu, onun özelliklerinin de o boya ya da o millete geçtiğine inanıyoruz. Sadece inanç sistemimiz içerisindeki yeri bu kadar.
1: Peki hocam, totem mitleri Türk kozmolojisinde nasıl bir işleve sahiptir ve hayvan figürleri kozmolojide nasıl bir yer tutuyor?
0: Şöyle Orkun Bey, totemik unsurlar ya da işte totem mitlerinde karşımıza çıkan her şey soyun kökenini açıklıyor. Çünkü biz merak ediyoruz. Zaten mitlerin ortaya çıkışı bu. Neden böyle oluyor? Neden böyle gerçekleşiyor? Totem mitleri de soyun kökenini açıklıyor. Bize meşruiyet sağlıyor. Yani siyasi bir işlevi var. Belki de en önemli işlevi bu Türk kültürü açısından. Ve doğa ile insan arasındaki o bağı hem kuruyor hem de güçlendiriyor. İnsana aslında bir uyarı niteliğinde. Sen doğayı koruyacaksın, doğaya iyi davranacaksın çünkü ona muhtaçsın. Beraber bu düzeni sürdürmek zorunda olduğunu da hatırlatıcısı olarak karşımıza çıkıyor. Şöyle isterseniz biraz açalım. Totem mitlerinin amacı ontolojik bir akrabalık ilişkisi kurmak. Yani varlıkla alakalı bir akrabalık ilişkisi kurmayı hedefliyor. Bunun dışında kozmik düzeni meşrulaştırmaya çalışıyor. Çünkü işte doğal bir kökene, kozmik bir plana bağlı olduğumuzun hatırlatıcısı olarak karşımıza çıkıyor. Siyasal yapıyı güçlendirmek gibi bir amacı da var Orkun Bey. Bunun dışında işte kozmik taşıyıcılar, hayvanlarla olan ilişkiler üzerinden toplumla onun bir bağının olduğunu yine anlatmaya çalışıyor. Kurdu, andık, kartalı, geyiği, bunun gibi bir sürü hayvan o akrabalık ilişkisini kurup hem insana hem de doğaya yardımcı olarak karşımıza çıkıyor. Ve aynı zamanda başka bir işlevi de rehberlik işlevini yerine getirmesi Orkun Bey.
1: Hocam, hikayeler, destanlar, öyküler yıllar yılı kulaktan kulağa anlatıla anlatıla günümüze kadar bazı değişiklikler mutlaka geçiriyorlar. Acaba bu değişim ya da dönüşüm de diyebiliriz, totem mitleri içinde aynı mıdır? Zamanla bir dönüşüm geçirmiş midir totem mitleri de?
0: Evet Orkun Bey, ya zaten hem kültürde hem milletlerin içinde bulunduğu durumda değişimin olmaması söz konusu değil. Dolayısıyla totem mitleri de bir değişim geçiriyor zaman içerisinde ve İslami süreçte de belirgin bir dönüşüm geçiriyor. Ama bu dönüşümü geçirirken de bağlı olduğu değerleri, o kuruluş amacında ortaya çıkan, o zeminde ortaya çıkan kültürel özelliklere bağlı kalarak bir değişim geçiriyor. Yani işlevsel anlamda ya da işte anlamsal manada ufak tefek de olsa bir değişime maruz kalmış oluyor. Ne oluyor Orkun Bey? Şimdi totemik dönemde bu evrede işte gerçek soy bağı kabul ediliyordu. İnsanın hayvanın akraba olduğu ve onların beraber bir yaşam sürdürülmesi gerektiğini bize o bilinci veriyordu. Keza bu dönüşümde de yine bizim bir yaşamımızı sürdürebilmemiz için koruyucu bir unsura ihtiyacımız olduğu inanç sistemimizde halen var. Bir kalıntı olarak yaşıyor aslında. Yine mitin kolektif bir gerçeklik olduğu bilinciyle yaşamımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Siyasal tarafa geldiğimiz zaman tabii ki bir değişiklik oldu yine Uygurların ve Göktürklerin döneminden beri. Ne oldu? Peki biz artık kurtla olan ilişkimizi tarihin o ilk sahnelerindeki gibi sürdürmüyoruz. Ama biz biliyoruz ki kurt, evet, bizim biyolojik atamız.

0: ve hala bizim için kutsal ve aramızda bir soy bağı var ve millet olarak o hep yeniden kalkmayı, harekete geçmeyi ve liderlik yapmayı hep kurt soyundan gelmeye günümüzde de halen bağlıyoruz. İslamiyet sonrasında da tabii ki bir değişiklik oldu. Sonuç olarak inanç sistemimiz değişti. Ne oldu? Sembolik bir rehber olduğunu onların kabullendik biz. Yani tabii ki işte ona bir tapınma söz konusu değil. Onların hepsinin sembolik bir lider olduğunu ve bu şekilde hayatımızda yaşaması gerektiğini biliyoruz Orkun Bey.
1: Evet, totemler ve totemler üzerine mitlerden bahsettik, konuştuk. Biraz da kahramanlık mitlerinden bahsetmenizi rica edeceğiz. Bu mit türü üzerine de bilgilerinizi paylaşmanızı rica edeceğiz. Öncelikle Türk mitolojisinde kahraman tipleri olarak ilk kimleri görüyoruz? Türk kahramanı hangi kozmik zeminde ortaya çıkmış sorusuyla başlayalım.
0: Evet Orkun Bey, kahramanlık miti olağanüstü bir doğumla başlıyor aslında ve bu yolculuğunu sınav, içte ve dışta mücadele aşamalarını geçirerek anlatan anlatılar aslında kahramanlık miti. Mitolojik kahraman kim? Kozmik düzeni yeniden kuran bir figürden bahsediyoruz aslında. Ve şöyle, Türk kültüründe kahraman sadece savaşçı bir figür olarak bizim karşımıza çıkmıyor. Aynı zamanda töreyi kuran ve töreyi uygulayan kişi olarak karşımıza çıkıyor. Nedir bizim kahraman tipimiz bildiğimiz? Oğuz Kağan bir kahraman tipi olarak bizim karşımıza çıkıyor. Dede Korkut hikayelerindeki bütün kahramanlar bizim karşımıza yine kahraman tipi olarak çıkıyor. Ve keza mitolojik dönemde de Ülgen'i biz bir kahraman tipi olarak biliyoruz. Erli'yi kötücül bir kahraman tipi olarak biliyoruz. Şöyle Orkun Bey, şimdi kozmonik sistemdeki o işte kahramanlardan Ülgen neden kahraman? Çünkü gök katmanını düzenliyor, yeryüzüyle gökyüzü arasındaki ilişkiyi kuruyor ve kaosu sınırladığı için bir kahraman statüsünde. Erli'ye de kahraman dedik. Şimdi belki algımızda kahramanın hep iyi olması gerektiği olabilir. Fakat kötücül sistemde de kaosta da Erlik bir kahraman. Çünkü ne yapıyor? Erlik ölümün ve yeraltının hakim olarak karşımıza çıkıyor
1: Evet.
0: ve kozmik karşıtlığı temsil ettiği için yine bir kahraman statüsünde. Oğuz Kağan'ı almıştık daha önce, keza Dede Korkut'ta. Dişi kurt bizim için çok önemli bir kahraman Asena anlatılarında. Neden? Soyu besler, soyu yeniden kurar ve devletin başlangıcını sağlar. Bu kısmı çok önemli. Keza yine Ergenekon anlatılarında karşımıza çıkan demirci motifi de yine bizim kahraman tiplerimizden bir tanesi.
1: Peki az önce yeri geldi, geçti daha doğrusu kahramanlık mitlerinde. Olağanüstü doğum dediniz. Olağanüstü doğum olayı var. Gerçi önceki programlarımızda da bahsetmiştik biraz ama bunun neyi simgelediğini bir kez daha hatırlatalım ve sıradaki sorumuzda da sohbetimize devam edelim.
0: Tabii Orkun Bey, şöyle bizim olağanüstü doğum dediğimizde, bu Oğuz Kağan'da da çok geçmişti, yüzünün çok parlak olması, çok güçlü olması, ışıktan gelen bir unsurla evlenmesi gibi. Olağanüstü bir doğum, tamamen tanrısal bir doğumdan bahsediyoruz. Tanrı bir kişiyi, yeryüzündeki bir kişiyi kahraman olarak belirliyor. İlk aşama bu. Kahraman olarak belirledikten sonra olağanüstü bir doğum motifi gerçekleşmiş oluyor. Bu ne? Tabii ki sadece bunu biz dramatize etmek için kullanmıyoruz. Olağanüstü doğumla dünyaya gelen birinin kozmik bir lider, bir kahraman ve o boyun ya da o topluluğun lideri olarak gönderildiğini biliyoruz. İşte ışıkla ilişkisi oluyor, gökle ilişkisi var. Çünkü tamamen tanrısal bir doğumdan bahsediyoruz ve biyolojik süreçle de ilerleyen bir doğum değil. Bunun dışında kaostan kozmosa geçişi temsil ediyor. Ne zaman bir doğum gerçekleşiyor? Toplum kaosa sürüklendiğinde, töre bozulduğunda, düzen bozulduğunda olan bir doğum olduğu için yine kaostan kozmosa geçişi, yani düzene geçişi temsil ediyor. Ve çok önemli, insanla tanrısal düzen arasındaki ilişkiyi sağlayan bir doğum süreci olarak da bizim karşımıza çıkmış oluyor.
1: Peki hocam, bu kahramanların yani özelliklerini de biraz katmalıyız işin içine. Örneğin Türk mitolojisindeki kahramana Batı mitolojisindeki kahraman gibi bakabilir miyiz?
0: Bakamayız çünkü aralarında büyük farklar var Orkun Bey. Türk kahramanı en önemli fark bu ve en önemli özellik, bireysel değil kolektif bir kahramandan bahsediyoruz. Yani Türk kahraman tipi kendisini ön plana çıkarmaya çalışan, kendisini işte parlatmaya çalışan bir kahraman tipinden bahsetmiyoruz. Tamamen toplumun çıkarları için bağlı bulunduğu toplumu savunmak, onu başka bir seviyeye ilerletmek için çalışan bir kahraman tipinden bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Şimdi bizdeki kahramanın bireysel olmadığını söyledik, kolektif.

0: Ama biz Batı mitolojisine gittiğimiz zaman Batı mitolojisindeki kahraman tipi bireysel bir kahraman tipinden bahsediyoruz. O kendi şanını ve kendini ön plana çıkarmayı önemseyen bir kahraman tipi. Onlar için trajik bir yazgı çok çok önemli. Kozmik görev yerine trajik yazgıyı, yani kaderine yenilen, tanrılarla çatışan ya da aşırı gurur gösteren kahraman tipi var. Bunların hiçbiri bizde mümkün değil. Ve onların kaosla mücadele biçimi de farklı. Onların özellikle Yunan mitolojisinde çoğu zaman bir canavarla, bu ejderha olarak karşımıza çıkıyor, bir mücadelesi var. Ama bizde nasıl tutsaklık var, soyun tükenmesi var, bir devletin kaybolma riski var. Bizim mücadele ettiğimiz kavramlar da yine Batı mitolojisinden çok çok farklı.
1: Kadın kahramanlı figürü var mı?
0: Evet, var Orkun Bey. Biz buna Dede Korkut'ta da çok çok şahitlik ettik beraber. Bize kadın kahraman tipi de erkek kahraman tipi kadar ön planda olan bir kahraman motifi. Çünkü Türk mitolojisinde cinsiyet rolleri esnek olarak bizim karşımıza çıkıyor. Ve bizdeki kadın kahraman figürü erkekle aynı özellikleri sahip olan, savaşçı, gerektiğinde devlete önderlik yapan, aynı zamanda siyasal düzeni korumaya ve tekrar yeniden onu başlatmaya çalışan bir kadın figürü olarak karşımıza çıkıyor.
1: Evet. Kahraman ve töre ilişkisine de değinmenizi rica edecektim. Kaç cümle alabilir miyiz?
0: Evet, kahraman ve töre arasında çok sıkı bir bağ var Orkun Bey. Çünkü kahraman töre bozulduğu zaman ortaya çıkan bir figür, aynı zamanda da töreyi korumaya çalışan bir figür olarak karşımıza çıkıyor.
1: Peki. Ve programımızın sonuna geldik. Son olarak totem mitleri ve kahramanlık mitleri arasında bir bağlantının olup olmadığını merak ediyoruz.
0: Evet Orkun Bey, bir bağlantı var. O da şöyle: totem mitleri soyun kökenini bize açıklıyor ama kahramanlık mitleri soyun devamını ve düzeni koruyan mitik anlatılar olarak bizim karşımıza çıkıyor. Yani totem miti kimliği açıklıyor. Kimliğin kökeni nereden geliyor? Kahramanlık miti de o kimliğin, yani o soyun devamlılığını bize açıklamak üzere ortaya çıkan mitler.
1: Türk mitolojisinde hayvan insanın karşısında değil, insanla aynı varoluş düzleminde yer alır. Bu nedenle totem miti yalnızca köken anlatısı olarak değil, aynı zamanda insan-doğa ilişkisinin bir ifadesi olarak karşımıza çıkar değerli dinleyicilerimiz. Bugün Mavi Gök Yaz Yer programında Türk mitolojisinde hem totem mitlerini hem de bu mitlerle alakalı kahramanlık mitleri üzerine konuşmaya çalıştık. Konuğumuz akademisyen, Türkolog Gamze Bulgun'a çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim Orkun Bey.
1: Programı sizler için Nesan Değirmencioğlu hazırladı. Sesimizi sizlere Engin Önal ulaştırdı ve mikrofonda ben Osman Orkun Kara. Bir sonraki programda tekrar birlikte olmak ümidiyle. Hoşçakalın.
2: Mavi Gök, Yağız Yer.

Rayların Belliği. Hazırlayan Mehmet Kasar, seslendiren Yasemin Pamukçu.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün şehrin henüz tam anlamıyla uyanmadığı o gri saatlerde rayların üzerinde ağır ağır filizlenen bir hayatın izini sürüyoruz. İnsan kalabalıklarının arasında çoğu zaman sıradan görünen ama aslında milyonlarca hikayeyi, milyonlarca sabahı ve milyonlarca sessiz düşünceyi taşıyan o büyük yolculuğa çıkıyoruz. Çünkü trenler, metrolar ve banliyö hatları yalnızca bir yerden bir yere gitmenin aracı değildir. Onlar uykulu bakışların, acele adımların, ilk çayın buharının, cama yansıyan yorgun yüzlerin ve her sabah yeniden başlayan hayatın sessiz tanıklarıdır. Her tutamakta bir telaşın izi, her vagon camında yarım kalmış bir düşünce. Her istasyonda şehrin kalbine karışan görünmez bir insan nehri vardır. Her vagonun

Bir sırrı, her ray hattının bir hafızası, her peronun bir gözyaşı ve bir gülümsemesi var düşüncesiyle yola çıktığımız Rayların Belleği programımıza hoş geldiniz. Rayların Belleği'nde bugün günün ilk ışıklarıyla birlikte demir rayların üzerine çöken o puslu sessizliği, uykulu gözlerle kavranan soğuk tutamakları, vagon pencerelerinden akıp giden İstanbul sabahlarını ve her gün yeniden kurulan o büyük şehir düzenini konuşacağız. Ben Yasemin Pamukçu. İstanbul, bir yanında denize açılan kapı gibi yükselen Sirkeci Garı, diğer yanında Anadolu'ya uzanan yolların başlangıcı Haydarpaşa. Taş duvarları, yüksek tavanları ve raylara sinmiş kömür kokusuyla bu iki büyük gar, yalnızca trenlerin değil, bir dönemin hafızasını da taşıyordu. Henüz gün doğmadan şehir rayların üzerinde yankılanan metal sesleriyle uyanırdı. Önce uzaktan gelen ince bir titreşim, sonra istasyona yaklaşan trenin ritmik uğultusu ve ardından başlayan büyük hareket. 20. yüzyılın ilk yıllarında İstanbul hızla değişiyordu. Nüfus artıyor, semtler büyüyor, şehir surların ötesine taşmaya başlıyordu. İnsanların gündelik hayatında artık yeni bir kavram vardı. Banliyö. Eskiden insanlar çalıştıkları yere yakın mahallelerde yaşardı. Yol kısa, hayat daha yavaştı. Ama demir yolları genişledikçe şehir de yön değiştirdi. Bakırköy'den kalkan bir memur, Erenköy'den trene binen bir öğretmen, Pendik'ten yola çıkan bir işçi, Yeşilköy'den sabahın ilk ışığında vagona yetişen öğrenciler. Hepsi aynı raylarda buluşuyordu. Banyo trenleri İstanbul'un farklı köşelerine birbirine bağlayan görünmez bir damar haline gelmişti. Sirkeci Garı'nın sabah sessizliği kısa sürede kaybolurdu. Bilet gişelerinde oluşan kuyruklar, peronda hızlı adımlarla ilerleyen yolcular, koltuğuna oturur oturmaz gazetesini açan insanlar. Şehir artık tren saatlerine göre nefes alıyordu. Çünkü banyo trenleri yalnızca insan taşımadı. Zamanı da yeniden düzenledi. Dakikalar önem kazandı. Treni kaçırmak yalnızca bir ulaşım meselesi değil, günlük düzenin bozulması demekti. Saat kuleleri, istasyon anonsları ve düdük sesleri İstanbul'un yeni ritmini belirliyordu. Haydarpaşa Garı'nda ise bambaşka bir manzara vardı. Denizden gelen iyot kokusu, rayların üzerinde dolaşan kömür dumanı, vapurdan inip koşarak trene yetişmeye çalışan insanlar. Anadolu yakasının sabah telaşı burada başlıyordu. Tren, işe giden bir babayı, okuluna yetişen bir öğrenciyi ve ekmek parası için yola çıkan binlerce insanı taşıyordu. Zamanla banyo hatlarının çevresinde bir şehir yaşamı oluştu. İstasyon önlerinde simitçiler belirdi, küçük kahvehaneler açıldı, gazete bayileri sabahın ilk müşterilerini beklemeye başladı. Mahalleler büyüdü, yeni evler yapıldı, insanlar şehir merkezinden uzaklaşıp daha sakin semtlerde yaşamaya başladı. Ama günün ritmi hep aynı kaldı. Sabah trenle gidiş, akşam aynı raylardan dönüş. Banyo trenleri İstanbul'a yalnızca hız kazandırmadı. Şehrin düşünme biçimini de değiştirdi. Mesafeler kısaldı, semtler birbirine yaklaştı, gündelik hayat daha planlı.

ve daha hareketli bir düzene dönüştü. Bir bakıma İstanbul, rayların çevresinde yeniden kuruldu. Bugün modern ulaşım araçlarıyla yapılan yolculukların temelinde de o ilk banliyö hatlarının izleri bulunuyor. Ve hala Sirkeci'nin eski duvarlarında, Haydarpaşa'nın denize bakan pencerelerinde sabahın ilk trenlerini bekleyen insanların telaşı hissediliyor. Çünkü bazı şehirler yollarla büyür. İstanbul'sa bir dönem rayların üzerinde büyüdü. İstanbul'da bir sabah, Sirkeci Garı'nın yüksek tavanları altında yankılanan ayak sesleri, Haydarpaşa'nın peronlarına düşen ilk gün ışığı ve herkesin gözünün çevrediği tek bir şey vardı. İstasyon saati. Çünkü tren beklemezdi. Demiryolu yalnızca insanları taşımadı. İnsanların zamanı algılayışını da değiştirdi. Eskiden hayat daha esnekti ama tren tarifeleriyle şehir yeni bir düzenle tanıştı. Artık saatler yalnızca zamanı göstermiyor, hayatı yönetiyordu. Trenin kalkmasına 2 dakika. İşte o an peronların ritmi değişti. Biletini cebine sıkıştırıp koşan yolcular, gazetesini koltuğunun altına alan memurlar, merdivenlerden aceleyle inen öğrenciler. 2 dakika bazen bütün bir günü belirlerdi. Çünkü tren kaçarsa işe geç kalınırdı, toplantılar aksardı. Demiryolu şehir hayatına yeni bir akışkanlık kazandırdı. Dakiklik. Kahvaltılar tren saatine göre yapılıyor, saatler istasyon kulelerine göre ayarlanıyordu. Bakırköy'den çıkan bir çalışan, Bostancı'dan trene yetişmeye çalışan bir öğrenci, Kartal'dan her sabah aynı vagona binen memurlar. Hepsi zamanı aynı kurala göre yaşamaya başlamıştı. Tren tarifeleri İstanbul'un görünmez takvimine dönüşmüştü. Peronda bekleyen görevlinin düdüğü, kapanan vagon kapıları, son anda yetişmeye çalışan yolcular ve o tanıdık cümle. Kapılar kapanıyor. Demiryolu şehir insanına yalnızca hız değil, disiplinli bir zaman anlayışı da getirdi. Dakik olmak, plan yapmak, saatle uyumlu yaşamak. Modern şehir hayatının temel alışkanlıklarından biri haline geldi. Bir tren yolculuğu ne tam evdir ne de iş yeri. Ama insan günün en uzun düşüncelerini çoğu zaman orada yaşar. İstasyonlar, peronlar, vagonlar. Şehir hayatının görünmez ara yerleridir. Sirkeci'den kalkan bir banliyö treni ağır ağır ilerlerken vagonların içinde başka bir dünya kurulurdu. Kimi cam kenarında sessizce dışarıyı izler, kimi gazetesinin sayfalarını çevirir, kimi elindeki kitabın satırlarına dalardı. Henüz dijital ekranların hayatımıza girmediği yıllarda yolculuk, aynı zamanda düşünmenin ve okumanın zamanıydı. Gazeteler katlanır, romanlar çantalardan çıkarılır, bulmaca sayfaları dikkatle doldurulurdu. Her sabah aynı saatte aynı vagona binen insanlar vardı. Birbirlerinin adını bilmezlerdi belki ama yüzlerini tanırlardı. Kapıya yakın duran memur, her gün pencere kenarına oturan yaşlı adam, okul çantasını dizlerine koyup kitap okuyan öğrenci. Konuşmadan kurulan bir tanışıklık oluşurdu zamanla. Küçük bir baş selamı, kısa bir tebessüm, boş kalan koltuğu işaret eden sessiz bir nezaket. Vagonlarda kelimelerden çok alışkanlıklar konuşurdu. İstasyonlar da bu yolculuğun önemli parçalarıydı. Çay bardaklarından yükselen buhar, simitçilerin sabah sesi, peronda yankılanan ayak adımları. Her istasyon şehrin farklı hikayelerini birkaç dakikalığına bir araya getirirdi. Ve sonra bir düdük sesiyle herkes yeniden kendi yönüne giderdi. Banliyö trenlerinin en özel yerlerinden biri hiç kuşkusuz pencere kenarı koltuklardı. Çünkü orası yalnızca oturulan bir yer değil, bir düşünme alanıydı. Şehir tren camından farklı görünürdü. Arka arkaya geçen evler, denize açılan kısa manzaralar, yağmurlu camlara vuran sokak lambaları. İnsan bazen geleceği düşünürdü, bazen geçmişi, bazen de yalnızca sessizce dışarı bakardı. Belki de bu yüzden tren yolculukları şehir insanının en kişisel zamanlarından birine dönüştü. Kalabalığın içinde yaşanan sessiz bir yalnızlık. Aynı vagonda her gün

karşılaşan insanlar arasında görünmez bir bağ oluşurdu. Bir gün gelmeyen yolcu fark edilir oldu. Gazetesini paylaşanlar çıktı. Cam kenarında uyuyakalan çocuk sessizce korunurdu. Şehir hayatının sert temposu içinde tren vagonları kısa süreli bir ortak yaşam alanına dönüştü. Bugün ekranlara bakarak geçirilen yolculukların yerinde bir zamanlar kitap sayfalarının sesi vardı. Ve belki o eski banliyö trenlerinin en unutulmaz yanı buydu. İnsanlara hareket halindeyken bile düşünmek için zaman vermesi. Şehir henüz tam olarak uyanmadan İstanbul'un banliyö trenlerinde başka bir hareket başlardı. İnsanlar yalnızca yolculuk etmezdi, düşünürdü, plan yapardı, kendini güne hazırlardı. Çünkü tren yolculuğu evle iş arasındaki sıradan bir geçiş değil, insanın kendisiyle baş başa kaldığı özel bir zaman aralığıydı. Kimileri çantasından küçük bir not defteri çıkarır, gün içinde yapılacak işleri sıralardı. Bir öğretmen anlatacağı dersi zihninde tekrar eder, bir memur yetiştirmesi gereken evrakları planlar, bir öğrenci günün sınavını düşünürdü. Vagonlar sabahın ilk düşünce odalarına dönüşürdü. Belki de bu yüzden birçok insan hayatının önemli kararlarını o yolculuklarda verirdi. Çünkü şehir henüz tam anlamıyla uyanmadan, hayat o büyük hızına kavuşmadan önce vagonların içinde kısa bir sessizlik yaşanırdı. İnsan kalabalığın ortasında bile kendisiyle baş başa kalabilirdi. Camdan akıp giden şehir manzarasına bakarken kimi bir vedayı düşünür, kimi yarım kalmış hayallerini, kimi de söyleyemediği cümleleri içinde tekrar ederdi. Belki de rayların en büyük sırrı buydu. İnsanları bir yerden başka bir yere taşırken fark ettirmeden onları kendi içine de götürmesi. Banliyö trenleri şehir insanına yalnızca ulaşımı değil, zamanla yaşamayı da öğretti. Evden çıkış saati, perona varış telaşı, kaçırılmaması gereken trenler, yapılan aktarmalar. Birçok insanın günü rayların belirlediği düzen içinde akıp giderdi ama bu düzenin içinde herkese ait küçük alışkanlıklar da vardı. Kimileri her sabah aynı vagona binerlerdi, kimileri yol boyunca yalnızca müzik dinlerdi. Kimileri ise sessizce camdan dışarıyı seyrederdi. Çünkü o yolculuk çoğu insan için gün başlamadan önce yaşanan son sakinlikti. Tren camlarından görünen İstanbul manzarası da bu düşünce halinin bir parçasıydı. Sisli sabahlar, deniz kıyısından geçen raylar, bir anda görünen martılar. Şehir dışarıda akarken içeride herkes kendi gününü kuruyordu. Belki farkında olmadan ama o kısa yolculuklar insanların zihinsel hazırlığının bir parçasına dönüşmüştü. Çünkü rayların üzerinde ilerleyen o birkaç dakika yalnızca bir yere gitmek değil, yeni bir güne hazırlanmak demekti. Bazı şehirler sokaklarda anlatılır, İstanbul'sa çoğu zaman tren pencerelerinde. Sabahın erken saatlerinde hareket eden banliyö trenleri yalnızca insanları değil, düşünceleri, hikayeleri ve şiirleri de taşıdı yıllar boyunca. Türk edebiyatında trenler, istasyonlar ve sabah yolculukları sık sık karşımıza çıkar. Peyami Safa, İstanbul'un değişen şehir hayatını anlatırken modernleşmenin insan ruhuna bıraktığı izleri işler. Kalabalıklar içinde yalnızlaşan insan, bir yere yetişme telaşı, şehrin hızlanan ritmi. Onun satırlarında tren yalnızca bir ulaşım aracı değil, insanın iç dünyasına açılan hareketli bir mekandır. Yıllar sonra Selim İleri'de İstanbul'un geçmişine bakarken istasyonların o hüzünlü sessizliğini anlatacaktı. Eski banliyö hatları, camları buğulanan vagonlar, sabah mahmurluğuyla birbirine benzeyen yüzler. Çünkü tren yolculukları insanın hem kalabalığa karıştığı hem de yalnız kaldığı nadir yerlerden biridir. Belki bu yüzden birçok şiir tren yolculuklarında zihinde şekillendi. Defterler açılır, kısa cümleler not edilir, bir mısra rayların ritmine karışırdı. Sabah trenlerinde yazılan şiirler çoğu zaman şehrin kendisine benzerdi. Biraz aceleci, biraz yalnız, biraz da umutlu. Geçip giden manzaralara bakarken insan bazen geçmişi hatırlıyor, bazen geleceği kuruyordu. Ve o kısa yolculuk boyunca şehirle insan arasında sessiz bir bağ oluşuyordu.
Balyo trenleri İstanbul'un yalnızca ulaşım hafızasında değil, edebiyatında da derin izler bıraktı. Çünkü rayların üzerinde geçen zaman, yazarlara ve şairlere başka hiçbir yerde bulunmayan bir şey sundu. Hareket halindeyken durup düşünebilme fırsatı. Bugün hızla geçen modern yolculukların arasında bile eski tren pencerelerinin önünde kurulan o sessiz hayaller hala hatırlanıyor. Ve belki de İstanbul'un en güzel hikayeleri bir istasyondan diğerine giderken bir tren camının önünde başladı. Rayların belleğinde şimdi İstanbul'un demir yolu geçmişinde kısa ama derin bir yolculuğa çıkıyoruz. Tarihin tozlu sayfaları bölümümüzde bugün banyo trenlerinin İstanbul'un gündelik hayatını nasıl değiştirdiğini ve bu büyük dönüşümün hangi yıllarda başladığını konuşacağız. 1871, Osmanlı İmparatorluğu döneminde İstanbul'un Avrupa yakasında ilk banyo demiryolu hattının temelleri atıldı. Rumeli Demiryolu projesiyle birlikte İstanbul'u Avrupa'ya bağlayacak raylar döşenmeye başlandı. O yıllarda tren yalnızca yeni bir ulaşım aracı değil, modernleşmenin simgesi olarak görülüyordu. Ve ardından 11 Şubat 1888'de Sirkeci Garı resmi olarak hizmete açıldı. Avrupa'dan gelen trenlerin son durağı olan bu görkemli yapı, kısa sürede İstanbul'un en hareketli merkezlerinden biri haline geldi. Paris'ten hareket eden ünlü Orient Express seferleri yıllar boyunca Sirkeci'ye ulaştı. Böylece İstanbul ilk kez Avrupa şehirleriyle doğrudan raylarla bağlanmış oldu. Anadolu yakasındaysa tarih 1908'i gösterdiğinde Haydarpaşa Garı kapılarını açtı. İkinci Abdülhamit döneminde başlatılan demiryolu projelerinin en önemli merkezlerinden biri olan Haydarpaşa, Anadolu'ya uzanan seferlerin başlangıç noktasıydı. 1920'li ve 30'lu yıllara gelindiğinde ise İstanbul'un banyo hatları şehir yaşamının vazgeçilmez bir parçasına dönüştü. Bakırköy İstasyonu, Yeşilköy İstasyonu, Bostancı İstasyonu ve Pendik İstasyonu gibi duraklar sayesinde insanlar artık şehir merkezinden daha uzak semtlerde yaşamaya başladı. 1955 yılında elektrikli banyo trenlerinin kullanılmaya başlanması ise İstanbul ulaşımında yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Kömürle çalışan eski lokomotiflerin yerini daha hızlı ve modern trenler aldı. Böylece şehir içi ulaşım daha düzenli ve daha yoğun bir hale geldi. Bugün uyanan şehre, zamanın o şaşmaz ritmine ve her sabah bizi işimize, okulumuza, sevdiklerimize ulaştıran raylara misafir olduk. Zamanı yalnızca yönetmek değil, onu hissederek yaşamak dileğiyle. Ben Yasemin Pamukçu, program yapımcımız Mehmet Kasar'la birlikte rayların taşıdığı insan hikayelerini konuşmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta vagonlardaki hikayeler, sosyal etkileşim ve toplumsal yapı başlıklı yeni bölümümüzde aynı yolculukta kesişen hayatların izini süreceğiz. Çünkü bazen aynı vagonda birkaç durak boyunca yan yana gelmek bile bir şehrin ruhunu anlamaya yeter. Bir başka Rayların Belleği programında yeniden buluşmak dileğiyle. Rayların sesi hiç susmasın. Hoşça kalın.

Rayların Belleği. Hazırlayan Mehmet Kasar, seslendiren Yasemin Pamukçu.

Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusu

İlk mektubumuz Panama'dan. Victor Guterres yazmış. TRT İspanyolca yayın servisi çalışanları sevgili arkadaşlarım. Sizleri Orta Amerika'nın güzel ülkesi Panama'dan selamlıyorum. Haber bültenlerinizde Türkiye ve dünyadaki gelişmelere yer vermeniz, dinleyicilerinizi gündemdeki konularla ilgili bilgilendirmeniz çok güzel. Sizlerden mesafe olarak çok uzak olsak da bu sayede bölgenizdeki konularla ilgili bilgi sahibi olabiliyoruz. Aynı zamanda programlarınızda yer verdiğiniz kültürel ve sanatsal içerikler de akıcı anlatımınızla bizlere ulaşıyor. Böylece hem bilgi sahibi olup hem de keyifli zaman geçirebiliyoruz. Yayınlarınız için çok teşekkür ederim. Arjantin'den Oriel Osvaldo Torres'in mektubu. Merhaba, sizlere Arjantin'den yazıyorum. 52 yaşındayım ve gazeteciyim. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu dinlemek benim için büyük bir keyifti. 80'lerde sadece İngilizce yayınlarınızı dinliyordum. Şimdi İspanyolca yayınlarınızı da dinleyebiliyorum. Türk müziği gerçekten çok hoşuma gidiyor. Bunun dışında kısa dalga yayınlarına devam etmeniz çok güzel bir uygulama. Dünyada hala kısa dalga yayınlarını dinlemeyi çok seven ve tercih eden insanlar var. Fransa'dan Jacques Agustin'den gelen mektupla size veda ediyoruz. Merhaba, özenle doldurulmuş bu 4 küresel kartı almak benim için ne kadar güzel ve memnuniyet verici bir sürpriz oldu. Çok şanslıyım ve size çok teşekkür ederim. Hangisinin daha güzel olduğuna karar vermek oldukça zor. Belki Amasra'yı, Bartın'ı tanıtan kart hepsinden daha farklı sayılabilir çünkü masmavi bir deniz var. Her küresel kartını doldurmanın nasıl bir zahmet olduğunun bilincindeyim. Fransa'da TSR'ye sadık kalmaya devam ediyorum. Bunun kanıtı olarak size dinleme raporumu gönderiyorum. Umarım bu rapor sizler için kıymetlidir. Eğer doğruysa bana bir küresel kartı göndermeniz mümkün olur mu? Halinizi ve sağlığınızı sormadan mektubumu bitirmek istemem. Sizleri en kısa zamanda tekrar dinlemek arzusuyla hepinize harika bir hafta dilerim. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

Dünyanın en kolay ulaşılır, en etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde daima sizinleyiz.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
1: Ben Mustafa Çamlıca, haberleri veriyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret kapsamında Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de temaslarını sürdürüyor. Kurtulmuş, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb tarafından kabul edildi. Meclis Başkanı Finlandiyalı mevkidaşı Jussi Halla-aho'yla da bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Singapur'daki temaslarının ardından Endonezya'ya geçti. Fidan, Singapur ziyareti kapsamında Bloomberg TV'ye yaptığı değerlendirmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen ay birkaç kez telefonda görüştüğü ABD Başkanı Donald Trump'ın 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine katılmayı planladığını ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında müzakere belirsizliği sürerken sahada tansiyon yükseldi. İran, Amerika Birleşik Devletleri'ne ait savaş uçaklarının Keşm Adası'na hedef aldığını duyurdu. Kuveyt, Bahreyn ve Irak'taki Amerikan üslerine misilleme yapıldığını açıkladı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran'a ait insansız hava araçlarının Kuveyt'teki ABD güçlerine hedef alan saldırısının başarısız olduğunu açıkladı. Mescid-i Aksa avlusunda İsrail bayrağı açılmasına Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 8 ülke tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlarının ortak açıklamasında bu provokatif eylemin kabul edilemez olduğu belirtildi. Tekrarlanan İsrail ihlallerinin gerilimi tırmandırdığına vurgu yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail'in Gazze'nin %70'ini işgal etme planının Başkan Donald Trump'ın 20 maddelik barış planının bir parçası olmadığını söyledi. Katliamcı İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. 2 Mart'tan beri süren saldırılarda ölenlerin sayısı 3500'e yaklaştı. Yaralı sayısı ise 10.000'i geçti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 19 kişilik Merkez Yönetim Kurulu'nu belirledi. Listeyi parti sözcüsü Müslim Sarı açıkladı. Müslim Sarı, Özgür Özel ekibinin delegeden kurultay için imza toplamasına ilişkin de konuştu. CHP'nin şu an kurultay şansı yok, tedbir kararı nedeniyle imza toplansa bile kurultay yapılamaz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı. Yalım'ın ifadesinde kurultay sürecinde delegelerin iradelerinin önceden şekillendirildiğine ilişkin dikkat çekici iddialar yer aldı. Yalım, Özgür Özel için 115 delegeden imza topladım dedi. Teknoloji hisseleri piyasaları sırtladı, borsalar rekor tazeledi. Küresel piyasalarda teknoloji ve yapay zeka hisselerindeki rallinin etkisiyle pozitif bir seyir izlenirken borsalar rekor tazelemeye devam ediyor. Ve spor, 2026 Dünya Kupası heyecanı için geri sayım devam ediyor. A milli futbol takımımızı taşıyan ve İstanbul Havalimanı'ndan kalkan özel uçak, turnuvanın yapılacağı Amerika Birleşik Devletleri'ne indi. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Bulutlu olmak üzere Ankara 26, İstanbul 29, Saraybosna ve Bakü 24, Viyana 23. Güneşli olmak üzere Üsküp 28, Lefkoşa ve Sofya 26, Kerkük 34, Stockholm 21. Yağmurlu olmak üzere Bern 20, Berlin ve Brüksel 22, Kopenhag 18. Bulutlu olmak üzere Amsterdam 20, Paris 24, Tiran 29 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Şimdi bir tren kalkıyor. Rayları hasret, vagonları sohbet ve müzik dolu. Gurbette olan herkes için bir memleket sesi bu. Memleket saati 15'i gösterdiğinde memleket treni yolculuğu başlıyor.

Merhaba, Memleket Treni'nden, Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, Ankara'dan selamlar, sevgiler değerli radyo sevenler, gönül dostları. Nasılsınız bu sabah? Nerelerdesiniz? Neler yapıyorsunuz? Bizimle misiniz? Geç kalanlar varsa efendim hala bekliyoruz ilk durakta. Memleket Treni yola çıkıyor. Bir saat boyunca sizlerle birlikte olacak. Hem mesafeleri azaltıyoruz efendim, hem aramızdaki hasreti azaltıyoruz biliyorsunuz. Yakından uzağa herkese bu sabahta selamlarımızı yollayalım. 3 Haziran 2026 Çarşamba gününde birlikteyiz. Memleket Treni yola çıkıyor. Ekibimiz Betül Yazar ve Hatice Yılmaz Alaca. Teknik masada Burak Araroğlu, mikrofonda ben Gülnur Akalın. Dediğimiz gibi birlikteyiz. Efendim sizler de yayına katılmak isterseniz +90 312 463 34 19 ya da 21 numaralı sabit hattan ya da +500 36 162 21 86 WhatsApp iletişim hattımızdan iletilerinizle katılabilirsiniz. Memleket Treni Facebook ve Instagram sayfalarımızda yine paylaşımlarımızda sizlerle. Efendim sesimiz sizlere televizyonunuzun radyo seçenekleri bölümü TürkSat 4A Batı paketi uydusundan kısa dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden ulaşırken TRT Dinle mobil uygulamasını mobil cihazlarınıza indirerek ve internet üzerinden radyo.trt.net.tr adresinden yine bizleri dinleyebiliyorsunuz. Hatırlatmış olalım. Efendim, hepimizin gerçekleşmesini istediğimiz hayallerimiz, rüyalarımız vardır. Emel Sayın'la başlıyoruz bugün güne. Rüyalar gerçek olsa diyecek.

0: Güne bir not.
1: Efendim bugün eskilere gideceğiz güne bir not köşemizde. Eskilerin ne güzel sözleri var. Kısa ama insanın içine uzun uzun düşündüren cümleler bırakır. İyiye yormak iyilik getirir sözü de onlardan yalnızca biri. Aslında bu söz insanın hayata nasıl baktığının, yaşamını nasıl şekillendirdiğini anlatır. Çünkü insan bazen düşüncesiyle, niyetiyle ve bakışıyla kendi ruhunun iklimini oluşturur. Güzel düşünen insanın kalbi hafif olur. En karmaşık zamanlarda bile bir hayır arayan kişi umudunu kolay kolay kaybetmez. İnsan içini neyle doldurursa hayat ona biraz da onu hissettirir. Bu yüzden iyiye yormak hem kalbi koruyan bir incelik hem de ruhu huzura yaklaştıran güzel bir bakıştır. Kalbinizin güzel düşündüğü, gönlünüzün ferahlık bulduğu, her şeyin size huzur ve iyilik olarak dönmesi dileğiyle.

0: Değerli dinleyenler, 10.17 Türkiye'de saatler. Haftaya bakış köşemiz her çarşamba olduğu gibi bugün de sizlerle birlikte. Stüdyo konuğumuz gazeteci Merve Kılıçoğlu Toprak bizlerle. Merve, hoş geldin.
1: Hoş buldum. İyi yayınlar Gülnurcuğum.
0: Şimdi ilk olarak telefonumuzu bugün bağlayacağız. Sıfır atık haftası içerisindeyiz. Önemli etkinlikler düzenleniyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı işbirliğiyle Sıfır Atık Vakfı ile beraber. Şimdi Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağarbaş telefon hattında konuğumuz. Samet Bey, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk.
0: Şimdi sıfır atık gerçekten Türkiye'de çok güzel bir şekilde yürütülen bir kampanya, bir kavram haline geldi. Biz de çok aşinayız artık vatandaşlar olarak. Bir sıfır atık haftası, hatta haftası var Samet Bey artık. Şimdi sizler de sıfır atık festivali düzenliyorsunuz ve sıfır atık forumu. Bunlarla ilgili bize neler anlatırsınız? Sıfır atık ne durumda Türkiye'de?
2: Öncelikle bütün dinleyicilerimizin İstanbul Sıfır Atık Haftası'nı kutlamak istiyorum.
0: Çok
2: Bu yıl
0: teşekkür ederiz.
2: itibariyle Sıfır Atık Vakfı ve İstanbul Valiliğimiz işbirliğinde ilk defa hayata geçirdiğimiz Sıfır Atık Haftası'nda İstanbul'umuzun 39 ilçesinde vatandaşlarımızın katılımı ve desteğiyle, vatandaşımızın organizasyonuyla 1500'den fazla etkinlik hayata gerçekleştirilecek. Bu bağlamda biz İstanbul'da 16 milyon hemşerimizle beraber çok güzel bir sinerji yakaladığımıza inanıyoruz. Bu bağlamda vakfımız ve çeşitli partnerlerimiz aracılığıyla yine İstanbul'umuzda farklı farklı etkinlikler hayata geçireceğiz. Bunlardan da kısaca bahsetmek isterim. Bunlardan bir
0: Buyurun.
2: tanesi Taksim Meydanı'nda bir sergi açtık. Sanayiden tarıma, gıda esnafı ile alakalı. Oraya da bütün dinleyicilerimizi bekliyoruz. Orada gıda esnafıyla alakalı bir sergimiz var. Bir ay boyunca açık kalacak. İkinci olarak Atatürk Havalimanı'nda Sıfır Atık Festivali'ni organize ediyoruz. Bu bağlamda 7'den 77'ye farklı yaş grupları için çeşitli etkinliklerin olduğu Sıfır Atık Festivali'nde akşamları konserler olacak. Vatandaşlarımıza yaz aylarının başlangıcındaki bu günlerde keyifli vakit geçirmesi için, ailesiyle beraber güvenli vakit geçirmesi için alanlar oluşturmaya gayret ettik. Üçüncüsü de sıfır atık forumunu organize ediyoruz. Geçtiğimiz yıl ilkini organize ettiğimiz sıfır atık forumuna geçen yıl 108 ülke katılmıştı.
0: Evet.
2: Bu yıl sıfır atık forumuna 183 ülke katılıyor. Malumunuz dünyada 193 ülke var. 183 ülke 5-7 Haziran tarihleri arasında

0: İstanbul'da sıfır atık forumunda buluşacak. Yine bununla beraber biz sıfır atık forumunu 500'den fazla uluslararası partnerle beraber yapıyoruz. Dünya Ekonomik Forumu, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kuruluşlarla beraber inşa ettik bu sistemi. Bizim buradaki temel amacımız İstanbul'umuzu sıfır atığın başkenti yapalım. 10 bin yıldan fazla tarihi olan bu şehirlerin anası her şeyin en iyisini hak ediyor. Bu bağlamda 16 milyon İstanbullumuzla beraber İstanbul'u hak ettiği yere taşımak istiyoruz. Sıfır atık vakfı olarak tabii Türkiye'nin 81 ilinde çalışmalarımız var. Dünyanın farklı bölgelerinde çalışmalarımız var. Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır'daydık, Muğla'daydık, Rize'deydik, Van'daydık. 86 milyon olarak daha yaşanılabilir bir dünya için, daha müreffeh bir dünya için çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecek.
1: Siz de söylediniz, rakam gerçekten yüksek. Türkiye bu konuda öncü diyebilir miyiz Samet Bey?
0: Şimdi Türkiye sıfır atık bağlamındaki lider ülkelerden bir tanesi. Hı hı. Bakınız 2022 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu iyi bir karar aldı. O karar şunu diyordu: 30 Mart sıfır atık günü ilan edildi ve aynı kararda Birleşmiş Milletler çatısı altında sıfır atık danışma kurulu kurulması kararlaştırıldı. 30 Mart'ın sıfır atık günü ilan edilmesi ve bu fikir Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'den çıktı. Türkiye'nin önerisi olarak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kabul edildi. Artık Birleşmiş Milletler var olduğu sürece Türkiye'nin bir armağanı olarak Uluslararası Sıfır Atık Günü dünyada kutlanacak. İkincisi de kurulan bu Sıfır Atık Danışma Kurulu'nun başkanı Sayın Emine Erdoğan ve o danışma kurulunun almış olduğu kararlar Birleşmiş Milletler üyesi ülkelere tavsiye niteliğinde iletiliyor. Biz bu çalışmalara başladıktan sonra 50'den fazla ülke sıfır atık çalışmalarını benimsedi. Kendilerini bu sisteme dahil ettiler. Biz Türkiye olarak dünyaya iyiliği, merhameti, sevgiyi anlatmak için çalışıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Nairobi'deydik. 1 milyon insanın yaşadığı bir gecekondu mahallesindeydik. Ne yazık ki dünyada hala 8 milyondan fazla insan açlık ve susuzluğa bağlı sebeplerden dolayı hayatını kaybediyor. Ve diğer taraftan da obezite ilaçlarının fiyatlarının düşürülmesiyle alakalı bir çalışması yapan topluluklar var. Ve dünyada gıda israfını %20 azaltabilirsek dünyadaki açlık krizini bitirebiliyoruz. Biz de diyoruz ki dünyada bir kampanya başlatalım ve başlatıyoruz. Gıda israfını azaltma ile alakalı Birleşmiş Milletler üyesi ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla beraber gıda israfını azaltalım ve açlık krizine son verelim diyoruz. Bu bağlamda da dinleyicilerimizden ricamız, gıda israfına hep beraber dur diyelim. Yemediğimiz ürünleri kaba koyup dolabımızda saklayalım. Yiyemeyeceğimiz ürünü tabağımıza almayalım, israf etmeyelim. Ancak bu şekilde dünyayı daha yaşanılabilir, daha müreffeh bir yer haline getirebiliriz.
1: Evet, çok haklısınız. Şimdi tekrar festivale de kısaca dönecek olursak, zannediyorum Sayın Bakan da katılacak. Biraz festivalin içeriğinden de bahseder misiniz Samet Bey?
0: Sıfır Atık Festivali'nde atıksız mutfak atölyeleri olacak, çocuklar için boyama atölyeleri olacak, gençler, kadınlar için atölye çalışmaları, söyleşiler olacak, akşamları konserler olacak, gelenlere ücretsiz yemek ikramlarımız, hediyelerimiz vesaire olacak. Hani vatandaşımızın tamamen keyifle vakit geçirebileceği, her yaş grubundan insanımızın kendisini ait hissettireceği güvenli ortamlar oluşturduk. Bu bağlamda hemşehrilerimiz en iyisini hak ediyor. Biz de onlara en iyisini sunmaya gayret ettik. Tabii buraya devlet yetkililerimizden, üst düzey devlet yetkililerimizden katılımlar olacak. Onlar da haliyle gelecekler diye biliyoruz. Ben son olarak buradan bütün hemşehrilerimizi Sıfır Atık Festivalimize davet etmek istiyorum. Vakfımızın web sitesi aracılığıyla da çalışmalarımıza ulaşabilirler. Biz Türkiye'de 86 milyonun vakfıyız. Bu milletin vakfıyız. Bu milletin geleceği için var gücümüzle çalışıyoruz. Çalışmaya devam edeceğiz.
1: Çok teşekkür ediyoruz Samet Bey. Dediğiniz gibi web sayfanıza da yönlendirelim dinleyicilerimizi. Güzel bir organizasyon zaten. Güzel geçsin istiyoruz. İyi çalışmalar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız.
1: Çok sağ olun.
0: Dinleyicilerimizin gününde güzel geçsin. Teşekkür ediyorum.
1: Değerli dinleyenler, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağarbaş'ı telefonda ağırladık. Sıfır atık mevzusu gerçekten önemli bir mevzu. Yayınlarımızda şimdi uzun süredir yayın yaptığımız için Merve sen de takip ediyorsun mutlaka. Önce bu iş

0: iş geri dönüşüm diye başladı. Sonra
1: Evet.
0: dendi ki hayır geri dönüştürmeyeceğiz. Hiç yani Samet
1: Geri
0: Bey'in de
1: dönüşüme
0: dediği gibi
1: gitmeyecek şeyler.
0: neden israf
1: Hı.
0: edeceğimiz şeyi kullanalım? Sıfır atığa dönüştürüldü.
1: Evet.
0: O yüzden gerçekten önemli. Türkiye'de güzel yürütülüyor, değil mi?
1: Kesinlikle öyle. Önce tabii Çevre Bakanlığı eliyle başlamıştı proje. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan birçok farklı proje
0: Evet.
1: birleştirilmiş oldu.
0: Böyle bir vakıf olduğunu ben bilmiyordum mesela.
1: Evet,
0: Eminim
1: bunun üzerine
0: dinleyicilerimizle
1: böyle çalışılması çok
0: öğrenmiş
1: önemli
0: oldular.
1: gerçekten. Çünkü işin şöyle bir kısmı var. Dediğin gibi geri dönüşüm zaten çok önemli. Yani tüm dünyanın en önemli başlıklarından biri ama o geri dönüşüme gitmeden engellenirse zaten doğayı korumak
0: Çok
1: biraz
0: daha
1: orada
0: iyi.
1: başlıyor. Evet, kesinlikle öyle. Ben de bu sıfır atıkla ilgili biz de çokça haberler tabii yapıyoruz. Bilinçlendirme çok önemli çünkü bu konuda. Çünkü bazen hiç fark etmeden, fark etmediğimiz şekilde tükettiğimiz şeyleri atarken hissediyoruz. Aa, bunu keşke almasaydım. İşte buna gerek yokmuş. Aslında çok konuşulup tartışılmıştı bu poşetlere ücretlendirme işi ama onun mesela o plastik poşetlerde ne kadar az kullanımı sağladığı ve çevreyi koruyacak ne kadar önemli bir yere doğru getirdiği de
0: Alıştık değil
1: ortaya.
0: mi o
1: Evet,
0: kullanıma?
1: kesinlikle
0: Bence
1: alıştık.
0: alıştık.
1: Çünkü şöyle hani aslında bedel olarak çok yüksek bir şey değildi. Yani ilk başladığında bu 25 kuruş yani yaptığınız alışverişin hani %1'i bile belki değil ama birçok aldığın zaman işte psikolojik olarak buna da para mı vereceğiz? Çünkü bugüne kadar hiç para vermeden orada böyle rulolarca koparılıp hatta
0: Evet.
1: iki tane bir
0: Evlere
1: şey koyup
0: götürülen market
1: aynen
0: poşetleri
1: öyle.
0: vardı. Ben öyle görüyordum,
1: Kesinlikle öyle.
0: biliyorum yani.
1: Hatta bir poşetin içine bir ürün atıp ötekinin içine
0: Evet.
1: iki ürün atıp daha çok poşet almak için maalesef onlar da geri dönüşümü yani 10 yıllarca sürüyor. Dolayısıyla hani o ufacık bir psikolojik şey sınır bile o kullanımı inanılmaz bir şekilde engellemişti. Bu sıfır atıkla ilgili haberlere baktığımda biz de onu haber bültenlerimizde ekranlara getirmiştik. 5R kuralı diye. Tabii
0: Evet.
1: İngilizce kelimeler üzerinden yürüyor ama önce hani onu bir hemen kısaca hatırlatalım. İhtiyacınız olmayan tek kullanımlık plastik, broşür ve ambalajlı ürünleri almayı reddedin. Şimdi bu Avrupa'da çok yaygın kağıt poşetler. Türkiye'de çok çok az maalesef ama bunların kesinlikle çok daha yaygın olması gerekiyor. Bir bu. İkincisi tüketim alışkanlıklarını gözden geçirmemiz gerekiyor. Bazen hiç ihtiyacımız olmadığı halde ucuz bulduğumuz ya da işte alalım ne olacak kullanırız bir gün diye aldığımız şeylerin aslında hani hem evde bir büyük bir alan kapladığını
0: Bazen
1: hem psikolojik
0: promosyonları
1: yükü olduğunu
0: değerlendiriyoruz, değil
1: aynen
0: mi?
1: öyle. Yani kullanılmayacağını bile bile alınan şeyler var. Orada biraz daha bilinçli davranmak lazım. Satın aldığımız ürünler yerine ürünleri atmak yerine tamir etmek ya da farklı amaçlarla kullanmak. Bu da biliyorsun tüm dünyada zaten viral oluyor. Yani bunu bakın ne hale getirdim videoları milyonlarca kez izleniyor artık
0: Evet.
1: sosyal medyada. O yüzden bu bilincin oluşması da çok güzel. Bir yandan da işte organik ve mutfak atıklarını da toprakla, doğayla buluşturup gübreleştirmek. Bunlar da zaten hani daha şehir merkezlerinde belki yapılabilecek şeyler değil ama mesela otel bölgelerinde en çok konuşulan şeyler bunlar, tatil bölgelerinde. Dolayısıyla hani bu bilinçlenmeyi de hem böyle vakıflar ve sendikalar eliyle hem de bu çalışmaları ekranlara getirerek basın ve medya eliyle daha da güçlendirebiliriz.
0: Bir başka noktaya değinip hemen bu konuyu kapatacağım. Merve, görüyorum ki Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredatında bu konular. Hani ilkokulda
1: Evet.
0: hayat bilgisi dersimiz vardır ya.
1: Hı.
0: Asıl önemli olan bence gelen neslin zaten bu kafayla yetişmesi
1: Kesinlikle öyle.
0: çok önemli. İşte kullanılan yağın lavaboya dökülmemesi gerektiğinden, pillerin çöplere
1: Kesinlikle
0: atılmamasına
1: öyle.
0: kadar gelen çocuklar öyle yetişiyor.
1: Kesinlikle.
0: Sonradan öğrenmek değil de bunu bilerek yetişmek çok daha önemli. İnşallah da güzel sonuçlar alınır
1: Evet.
0: ve gelen nesil bunu zaten bilerek gelir
1: Kesinlikle
0: diyerek
1: öyle.
0: bu sıfır atık konusunu kapatalım, ama her an, her zaman aklımızda bir köşesinde olsun. Sıfır atık kelimesi, kavramı çok mühim bir olay.
1: Dönüştürme işi de bence
0: O da
1: psikolojik
0: çok mühim,
1: olarak da
0: gerçekten öyle.
1: insana gerçekten iyi gelen şeyler. Yani yeni bir şeyi evde ufak birkaç değişiklikle
0: Evet.
1: yeniden yaratıp onu kullanmaya devam etmek hem ekonomik açıdan hem de yaratıcılığını ortaya koyma açısından keyifli bir süreç
0: Hem de güzel
1: kesinlikle.
0: vakit
1: Evet
0: geçiriliyor.
1: evet.
0: Hanımlarımız bu konuda aslında çok
1: Evet.
0: yetenekliler. Şimdi Kurban Bayramı tatilini geride bıraktık.
1: Hı
0: 9
1: hı.
0: günlük bir tatildi. Sen eminim
1: Evet,
0: çalışmışsındır.
1: çalıştım. İçimden onu
0: Yayıncılar
1: diyordum tam.
0: çalışıyor.
1: 9 gün
0: Tabii
1: yapabilenler ne
0: ki. Yani
1: güzel diye.
0: bunu buradan söylüyoruz ama sağlık çalışıyor.

0: Çalışanları, güvenlik
1: Evet.
0: çalışanları, polislerimiz, işte yayıncılar, unuttum varsa affedin. Çalışan çok büyük bir de kesim var. Şimdi ama tabii ki ciddi bir trafik oldu.
1: Evet.
0: Maalesef özellikle dönüşte, değil mi?
1: Çok
0: Giderken değil
1: fazlaydı,
0: de
1: evet.
0: dönüşte trafik
1: Giderken
0: kazaları çok
1: günler
0: üzdü
1: değişti
0: bizi.
1: çünkü. Hani Arife öncesi yola
0: Değil
1: çıkanlar
0: mi?
1: oldu, Arife günü oldu. Birkaç gün erkenden yola
0: Daha az
1: çıkanlar
0: trafik
1: oldu.
0: oldu
1: Daha azdı
0: galiba.
1: sanki. Ama dönüş tek güne
0: Dönüş
1: sıkışınca.
0: bizi üzdü. Hem toplu taşımalarda hem de bireysel olarak otomobillerde kazalar farklı yerlerde. Ben şöyle yorumluyorum. Hani eskiden belli kavşak noktaları vardı. İşte Afyon'u bilirdik
1: Evet.
0: mesela. Ama İstanbul'a giderken Bolu'yu
1: Bolu'da.
0: biliriz. Ama şimdi sanki Türkiye, yani gerçekten ülkeler ve şehirler hepsi büyük hale geldiği için her yer kavşak noktası
1: Evet,
0: gibi
1: evet.
0: aslında ve maalesef farklı yerlerde kazalar oldu.
1: Evet. Ama şunu söyleyeyim, tabii ki çok acı ve keşke yaşanmasa ve bu kayıpları yaşamasak. Her bayram maalesef böyle acı bir bilançonun haberini yapmak da gerçekten artık
0: Çok
1: çok üzücü.
0: üzücü.
1: Fakat şunu söyleyebilirim Gülnur, bir önceki bayramlarla bundan önceki yıllardaki
0: Azalma var değil
1: bayramlarla
0: mi? Evet.
1: karşılaştırınca çok bariz bir
0: Onu da
1: azalma var.
0: bakanlıktan bir açıklama
1: Evet.
0: geldi. Evet, yüzde olarak aslında bu kazalarda, ölümlü kazalarda
1: Evet.
0: zannediyorum bir
1: Evet.
0: azalma var.
1: Burada şunun etkisini görüyoruz bence. Yeni trafik kanununun etkisini görüyoruz. Hep konuşuyoruz ya, yani suça sürüklenen çocuklarla ilgili o cinayetlerde de konuştuk. İşte zorbalık olaylarında, okullardaki olaylarda da konuştuk. Hep dedik ki yüksek bir ceza verilmezse bunlar maalesef tekrarlanmaya devam edecek. Bu artık hani hayatımızın her yerinde böyle aslında. Sadece cinayet, yaralama, hani adli suçlarda değil, hayatımızın içinde de yani bir ödül ceza sistemi ya da en azından bir şey yanlış yapıyorsam bunun bir karşılığı olduğunu bilmek, bunu işte parasını veririm, neyse yaparım gibi bir yerden çıkartmak gerektiğini, bunun artık hapis cezalarının da olduğunu bir düzenlersek zaten hani sonuç almaya başlayacağız diye hep konuşuyorduk. Gerçekten bugüne kadar yapılmış en kapsamlı, en yüksek cezaların olduğu, maddi olarak da hapis cezası olarak da düzenlenen bir trafik kanunu hayata geçti. Aslında ilk tablolar açıklandı, yani trafik kanunu
0: Bir
1: hayata
0: eyvah dedik.
1: geçtikten sonra
0: Değil
1: aynen
0: mi
1: ilk
0: sürücüler?
1: 3 ayda bunlar yaşandı diye bakanlığın açıkladığı rakamlarda şunları gördük. Kazalarda inanılmaz bir düşüş yaşanmış, ölümlü kazalar çok çok daha azalmış. Sadece motorlu taşıt, yani motosikletli sürücülerin yaptığı kazalar artmaya devam ediyor. Orada da hep konuşulan şey işte motor kullananların trafik kurallarına çok fazla uymadıkları yönünde
0: Bir de
1: eleştiriler
0: kullanım
1: var.
0: da arttı,
1: Kullanım da
0: değil mi?
1: arttı. Tabii yani müthiş bir %30, 40, 50 falan diye konuşuyorduk. Şimdi 4 katına çıktı, 7
0: Evet.
1: katına çıktı diye konuşuyoruz. Biraz böyle hani trafiğin içinden kaçarak gidelim derken bazı ışık ihlalleri falan da maalesef gerçekleşiyor. O sıralarda yaşanan kazalar maalesef çok var. Ama onun dışında kırmızı ışık ihlalleri, trafik kazaları ve ölümlü trafik kazalarında çok büyük bir düşüş
0: Azalma var.
1: yaşandı.
0: Ne güzel.
1: Çünkü bir de bence şurada da çok azalma var. Çünkü bizim her hafta önümüze şunlar düşüyordu. İşte düğün konvoyu yolda durdu. İşte havaya ateş açtılar.
0: Evet.
1: İnsanlar işte
0: Yolu
1: kameralarıyla böyle
0: kapattılar.
1: çektiler. Yolu kapattılar. Bu haberleri uzunca bir zamandır farkındaysan yapmıyoruz. Çok az yaşanıyor. Bir yandan trafik magandaları, bu arabadan inip diğerine saldırmaya çalışanlar. Bunlarla ilgili çünkü sadece para cezası değil, 6 aydan başlayan 3 yıla kadar sürecek bir hapis cezası durumu da söz konusu. Ehliyetlerinin de ellerinden alınması ve yıllarca verilmemesi gibi bir durum söz konusu. Dolayısıyla sürücüler daha dikkatli artık araba kullanmaya başladılar bence
0: Kurallar
1: yollarda.
0: kondu ve uygulanıyor
1: Aynen öyle.
0: diyorsun.
1: Aynen öyle. O da
0: Çok
1: böyle bir
0: güzel o
1: tabloyu
0: zaman.
1: ortaya çıkarıyor.
0: Gerçekten evet. Ben de sabah haberlerde bundan ayrı olarak söyleyeyim. Yani sürücülerle ilgili yine bir başka konu. İstanbul'da taksi şoförlerine, biliyorsun İstanbul'un taksi şoförleri ve turistlerle ilgili yapılan
1: Bitmek bilmeyen bir çile.
0: maalesef ülkemizi de kötü tanıtan bu
1: Maalesef.
0: durumla ilgili iki haber vardı. Hem araca el kondu, hem ehliyete el kondu. Turistin şikayeti üzerine. Şimdi sosyal medyanın faydalı yönü bu.
1: Kesinlikle öyle.
0: Kamerayla çekilip yayınlandığı için bu kişi tarafından maddi olarak istismar ediliyor turistlerde,
1: Evet,
0: biliyorsun.
1: maalesef.
0: Dediğin gibi kurallar konsun ve uygulansın. Çok da güzel. İnşallah bu kötü örnekler diğer hani bunu yapmaya yeltenenlere de
1: Caydırıcı olur.
0: caydırıcı olur.

0: Böyle belediyeleri çok konuşuyoruz. Bir çalkantılı bir dönemden geçerken mutlak butlan diye bir
1: Evet.
0: kavram girdi
1: Yeni bir
0: hayatımıza.
1: şey
0: Yeni bir şey
1: öğrendik.
0: öğrendik. Nedir mutlak butlan?
1: Mutlak butlanı ya ilk duyduğumuzda gerçekten biz de acaba ne demek diye hani kaç yıldır bu işi yaparsak yapalım herkesin böyle hakim olduğu
0: Konu
1: bir
0: değil.
1: konu değil.
0: Hukukta
1: Kurultay
0: vardır ama böyle
1: evet
0: terimler.
1: evet
0: Aslında
1: evet
0: yabancıyız.
1: tabii yabancıyız çok hayatımızın içinde olmadığı için mutlak butlan aslında o işlemin yok sayılması yok hükmünde olması anlamına geliyor. Ve geri dönülemez bir şekilde aslında hukuki olarak sürecinde başlatılmış olduğunu gösteriyor. Bu konuyu biz nerede duyduk? CHP'nin kurultayına yönelik hukuki sürecin içerisinde duyduk. 5-6 Kasım, 4-5 Kasım pardon, 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde CHP bir kurultay yaptı. Seçimler sonrası, Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında bir kurultay yaptı ve aslında hani yine böyle bu tarihe de tanıklık ettik diyebileceğimiz süreçler yaşadık. Çünkü partinin içerisinde aslında başından bu yana yan yana olduğunu gördüğümüz seçimlere birlikte işte aday olarak birlikte çıktıkları, birlikte seçim kampanyası yürüten isimler bir anda orada birbirinden ayrılıp bir böyle bir ciddi bir kutuplaşma oluşturup değişimciler ve genel merkezciler diye ikiye ayrıldı ve bu değişimciler grubunun başında Özgür Özel yer aldı bir genel başkan adayı olarak. Ona destek veren isimler vardı. Onlardan biri Ekrem İmamoğlu'ydu. Kılıçdaroğlu cephesi de kendi yanındaki isimlerle aslında hani çok kurultayda farklı bir sonuç beklenmeyeceği durumuyla birazcık daha rahat hareket ettiğini söyleyebiliriz o dönemde. Sonra kurultay akşamı ki benim de birebir takip ettiğim bir süreçti. O zaman muhabir olarak süreci takip etmiştim. Gerçekten çok gerilimin yüksek olduğu, tansiyonun hep yüksek olduğu, hiç heyecanın düşmediği bir kurultay günü gerçekleşti ve Kılıçdaroğlu cephesinden hiç tahmin edilmeyecek bir sonuçla karşılaşılması durumu oluştu. Yani Özgür Özel ilk turda zaten Kemal Kılıçdaroğlu'nun üzerinde bir oy aldı. İkinci tura girip girmeyeceği tartışıldı. O sırada ikinci tura gidilirse aslında hani süreç nasıl işleyecek konuşmaları yapılırken salonda hep bir hareketlilik. Doğal olarak hani delegelerin oyu ne olacak? Herkes bir konuşma içerisinde partililer geliyor süreci öğrenmeye çalışıyorlar. Sonrasında tekrar ikinci tura gidilmesiyle birlikte zaten sonuçlar kesinleşti. Özgür Özel devir teslim yapıp genel başkanlığı aldıktan sadece birkaç ay sonra kurultaya yönelik iddialar ortaya atıldı. İşte o hareketliliğin yani ikinci tura gidecek hatta ilk turda aslında delegelerin oy kullanacağı o sürece yönelik acaba bu delegelere belirli sözler mi verildi
0: O
1: Özgür
0: iddialar
1: Özel'e?
0: hep vardı diyorsun o
1: Evet,
0: zaman.
1: yani kurultaydan hemen sonra konuşulmaya başlanmıştı. Acaba bu delegelere bazı sözler mi verildi? Çünkü bu delegelerin çok büyük bir çoğunluğu Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veriyordu. O yüzden genel merkez hani bu süreçte daha rahat hareket etti. Fakat hiç tahmin etmedikleri bir sonuçla karşılaştılar diye. Sonra içlerinden şikayette bulunanlar oldu mahkemeye gidip. Evet bu delege bunu aldı. Bu delegenin çocuğu işte şurada şu belediyede işe girdi ya da şöyle paralar aldılar gibi
0: Bazı
1: iddialar ortaya
0: vaatlerle
1: atıldı.
0: ilgili iddialar
1: Aynen
0: var.
1: iddia düzeyindeydi tabii ki bunlar. Daha sonra yine CHP içerisinde bir belediye başkanı tarafından o dönem aday gösterilmiş ama seçilememiş Hatay eski Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş tarafından bir dava açıldı. Ve o dava aslında 2,5 senedir devam ediyordu. Kimi zaman yetkisizlik kararı verildi, kimi zaman reddedildi. İşte en son zaten hani bu kurultayı iptal etmeye yönelik somut bir veri yok denerek o dosya kapatıldı fakat istinafa götürüldü karşı taraf açısından ve aslında herkes bir yandan yani acaba bu karar çıkar mı? Yani mutlak butlan çıkar da CHP'nin kurultayı iptal edilir mi? Edilirse ne olur? Özgür Özel gider mi? Kemal Kılıçdaroğlu gelir mi? Bir dönem Kemal Kılıçdaroğlu hedef haline getirildi. Hani dendi ki mesela CHP içinden 13 yıl CHP'nin genel başkanlığını yapmış bir isme bu partinin kapısından giremez dendi. Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden Özgür Özel ekibine yönelik yine sert ifadeler geldi. Ama bir yerde yine tekrar suların durulduğunu görmüştük. Sonra bu belediyelere yapılan operasyonlarla birlikte gözaltına alınan ve ardından tutuklanan bazı görevden alınmış dolayısıyla belediye başkanlarının da itirafları gelmeye başladı. Kendi belediyelerine yönelik aslında soruşturma sürerken, onlar kurultaya yönelik

0: de bizim bildiğimiz
1: İfade
0: şeyler
1: verdiler.
0: var deyip ifade vermeye başladılar ve o davada aslında bu para verildi, alındı, işe alındı, alınmadı gibi iddialar o istinaftaki sürece, dava dosyasına hepsi tekrar tekrar eklenmeye başlandı. Ve artık kurultayın üzerinde çok daha büyük bir gölge oluşmaya başladı. Yani bu irade sakat gibi bir durum oluşmaya başladı. Özgür Özel cephesi tabii buna sert bir şekilde karşı çıkıyor. Böyle bir şey yok, hani hiçbir somut veriler değil diye. Fakat 20 Mayıs günü, 19 Mayıs da hatta en çok bunlar konuşuldu, işte bayram öncesi mi olacak, sonra mı olacak diye. Hiç kimsenin beklemediği bir anda, bayramın hemen öncesinde,
1: Değil
0: bir
1: mi?
0: akşam saatinde, hatta biz de böyle haber merkezlerinde hani şu an haberlerimizin hepsi tamam deyip böyle bir arkamıza yaslanıp tam bültenleri
1: Evet.
0: izlemeye başlayacağımız saatte bir son dakika haber merkezlerine böyle bomba gibi düştü. CHP'nin kurultayı iptal edildi diye. Her yerde bir hareketlilik, bir yandan ne olacak şimdi, hani çıkmaları mı gerekiyor,
1: Bu aslında
0: ötekiler
1: sadece
0: gelecek mi?
1: kurultay iptali değil, dinleyicilerimize de şey söyleyelim. Ben de hani bunu öğrendiğimde gerçekten şaşırdım. 3 yıllık zannediyorum, değil mi? Özgür
0: Evet,
1: Özel'in bir
0: tüm
1: başkanlığı
0: kararları.
1: var. Yok sayılıyor.
0: Tabii, çünkü şöyle deniyor. Şimdi bu kurultay iptal edildi. Bu kurultay iptal edilmeden önce ne oldu? Bu kurultayda Özgür Özel genel başkan seçildi. Özgür Özel'in parti meclisi seçildi. Yani o gün seçilen. Ardından Özgür Özel bunun içinden bir A takımı oluşturdu. Ve bu A takımı ve parti meclisiyle partinin içerisinde ihraç kararları verildi.
1: Evet.
0: Partiye üyelikler vardı. Partinin bundan sonraki çizilen yol haritaları vardı. Açılan yeni mesela Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi gibi ofisler vardı. Yani genel merkez eliyle alınan birçok karar vardı. Şimdi bu kurultay ve sonrasında alınan kararlar ortadayken, mahkeme deyince böyle bir kurultay yok. Bu kurultay ve sonrasında alınan tüm işlemler de iptal edilmiş oldu.
1: Evet.
0: İşte zaten o, yani belki o karar sonrasındaki 2-3 gün boyunca hep bunlar konuşuldu. Şimdi ne iptal edilecek, ne iptal edilmeyecek? Yani ihraç kararları iptal edilecek de üyelikler edilmeyecek mi? Şu karar olacak da bu olmayacak mı diye. Çok büyük bir bilinmezlik vardı aslında. Fakat daha sonra Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi iptal edildiği için mevcut yönetimin iş başına geçmesi gerekiyordu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel merkeze gelişi biraz olaylı oldu tabii. CHP
1: Evet.
0: içerisinde de büyük tartışmaları beraberinde getirdi. Onun gönderdiği milletvekili heyeti içeri alınmayınca tansiyon çok yükselmişti. Akşam üzeri yine bir öğleden sonra
1: Bir
0: Ankara
1: polis
0: yine
1: müdahalesi de
0: bir
1: oldu.
0: polis müdahalesi, bir gerilim, yine böyle biber gazlarının falan genel merkezin içine dolduğu, maalesef hiç kimsenin de içine sinmeyen görüntüler. Yani Türkiye'de bir siyasi partinin bahçesinde, içinde, odalarında, yani odalarda da barikatlar kurulması yanlış. Dışarıdan da polisle içeriye girilmesi yanlış. Yani baştan sona bir, maalesef istenmeyen diyelim, en azından görüntülerin yaşandığı bir durum oldu. Ama sonuç olarak Kemal Kılıçdaroğlu genel merkeze geldi. Özgür Özel de meclise gitti. Şimdi nasıl bir tablo var? CHP'de iki genel başkan varmış gibi bir tablo var.
1: Davranılıyor.
0: Evet, yani ben grup başkanıyım, CHP'nin lideriyim diyen bir Özgür Özel var. Hayır, genel merkezde ben varım ve bu partinin genel başkanı benim. Çünkü kurultay yok, seçim iptal edildi diyen Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi var. İkisinin de ayrı A takımları var. İkisi de ayrı toplantılar
1: Az
0: yapıyor.
1: önce TRT Haber'de alt başlıktı. Görüşecekler mi diye.
0: Evet,
1: Kılıçdaroğlu ve
0: yani
1: Özel
0: bu
1: görüşecek
0: kriz
1: mi
0: ancak
1: diye.
0: böyle çözülebilir
1: Haberciler
0: Gülnur.
1: çok yakın
0: Evet,
1: takip
0: evet.
1: ediyor.
0: Çünkü öyle bir durum var ki, yani orada ayrı bir tansiyon yükseliyor. Sokak, işte sokağa çıkarız, şöyle yaparız, işte şöyle mücadele ederiz. Burada başka bir, içeride başka bir gerilim yaşanıyor. Çünkü hani bir kurultay hazırlığının yapılması lazım ama Kemal Kılıçdaroğlu da hesap soracağım, önce hesap soracağım, sonra kurultay yapacağım diyerek geldi. Burada hani en makul ve en doğru şey, iki ismin bir araya gelip bundan sonra nasıl bir yol haritası izleyeceklerini ortaya koymak. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuyla ilgili ilk kez kabine sonrası
1: Evet.
0: konuştu. Dedi ki biz bu ana muhalefetin içindeki hiçbir tartışmanın hiçbir yerinde değiliz. Ama provokasyona da kimse gelmemeli. Herkes
1: Olmamalı.
0: süreci böyle dikkatli bir şekilde yürütmeli dedi. Dün de keza MHP lideri Devlet Bahçeli'den tedbir kararı, biliyorsun, Yargıtay'a gitti. Oradaki bir süreç işliyor. Yargıtay kararını verince zaten her şey netleşmiş olacak. Dolayısıyla Bahçeli'nin de Yargıtay'a böyle bir çağrısı vardı. Yani kararı verin ve bu süreç artık bitsin diye. Çünkü hem siyasi açıdan hem medya açısından bu görüntüyü sürdürmek de aslında toplum üzerinde

0: de bu tedirginlik duygusunu sürdürmeye neden oluyor bence.
1: Evet, çok haklısın. Dediğin gibi görmek istemiyoruz tabii ki. Mahkemenin aldığı bir karar var. Yalnız Yargıtay'da da bir süreç var
0: Evet, o
1: zannediyorum, değil mi?
0: Yargıtay süreci için çağrı yapıldı zaten.
1: Evet, bakalım önümüzdeki günlerde. Hani sakin bir şekilde takip etmek gerekiyor.
0: Evet.
1: Habercilerimiz de aynı şeyi yapıyor. Sana veda edeceğiz. Evet, karışıklıklar var ama Haziran ayı içerisinde güzel şeyler de konuşacağız. Bir kere A Milli Futbol takımımız o İlhan Mansız'ın altın golünden beri ilk defa
0: Evet.
1: Dünya Kupası'na tekrar katılıyor bu yıl. Çok genç, güzel, çok başarılı sporcularımız
0: Evet.
1: var. Onları izleyeceğiz.
0: Evet.
1: Umarız bir futbol şöleni yaşanır. Hep spor konuşsak, sanat
0: Evet,
1: konuşsak
0: evet.
1: diyoruz. Ve kızlarımız da voleybol ulusal ligde yine çok başarılı bir takımımız var. Haziran ayı içerisinde yine ilk maçlarına çıkacaklar. Zannediyorum yarın maçı var kızlarında. Onlara başarılar dileyerek sana veda edelim
0: Çok
1: Merve.
0: teşekkür ediyorum.
1: Biz de çok teşekkür ediyoruz. Merve bize gündemin çok önemli başlıklarını çok güzel anlattı.
0: Teşekkür
1: Haftaya
0: ederim.
1: bakalım neler konuşacağız.
0: Güzel
1: Umarız
0: şeyler
1: güzel şeyler
0: konuşalım.
1: konuşuruz. Sana veda ediyoruz. Gazeteci Merve Kılıçoğlu Toprak bizlerle birlikteydi.

Mesajlarınız ve bizimle paylaşmak istedikleriniz için WhatsApp iletişim hattımız +90 530 662 21 86 +90 530 662 21 86.

Değerli dinleyenler, yavaş yavaş memleket treni son durağa yaklaşıyor. Haftaya bakış köşemizde sizlere gündemin önemli notlarını aktarmaya gayret gösterdik Merve ile birlikte. Şimdi efendim, konuşamadığımız notlarımız var önümüzde. Milli futbol takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Kuzey Makedonya ile İstanbul'da oynadığı müsabakayı 4-0 kazandı. Hep böyle gitsin umuyoruz, yolları açık olsun. Bugün de 26 kişi efendim biliyorsunuz kadroya dahil ediliyor, açıklandı. Dediğimiz gibi çok güzel, ayaklarına taş değmesin, güzel güzel efendim sonuçlar alsınlar diye uğurlayalım. Yakın zamanda biliyorsunuz maçlar başlayacak. Efendim bir de bakıyoruz, yine futboldan bir haber var. Arda Güler'i çok konuşuyoruz. Yine milli takım formamızı da giyecek. Kendisi

aslında çok güzel işler yapacak. Bunun da altını çizelim. Ve bir uyarıyla bitirelim mi efendim? Türkiye'ye de gelecek olan dinleyicilerimiz vardır. Tatil sezonu öncesi artan sahte rezervasyon ilanlarına karşı bir uyarı yapıldı değerli dinleyenler. Bu uyarıyla yayınımızı bitirelim. Memleket Treni yarın aynı saatte sizlerle birlikte olacak efendim. Gününüzün geri kalan kısmı çok daha güzel geçsin. Hoşça kalın.

0: Türkiye'de saat 11.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Mustafa Çamlıca, haberleri veriyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş resmi ziyaret kapsamında Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de temaslarını sürdürüyor. Kurtulmuş Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb tarafından kabul edildi. Meclis Başkanı Finlandiyalı mevkidaşı Jussi Halla-aho'yla da bir araya geldi. Uraloğlu, Orta Doğu ya da Körfez'de kalan uçağımız yok dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı'nda 9 Türk sahipli gemiden 7'sinin çıkma talebi var, onları takip ediyoruz. Orta Doğu ya da Körfez'de kalan uçağımız yok. İran hariç bütün Körfez ülkelerine hava yolu trafiği açık açıklamasını yaptı. Bakan Uraloğlu, modern Hicaz demir yoluyla ilgili olarak da Suud tarafıyla görüşüyoruz. İlk etapta Suudi Arabistan'a, oradan Hürmüz Boğazı'na kadar gitmeyi planlıyoruz ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Singapur'daki temaslarının ardından Endonezya'ya geçti. Fidan, Singapur ziyareti kapsamında Bloomberg TV'ye yaptığı değerlendirmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen ay birkaç kez telefonda görüştüğü ABD Başkanı Donald Trump'ın 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine katılmayı planladığını ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında müzakere belirsizliği sürerken sahada tansiyon yükseldi. İran, Amerika Birleşik Devletleri'ne ait savaş uçaklarının Keşm

0: adasına hedef aldığını duyurdu. Kuveyt, Bahreyn ve Irak'taki Amerikan üslerine misilleme yapıldığını açıkladı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran'a ait insansız hava araçlarının Kuveyt'teki ABD güçlerini hedef alan saldırısının başarısız olduğunu açıkladı. Mescid-i Aksa avlusunda İsrail bayrağı açılmasına Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 8 ülke tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlarının ortak açıklamasında bu provokatif eylemin kabul edilemez olduğu belirtildi. Tekrarlanan İsrail ihlallerinin gerilimi tırmandırdığına vurgu yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail'in Gazze'nin %70'ini işgal etme planının Başkan Donald Trump'ın 20 maddelik barış planının bir parçası olmadığını söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 19 kişilik Merkez Yönetim Kurulu'nu belirledi. Listeyi parti sözcüsü Müslim Sarı açıkladı. Müslim Sarı, Özgür Özel ekibinin delegeden kurultay için imza toplamasına ilişkin de konuştu. CHP'nin şu an kurultay şansı yok, tedbir kararı nedeniyle imza toplansa bile kurultay yapılamaz dedi. Teknoloji hisseleri piyasaları sırtladı, borsalar rekor tazeledi. Küresel piyasalarda teknoloji ve yapay zeka hisselerindeki rallinin etkisiyle pozitif bir seyir izlenirken borsalar rekor tazelemeye devam ediyor. Ve spor, Beşiktaş Gain seride öne çıktı. Beşiktaş Gain Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi ilk maçında konuk ettiği Başakşehir Koleji'ni 82-79 yendi. Okçulukta 14. Uluslararası Fetih Kupası İstanbul'da başlıyor. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilen dünyanın en büyük sivil okçuluk organizasyonunda 51 ülkeden 700'den fazla sporcu madalya mücadelesi verecek. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Bulutlu olmak üzere Ankara 26, İstanbul 29, Saraybosna ve Bakü 24, Viyana 23. Güneşli olmak üzere Üsküp 28, Lefkoşa ve Sofya 26, Kerkük 34, Stockholm 21. Yağmurlu olmak üzere Bern 20, Berlin ve Brüksel 22, Kopenhag 18. Bulutlu olmak üzere Amsterdam 20, Paris 24, Tiran 29 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Sabah Ajansı başladı. Hoş geldiniz değerli dinleyicilerimiz. Bugün 3 Haziran 2026 Çarşamba. Yapımcılarımız Songül Salman ve Hatice Tuğba Sarıoğlu. Teknik masada Burak Kararoğlu sesimizi sizlerle buluşturuyor. Mikrofon başında da ben İpek Önder. 11.50'ye kadar yurttan ve dünyadan öne çıkan gelişmelerle sizlerle birlikte olacağız. Ve her zaman olduğu gibi Türk gazetelerini okuyarak başlayacağız yayınımıza. Ardından dış basın öne çıkan gelişmeleri spiker arkadaşımız Orhan Yaşar sizlere aktaracak. Sonrasında bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. TRT İran temsilcisi Harun Aykaç'a bağlanacağız. Ardından stüdyo konuğumuz bizlerle birlikte olacak. Emekli Tuğgeneral İhsan Başbozkurt'la birlikte gündemi ve gelişmeleri konuşacağız. Sabah Ajansı başlıyor.
1: Türk basını.
0: Milliyet gazetesiyle turumuza başladık. Skandallar asla mazur görülemez. Cumhurbaşkanı Erdoğan kamu malının israf edilmesini, ikbal hesaplarına merdiven yapılmasına göz yummayacaklarını vurgulayarak son dönemde kimi zaman hayrette, kimi zaman utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler merkezli bu skandallar asla mazur görülemez. Her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek bizlerin boynunun borcudur dedi. Özel gruba hitap etti. Mutlak butlan kararı sonrası çift baş yönetim sorunu yaşayan CHP'de Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile Grup Başkanı Özel arasında krize konu olan meclis grubu toplantısı dün gerçekleşti. Daha önce Genel Başkan sıfatıyla çıktığı grup kürsüsünden bu kez Grup Başkanı olarak seslenen Özel, adını anmadan Kılıçdaroğlu'nu yüklenip bırakmayı bilseydi madalyası daha büyük olacaktı dedi. Kılıçdaroğlu, MYK'yı belirledi. Mutlak butlan kararıyla genel başkanlığa geri dönen Kılıçdaroğlu, merakla beklenen MYK'sını netleştirdi. Kılıçdaroğlu dahil 19 üyeden oluşan MYK listesine CHP'nin yeni parti sözcüsü olarak belirlenen Müslüm Sarı açıkladı. Kılıçdaroğlu açıklamanın ardından ilk MYK toplantısını yaptı.

Hürriyet gazetesiyle devam edeceğiz turumuza. Hürriyet'in manşeti: Yargıtay'a acil çağrı, CHP'de mutlak butlan kararıyla ortaya çıkan tablonun netleşmesi için siyaset dünyasından Yargıtay çağrısı geldi. Bahçeli ve Bakıran, Yargıtay'ın konuyu bir an önce görüşüp karara bağlaması gerektiğini vurguladı. Bahçeli, yaşanan gelişmelerin CHP kurumsallığına yakışmayan bir seviyeden siyasi kültüre ve demokrasiye zarar verici bir noktaya doğru ilerlediğini belirterek şunları söyledi: İtiraz merci olan Yargıtay, konunun hassasiyetine binaen vaki itiraza yönelik kararını bir an önce vermelidir, Türk siyaseti ve demokrasisinin hırpalanmasına izin verilmemelidir, dedi. Mahkemenin verdiği kararın demokratik siyaseti zorla şekillendirme girişimi olduğunu söyleyen DEM Parti İş Genel Başkanı Bakırhan da Yargıtay derhal toplanarak bu garabete bir son vermeli ve Türkiye'de demokratik yaşamın ve sivil siyasetin önünü açmalıdır, dedi. Yargıtay'ın başvuru 20 Temmuz'daki adli tatil öncesinde ele alıp almayacağı da merak konusu oldu. Netanyahu'yu azarladı, küfretti. İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'a saldırması İran'la süren müzakerelerin çökmesinden endişe eden Trump'ı kızdırdı. Trump, Netanyahu'yu azarlayıp küfrettiği öne sürüldü. Trump'ın "Sen kahrolası bir delisin, ben olmasaydım hapisteydin, herkes senden nefret ediyor, ne halt ettiğini sanıyorsun sen" diye bağırdığı iddia edildi. Derdimi dinle yapay zeka, ABD'de 13-17 yaş arası 1000 gençte yapılan araştırma yapay zeka kullanımı ile ilgili önemli bir gerçeği ortaya çıkardı. Her 5 gençten biri stresli, üzgün, gergin, mutsuz hissettiği anlarda yapay zeka ile sohbet edip ondan destek alıyor. Uzmanlar, psikolojik destek aracına dönüşen sohbet robotlarının kendine zarar verme düşüncesi olan kullanıcıları olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulunuyor.

0: Akşam gazetesine geçtik. Trump zirveye geliyor. Dışişleri Bakanı filan ABD Başkanı Trump'ın 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine katılacağını söyledi. Başkan Erdoğan'ın geçen ay Trump'la birkaç kez telefonda görüştüğünü hatırlatan filan ABD Başkanı'nın her seferinde zirveye katılacağını belirttiğini ifade etti. Filan ABD müttefikleri savunma harcamalarını artırmaları için baskı yapıyor. Avrupalılar mesajı alıp adım attılar. Kaydedilen ilerlemeyi gözden geçireceğiz dedi. Saraylarda mehter coşkusu. Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği'nin icra edilen tarihi marşlar yaz boyunca İstanbul'daki 3 büyük sarayın avlusunda yankılanacak. Mehter konserleri salı günleri Dolmabahçe, çarşamba günleri Topkapı, perşembe günleri ise Yıldız Sarayı'nda 30 Eylül'e kadar sürecek. Fethiye'de balina sürprizi. Önceki gün Hatay, dün de Mersin ve Fethiye'de kaşalot balinası görüntülendi. Uzmanlar bu durum denizlerimizin sağlıklı ve temiz olduğunu gösteriyor dedi.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.
0: Yeni Şafak gazetesine geçtik. Trump azarlasa da Netanyahu saldırıyor. Trump, İsrail-Hizbullah arasında mutabakat sağlandığını iddia etse de Lübnan'a saldırılar devam ediyor. Ateşkese rağmen 2 Mart'tan bu yana Lübnan'da katledilenlerin sayısı 35 artarak 3.468'e yükseldi. ABD basınına göre ise Trump, Netanyahu'yu "Ben olmasaydım hapiste olurdun, herkes senden nefret ediyor, ne yaptığını sanıyorsun" diye azarladı. Almanya'da ırkçılık rekor seviyede. Almanya'nın Ayrımcılıkla Mücadele Kurumu 2025 yılında rekor

0: bulunduğu belirtilerek seçici polis kontrolleri, biyometrik kimlik tespiti ve araç konumlandırmada kullanılan teknik imkanlar gibi uygulamaların tercih edilebileceği kaydedildi. Komisyon, AB ülkelerinin Avrupa içi sınır kontrollerini ne zamana kadar kaldırmış olması gerektiği konusunda ise somut bir tarih vermedi.
1: Sabah Ajansı devam ediyor.

0: Sayın dinleyiciler, şimdi İran'daki gelişmeleri almak üzere TRT İran temsilcisi Harun Aykaç'a bağlanıyoruz.
1: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki çatışmalar aslında hem sahada hem diplomaside devam ediyor. Özellikle diplomatik alanda Amerika Birleşik Devletleri İran'ın gelecekte Hürmüz Boğazı'nın idaresinden vazgeçmesi ve para almaması noktasında direniyor. İran ise süreç içerisinde Umman'la beraber bir yapı kurarak buradan vermiş oldukları hizmetler karşılığında işin doğrusu ücret almak istiyor. Amerika ise yine Hürmüz Boğazı'nın eski haline yani para alınmadan uluslararası gemilere açık şekilde olmasını talep ettiğini söyledi. Bu ne kadar gerçekleşir gerçekleşmez süreç içerisinde göreceğiz işin doğrusu. Öte taraftan nükleer meseleyle ilgili henüz bir gelişme olmadı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai dedi bizim temel hedefimiz öncelikle savaşı sonlandırmaktır. Nükleer enerji ile ilgili daha sonra konuşabileceğimiz bir mesele şeklinde duygularını dile getirdi. Ama Hürmüz Boğazı noktasında tavrımız nettir dedi. Yine Lübnan noktasında tavrımız nettir dedi. Bir an önce İsrail'in saldırılarını durdurmasını istiyoruz. Eğer saldırılarını durdurmazsa bizim de ABD ile konuşmak için bir gerekçemiz yok dedi. Fakat bütün bunlara rağmen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump dün akşam yine yapmış olduğu açıklamada biz dedi aslında İran'ın bahsettiği o konuşmama sürecinden bu yana da biz dedi konuşuyoruz İran'la yani anlaşmak için. Hatta dedi birkaç gün içinde belki bu hafta içerisinde bir anlaşma sağlayabiliriz şeklinde. Ama öte taraftan ilginçtir ABD son bir haftadır aşağı yukarı her gece Güney İran'da yani Hürmüz Boğazı çevresinde yer alan belli hedefleri vuruyor. Yani Bender Abbas'ta birkaç yeri vurdu. Kaşım Adası'nda geçen gün saldırı düzenlemişti. Yine bu gece saldırı düzenledi. Bu saldırı düzenlenmesi karşısında İran Devrim Muhafızları Ordusu da ABD'nin Kuveyt'te bulunan üslerini füzelerle vurduğunu açıkladı. Kuveyt en son yapmış olduğu açıklamalarda orada insanların yaralandığını ve orada hasar meydana geldiğini de söyledi. Bütün bunlarla beraber yani hem arka kapı diplomasisi sürerken aynı zamanda sahada da karşılıklı güç gösterisi de devam ediyor. Bu süreç nereye evrilecek, nasıl olacak işin doğrusu önümüzdeki ilerleyen süreçte bunu görmek mümkün olacak. Ya karşılıklı tavizler verilecek, soruna bir çözüm bulunacak. Yok eğer tavizler karşılıklı olarak verilmezse, herkes kendi bulunduğu noktada kendi doğrularını dayatırsa hiç kuşkusuz çatışma kaçınılmaz olur. Bakalım ABD ve İran bu süreçte hangisini öne çıkaracak? Onu hep beraber göreceğiz. Süreç içerisinde olabilecek yeni gelişmelerle tekrar sizde olacağız.
0: Ve değerli dinleyicilerimiz, İran temsilcimiz Harun Aykaç'a aktardıkları için teşekkür ediyoruz. Stüdyomuzda da emekli Tuğgeneral İhsan Başbozkurt bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Sayın
1: Hoş bulduk.
0: Başbozkurt.
1: Teşekkür ediyorum. Sağ olun.
0: Efendim ABD, İran, İsrail arasındaki gelişmelerle başlayalım. ABD ve İran arasındaki müzakereler sürerken Körfez'deki tansiyon da dün itibariyle yeniden yükseldi. İran, ABD'nin Keşmir Adası'na saldırılarına karşılık Kuveyt ve Bahreyn'de ABD güçlerini füzelerle hedef aldığını açıkladı. Bununla beraber İran'ın şartları vardı elbette. İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarından dolayı ABD ile olan müzakerelerin durdurulduğunu açıklamıştı. Nasıl değerlendirmek istersiniz son gelişmeleri ve

0: Diplomasi masasına hala bir çözüm bulunabilmiş değil.
1: Evet. Şimdi şu andaki biliyorsunuz yani 3 aydır bu bir savaş konuşuyoruz. İran, işte İsrail, Amerika Birleşik Devletleri. Bu süre içerisinde gerçekten Amerika Birleşik Devlet Başkanı özellikle 3 ay boyunca hakikaten içi boş, çok çelişkili ifadeler kullandı. Bu da bir güven sorunu yarattı. Bütün dünyada güven sorunu yarattı. Amerika İran çatışmasına baktığınız zaman burada karlı taraf bence İran tarafı oldu ve Amerika kazanamadı. İran hiç taviz vermedi. Duruşundan hiç taviz vermedi. Tamam, Amerika Birleşik Devletleri İran topraklarını işte vurdum, yok ettim, gemilerini yok ettim, 55 tanesi gemiyi denize gömdüm, işte yok nükleer sistemlerini, işte sığlaştırmış sistemlerini yok ettim, işte konuşamaz hale geldim, işte yok liderler öldü. Yani neler dinledik, neler dinledik. Ya bu süre zarfı içerisinde hep Trump'a baktığınız zaman kendisini övüyor. Abartılı abartılı kelimeler konuşarak insanlarda böyle güven sorunu yarattı. Ve bu savaşı da sonlandıramadı. 3 aydır biz Trump'ı dinliyoruz. Trump işte yok, benim zamanım yok diyor. Benim zamanım yok diyor. İran'ın zamanı var diyor. İşte ne bileyim, lider kadrolarını sağdan yok ettik diyor. En son işte Müştebe Hamani'nin işte yok oldu. Bacağı kırıldı, kolu kırıldı falan. İşte adamcağız ortalıkta dolaşıyor. Dolayısıyla bu gerçekten bir masada bir güven bunalımı yarattı. Ama burada hakikaten duruş olarak baktığınız zaman Amerika'nın bu özellikle çelişkili, zikzaklı politikası, İran'ın dik duruşu ve bütün dünya kamuoyunun İran'ın yanında yavaş yavaş yer almaya başladı. İran'ın haklılığını ortaya koyduğunu ve İran'la ilgili söylemler. Şimdi bu Trump'a baktığınız zaman bu Trump biliyorsunuz tabii 1,5 seneyi geçti yani geldi oturdu. Ne dedi? Ben dünyaya barış getireceğim. İlk ifadesi bu oldu. Bütün dünyada barışı kuracağım dedi. Savaş kelimesini kimse duymayacak. Şimdi geldikten sonra bakın hiçbir şey oldu mu? Bak Ukrayna, Rusya savaşı son hızıyla devam ediyor. Kiev'i vurdular, St. Petersburg'u vurdular. O onu vuruyor, o onu vuruyor. Çoluk çocuk işte okullar falan hiç şey yapmıyorlar. Yani ne oldu? İşte Alaska'da işte bilmem efendim masalar, diplomasyon hiçbir şey olmadı. Gazze ile ilgili konuda biliyorsunuz 7 ay oldu bakın. Gazze kuruldu. İşte güvenlikle ilgili olsun, işte Gazze'nin sistemleri olsun, ekonomik sistemi. 70 milyar dolarlık bir destek lazımdı. Ama daha bu ortada yok. Gazze perişan.
0: Lübnan perişan. Üstelik.
1: Evet, buyurduğunuz gibi Lübnan Gazze'den daha kötü. Lübnan Gazze'den daha kötü durumda. Ne oldu? Bir haydutluk yaptı. Venezuela devlet başkanını affedersin. Gece uyurken yatağından aldı getirdi bilmem ne yaptı. Yani bundan 50 sene 100 senesinin bir demokrasi şeyini yaşattı bize. Yani derebeylik sistemiyle ben alırım vururum getiririm yok bilmem şu yaparım. Petrol tesislerine şey yaparım sunu ederim ben. Şimdi böyle bir Trump var. Yani böyle bir başkan var. En sonunda da İran'ı vurarak Orta Doğu'yu felç etti. Orta Doğu'yu perişan etti. Orta Doğu şu anda kaynayan kazan. Orta Doğu'daki insanların hiçbir kimsesi mutlu değil. Daha dün işte Keşm Adası'nı işte kendi kafasına göre diyor ki burada drone tesisi var diyor. Veyahut da diyor burada petrol tesisi var diyor. Bir istihbaratla ilgili bir istihbarat alıyor. Gidiyor vuruyor. Bir adayı vuruyor. Ama burada özellikle İran sistemi, devrim muhafızları mı dersiniz, silahlı kuvvetleri mi dersiniz, İran'ın dini liderleri mi dersiniz, konumlarını çok rahatlatmışlar ve dik duruyorlar. Diyor ki kardeşim diyor, sen benim diyor kılıma dokunursan ben de kusura bakma, senin 50 yerine dokundururum diyor. Bahreyn'i senin diyor, benim diyor üçlerim burada şu anda yanı başımda, ben de onlara dokunurum. Bahreyn'i vuruyor, Kuveyt'i vuruyor, Kuveyt havalanını vuruyor. Dolayısıyla İran, Amerika Birleşik Devletleri sadece burada İran'ı nükleer sistemini bilmem ne. Bakın iş nükleerle ilgili, sıvılaştırılmış gazla ilgili ikinci, üçüncü plana itildi.

Burada konuşmuştuk sizinle. Harbin merkezi ne dedik? Hürmüz olacak dedik. Bakın sabah kalkıyor Hürmüz diyor, akşam kalkıyor Hürmüz diyor. Bütün beyanatlarında Hürmüz diyor. Hürmüz'e abi kaya aldık. Ne aldık? Gemilerin %30'u %40 hale geçiyor. Siz orada başardınız mı bunu? Başaramadınız. Hürmüz'de. Neyi ablukaya almışsınız? İran'ın gemisi de geçiyor, öbürünün gemisi de geçiyor. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri İran'la ilgili yapmış olduğu tamam belli bir bölümde abluka. Ne dedi? Zorla dedi, ben dedi geçiş sistemi sağlayacağım. Savaş gemilerini göndereceğim. Bir tarafını işte Umman, bir tarafında öbür tarafta İran. Bölgeye emniyet alacak ve içeride bulunan bütün gemilerin hepsini dışarı çıkaracağım dedi. Başarabildi mi? Başaramadı. Niye? Demek ki sen istihbaratla ilgili almış olduğun şey hepsi yalan. Ya size doğru bilgi vermiyorlar ya siz yalan bilgi alıyorsunuz. Şu anda İran'ın deniz gücü olarak müthiş geliştirdiği sistemler var. Onun için giremiyorsun Hürmüz'e. Hürmüz'ün çok çok emniyetli bir payında kalıyorsunuz. Nerede savaş gemileriniz? Hani savaş gemilerinizi getirmiştiniz ta işte İran'ın burnuna dayayacaksınız. Kaç mil ötede savaş gemileriniz? Girit'te ne arıyor savaş gemileriniz? Dolayısıyla Amerika'nın burada efendim sabit olarak yapmış olduğu bir tek çelişki. Amerika Birleşik Devletleri şu ana kadar sabit olarak yaptığı, gözle görülen, her şeyin anladığı, her şeyin bildiği şey Amerika'nın çelişkisidir. Korkunç çelişkiyle hareket ediyor. Bilgi ve istihbarata dayan hiçbir veri yok. Bir güven telkini yok. En sonunda da bu bunalımından, bu bunalımın etkisinden neye gidiyor biliyor musunuz? Tehdite gidiyor. Sizi tehdit ediyor, beni tehdit ediyor, onu tehdit ediyor. İbrahim Anlaşması'na katılacaksınız diyor. Ne diyor? Geçen gün biliyorsunuz, Umman'a dedi ki, eğer dedi, siz dedi, bu gemilerin dedi, geçişini kolaylaştırmasanız, boş veya dolu, işte dolu gemilerden, işte bilmem Boğaz'la ilgili, kendileriyle ilgili bilmem bir takım faaliyetler, İşte biz bu boğazdan artık geçiş ücreti alacağız falan dedi. Bunu yaparsanız dedi, sizi felç ederim dedi. Sizi havaya uçururum dedi. Şimdi Umman'ı tehdit ediyor. Şimdi Umman'ın eti ne budur ne? Size göre Amerika Birleşik Devletleri, ey Trump, ey Amerika Birleşik Devletleri, Umman'ın size göre eti ne budur? Söyler misin bana? Umman bir sultanlık, tamam. Ancak kendini koruyabilecek. Kendi sisteminde diyor ki ben diyor boğazlara diyor herkese açacaksınız diyor. Ve burada diyor ben diyor bu boğazları senin yerine hakim olacağım diyor, şunu yapacağım diyor. Umman'ı şey yapıyor. Peki bu çelişki niye? Siz diyorsunuz ki Umman'a siz boğazlardan açık olacak. Siz boğazlardan hiçbir şey talep etmeyeceksiniz. Gemiler gidip gelecek. 20 Ocak 2025'te dediniz ki Meksika Körfezi Amerika Birleşik Devleti Körfezi olacak dediniz. Ve buradan geçişler dedi, hakkı bizim olacak dediniz. Peki siz devletsiniz, Umman devlet değil mi? İran devlet değil mi? İran'a diyorsunuz ki Hürmüz Boğazı'ndan, Boğaz trafiğiyle ilgili bir meclisten geçecek bir kanun hazırlıyorlar. Bunu yapamazsınız diyorlar. Hürmüz eskisi gibi bedava geçecek. Bu da kaldı. Bunun yanında Panama Kanalı Çin. Ne dedi? Çin dedi buradan çok büyük para alıyordu benden dedi. Beni dedi ekonomik olarak dedi çökertiyor diyordu. Çok kızgınım diyor ben Çin'e diyor. Panama benim diyor. Ama sen Panama'yı 1999 yılında Panama devretmişsin. Yok biz diyor o zaman diyor hükümet kabul etmiyorum diyor. O zamanki yönetim ben kabul etmiyorum diyor. Benim hakkım olan bir şeyi diyor Panama'ya devretmiş diyor. Sonra da böyle bu çelişkili, bu başaramadığı, yapamadığı, işin içinden çıkamadığı ve sonunda da ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki, ya diyor ben diyor Irak'ta diyor müthiş bir, çok affedersiniz özür diyor, müthiş bir dayak yedim diyor. Perişan oldum diyor Irak'ta diyor. Orada diyor ordum perişan oldu, çekildim, çekilmek zorunda kaldım. Ben diyor şimdi İran'da aynı manzarayı, fotoğrafı yaşamayayım diyor.

0: Onun için temkinli davranıyor. Ne diyor? İşte diyorlar ki siz diyor işte İran'la diyor İran işte vuruyor işte Bahreyn'i vuruyor, Kuveyt'i vuruyor, onu vuruyor, bunu vuruyor. İran masadan çekildi diyor. Çekiliyor. Hayır diyor öyle bir şey yok diyor. Biz diyor İran'la çok iyi görüşüyoruz diyor. Muazzam bir görüşme yapıyoruz İran'la diyor. Hani bah ne diyor? Meclis Başkanı diyor ki biz diyor Amerika Birleşik Devletleri'yle görüşüyoruz ama diyor Amerika Birleşik Devletleri soyut olarak hiçbir şey söylemiyor diyor. Hep diyor kenardan köşeden dolaşıyor. Bize dese bizim istediklerimiz belli. O 10 tane işte isteği vardı. İşte Hürmüz Boğazı'nın geçişlerle ilgili, sıvılaştırmış gazla ilgili, işte o yatırımlarla ilgili, şunlarla ilgili bir sürü şey var. İşte bütün Gazze'deki, Lübnan'daki ateşkesin şu bu falan. İşte düşünebiliyor musunuz? Yani şimdi siz şu anda Lübnan'la İsrail masada oturuyor, ateşkes imzalamışlar ve siz diyorsunuz ki ben diyorsunuz Beyrut'un güneyini işgal edeceğim. Beyrut'un güneyi. Peki Amerika Birleşik Devletleri sizin vermiş olduğunuz söz nerede kaldı? Ateşkes sözü nerede kaldı?
1: Havada kaldı. Evet.
0: Yani dolayısıyla İran bence burada gerçekten duruşuyla, tavırlarıyla devlet olduğunu Amerika'ya hissettiriyor, bütün dünyaya hissettiriyor. Dünya kamuoyunda İran'ın gerçekten aç da kalsa, susuz da kalsa, halkıyla birlikte vatan toprağını savunma konusunda müthiş bir şeye sahip, devlet geleneğine sahip ve bu devlet geleneğini devam ettiriyor. Ama onun yanında Amerika Birleşik Devletleri de İsrail'in bir oyuncağı olmuş. İsrail'in işte güya Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'yla Netanyahu işte konuşma yapmış. Netanyahu'ya fırça atmış. Sen demiş işte senin yüzünden demiş Orta Doğu kaynıyor falan. Yalan. Bu sistemi yapan Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail. Bunlar blöf. Bunlar basına işte güya kendi iki tane devletin birbiriyle olan ilişkilerinin arada sırada da böyle olduğunu Netanyahu'na kızabileceğiz. Netanyahu'ya hayatta kızamazsın. Çünkü öbür tarafta ne var? Siyonizm var. Öbür tarafta Yahudilik sistemi var. Yahudilik sistemi Amerika Devlet Başkanı'nı al aşağı eder yani.
1: Yaklaşan da seçimler yani, varken.
0: Kesinlikle, evet. Kesinlikle.
1: İstanbul'a geçelim o zaman bir başka başla. Efes 2026 tatbikatı Yunanistan'da geniş yankı uyandırmaya devam ediyor. Atina'da diplomatik ve askeri çevrelerde bir huzursuzluğa da yol açtı. Türk savunma sanayisinin yerli ve milli unsurlarının sergilendiği tatbikatın yansımalarına dair değerlendirmelerinizi almak isteriz.
0: Evet. Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tabii gerçekten bazı dönemlerde bazı milli ve yerli silah sistemlerini işte bazen bunu fuarlarla gösteriyor. İşte Saha 6 gibi İstanbul'da biliyorsunuz işte burada konuşmuştuk. Orada gerçekten müthiş bir silah sistemi. Oradaki işte milli ve yerli kara, deniz, hava, işte bütün sistemleri orada gördük ve orada dost ülkelere bir güven ama düşmana da müthiş bir korku saldı. Bunu fuardaki sistemi yani masadaki sistemi diyelim bunu artık araziye yansıtmanız lazım. Tamam orada var, neyiniz var? İşte İHA'larınız var, SİHA'larınız var, işte Altay tankınız var. Tayfun füzeleriniz var, işte çok ronlu roket atarlarınız var, gemileriniz var, çıkarma gemileriniz var. Peki bunu sahada kim yapacak? Sahada bunun yansıması nasıl olacak? Düşman tamam orada onu görüyor. Acaba sahada bize bir korku salacak mı? Bunun koordinasyonu, senkronizasyonu nasıl olacak? İşte bunu zaman zaman işte Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunu çok iyi yapıyor ve deniyor. Bir NATO ülkesi olarak gerçekten Efes bizim gururumuzdur. Efes de bunu denediler. Efes gerçekten katılımcı ülke sayısı 45. Bizzat asker olarak katılıyorlar ve bu harekatta yer alıyorlar. Gözlemci ülke sayısı 22 ve Yunanistan'ı korkutan bir fotoğraf. Ben Yunanistan'ın yerin olsam her gün korkarım. Yemem içmem gece gündüz rüyalarıma girer yani. Mehmetçik zaten Yunanistan'ın korkulu rüyası.

0: Yunanistan belki İzmir'i işte 9 Eylül'ü görüyor. 9 Eylül işte falan işte ne oluyor falan. Bir de bazen ülkelerin kendi içerisinde hep bazı aylar vardır. Düşmana korku sarar. Mayıs ayı da bizim öyle bir ayımız. İşte SAA6 işte İstanbul'daki işte Efes Tatbikatı 29 Mayıs
1: İstanbul'un fethi.
0: İstanbul'un fethi işte
1: Zaferlerle dolu bir ay, evet. Mayıs
0: yani
1: ayı.
0: gerçekten 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı işte böyle bir bu ay bir ne diyeyim düşmana korku saran, düşmanı
1: Mavi Vatan
0: titreten
1: yasası yolda. Mavi Vatan yasasının yine
0: ha
1: meclisten geçmesi
0: evet
1: gündemde.
0: yani düşmana titretiyor, düşmana korku sarıyor, düşmanın kalbinde böyle kan akışlarını değiştiriyor. Dolayısıyla Mayıs ayı bizim öyle bir ayımız. Ve Yunanistan'ın Dışişleri Bakanı

0: Bunu unuttuğumuzu Türkiye hatırlatıyor diyor. Dün de hatırlattı, bugün de bize Türkiye bunu hatırlatıyor diyor. Hem de bunu açık açık kelimesi kelimesine hatırlatıyor diyor. İma bile etmiyor diyor. Doğru söylüyor diyor. Tehdit diyor, açık diyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Yunanistan gibi, aşağılamıyorum asla, kapasitesi, nüfusu, ekonomisi, başkalarının sistemiyle kurulmuş bir Yunanistan'a tehdit olmaz. Yunanistan aklını başına getirsin. Türkiye Cumhuriyeti Devleti artık küresel anlamda Yunanistan'ın çok ötesine geçti. Yunanistan'ı korkutan manzara, fotoğraf farklı. Bakıyor Lübnan'da, Libya'da, aşağıya Afrika bölgesinde, Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nde, Mavi Vatan'da, Trakya'da, öbür tarafa git Kosova'da, Azerbaycan'da, dünyanın her yerinde Türkiye, denizde, havada, karada, Katar'da üsleri var ve burada küresel anlamda faaliyet gösteriyor. Ve bunu neyle gösteriyor biliyor musunuz? Milli ve yerli silah sistemleriyle gösteriyor. Bakıyor başbakanlar, cumhurbaşkanları her gün Türkiye'ye gelip gidiyorlar. Türkiye'den silah sistemi istiyorlar. Türkiye'den şunu istiyorlar, bunu istiyorlar. Ve bu fotoğraf Yunanistan'ı korkutuyor. Yanı başındaki Fransa, yani biliyorsunuz onunla dörtlü çete diyoruz biz onlara. Hindistan, Rum kesimi, Fransa ve Yunanistan. İşte toplantı yaptılar Rum kesiminde, şurada, burada falan. Fransa Türkiye ile işbirliği yapmak istiyor. Bak İtalya yapıyor şu anda. İtalya her türlü işbirliğini yapıyor. İspanya yapıyor. İşte Hürkuşu, Ürjeti, şunu, İHA SİHA'yı. Belçika kraliçe geldi Türkiye ile her türlü yardımı, desteği şu an. Fransa, ha ben niye kaldım diyor. İngiltere zaten başbakanı geldi. Kendi ürününü, stratejik ürünü Türkiye'ye sattı, Eurofighter'lar. Ve Türkiye'den de İHA istiyor. Türkiye teknolojisini istiyor. Avrupa'nın dev ülkeleri bunlar. Şimdi şey diyor ki, gel diyor sizinle birlikte füze sistemi, füze yatırımı yapalım diyor Fransa. Yani dolayısıyla bu fotoğraf Yunanistan'ı korkutuyor. Yunanistan diyor ki, ya diyor, Türkiye'nin bu çıkışı, bu tırmanışı, bu kapasitesi gelecekte diyor bu. Ve ondan sonra da işte NATO ile ilgili tatbikat, biliyorsunuz NATO toplantısı olacak burada. Ve Savunma Bakanımız da diyor ki, kıyılarımızdaki adalar uluslararası anlaşmalara aykırı olarak silahlandırılmıştır. Uluslararası anlaşmalara ruhuna aykırı olan maksimalist girişimleri asla kabul etmiyoruz. Türk ordusu bunu engelleyecek güce ve kapasiteye sahiptir. Bu beyanatı da işte bayram Edirne'de verince Yunanistan'ın Dışişleri Bakanı'nın rüyaları veyahut da korkuları işte ortaya çıkıyor ve kabarıyor. Diyor ki, ey Yunanistan halkı, kendinize gelin diyor. Bence de haklı. Bence de haklı. Yani Yunanistan korkmasın da kim korkacak? Ama korkmasınlar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu ordusunu, bu sistemini, bu silah sistemlerini kimseden kıskanmıyor. Barış için, huzur için, bölgenin güvenliği için bunu da ispatladı. Nerede ispatladı? Ukrayna-Rusya savaşında ispatladı. Azerbaycan-Karabağ'da, Ermenistan savaşında ispatladı. Libya'da ispatladı. Dünyanın her yerinde ispatlıyor. Barıştan yanadır. Savaşı asla elinin tersiyle itmiştir. Hiçbir zaman savaştan yana olmayan, savaşı benimsemeyen, savaşın asla yanından geçmeyen bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti var. Yunanistan korkmasın. Türkiye'den zarar gelmez. Yeter ki adam gibi dur. Yeter ki kanunlara, yeter ki uluslararası hukuka, uluslararası sistemlere, anlaşmalara uygun hareket et. Aksi takdirde sonun başlangıcı olur.
1: Evet, son başlığımıza da çok dar bir vakit kaldı ama birkaç cümleyle almak isteriz yine yorumunuzu. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi liderinin Kazakistan'a gerçekleştirdiği ziyaret ne anlama geliyor?
0: Evet, bizi üzüyor. Beni bizleri çok üzüyor. Beni şahsen çok üzüyor. Keşke böyle bir kardeşimiz, böyle biz öz kardeşimiz, Türk Devlet Teşkilatı'nın işte ana gövdesinde

0: olan bir devletin böyle basit. Yani sorarlar Kazakistan'a, ya sen şimdi Kuzey Kıbrıs Rum kesiminin lideriyle hangi konuda görüşeceksin arkadaş? Silah mı var, ekonomisi mi var, senin ona ihtiyacın mı var, senin onunla enerji sistemin mi, yani kültür bağın mı var, kardeşlik bağın mı var, neyin var kardeşim ya? Bir de üstelik bir de ona neymiş, dostluk nişanı takıyormuşsun. Hangi dost yani? Şimdi koca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin düşman olarak bildiğimiz, yani her gün Türkiye'nin ne bileyim aleyhinde konuşan bir sistem var ve orada soydaşlarımız Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nin oradaki vatandaşlarını her gün orada ambargo uygulanmış, dünyada şey yapmışlar ve bunu siz nasıl yaptırıyorsunuz? Rum kesiminde Rumların Kazakistan'daki zaferi diye adlandırıyorsunuz ama ben bunu hiçbir zaman Kazak halkı bunu kesinlikle tasvip etmiyor. Kazak halkı bunu kesinlikle kabul etmiyor. Ama devletlerdir, çıkarıdır, menfaatidir ama baktığınız zaman biz de birazcık yani aklımı çalışıyor, biraz da şey yapıyoruz. Yani diyorsunuz ki ya düşünüyorsunuz böyle elinizi iki yanağınızın, şakağınızın üzerine koyuyorsunuz. Diyorsunuz ki Kazakistan'ın Rumlardan alacağı ne var kardeşim? Ne var ya? Nedir ya? Balık mı alacaksın? Yani ne alacaksın? Ya silah mı alacaksın? Malzeme mi alacaksın? Oradan tesisat mı alacaksınız? Oradan enerji mi alacaksın? Ne alacaksınız? Ne? Ha yoksa Avrupa Birliği'ne açılış, Avrupa'ya giden yol oradan mı geçiyor? Oradan geçmiyor. Avrupa giden yol Türkiye'den geçiyor. Türkiye'den geçiyor. Onun için Kazak halkına, Türk Devlet Teşkilatı'nın romantik sistemlerden artık uzaklaşması lazım. Türk Devlet Teşkilatı'nın ruhuna uygun adımlar atılması lazım. Birbirimizi üzmeyecek, kardeşlik ruhuna helal getirmeyecek, bizi içimizi acıtmayacak adımlar atılması lazım. İnşallah aklı selim gelir, bu da öyle olur. Diyelim
1: Çok
0: ne
1: teşekkür
0: yapalım?
1: ediyoruz efendim. Katkılarınız için sağ olunuz. Emekli Tuğgeneral İhsan Başbozkurt bizlerle birlikteydi. Sabah ajansının böylelikle sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün çeliğin ateşle, geleneğin teknolojiyle ve bir askerin kendi vicdanıyla girdiği epik mücadeleyi anlatan 2003 yapımı Son Samuray filmi var. Edward Zwick'in yönettiği bu yapıt 19. yüzyıl Japonya'sında geçen Doğu ve Batı arasındaki derin felsefi çatışmayı konu alır. Hikayemiz, geçmişindeki savaşların utancından kaçan Amerikalı yüzbaşı Nathan Algren'in etrafında döner. Algren, Japon ordusunu eğitmek üzere Japonya'ya gider. Ancak orada geleneklerine bağlı samurayların lideri Katsumoto'ya esir düşer. Bu esaret, Algren için son gibi gözükse de aslında yeni bir başlangıçtır. Düşman olarak girdiği bu köyde kısa zamanda samurayların disiplinini, onurunu ve hayata bakış açılarını keşfeder. Kendi içindeki huzuru bir zamanlar yok etmeye geldiği bu kadim savaşçıların yanında yeniden bulur. Film, ilerlemenin sadece teknolojiyle olmadığını, asıl gelişimin insanın kendi öz değerlerine sahip çıkmasıyla gerçekleşeceğini net bir dille tekrar tekrar anlatır. Tom Cruise, karakterinin ruhsal dönüşümünü büyük başarıyla yansıtırken, Ken Watanabe canlandırdığı Katsumoto karakterini,

0: karakteriyle bilgeliğin ve sadakatin sembolü olur. Son Samuray filmi aslında kusursuz bir hayat arayışının hikayesidir. Bu film izleyicisine dünyada her şey değişse bile onurun ve dürüstlüğün zamansız olduğunu gösterir. Katsumoto son nefesini verirken filmin o unutulmaz finalini şu sözlerle noktalar. Hayatın her anı tüm zorluklarına rağmen aslında kendi içinde mükemmeldir. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika.
2: Bir dakika.
3: Galaksiler ya da diğer adıyla gökadalar, kütle çekim kuvvetiyle birbirine yaklaşmış yıldızlardan oluşur. Gökadalar, yıldızların yanı sıra güneş sistemlerini, gezegenleri, uyduları ve gaz bulutlarını kapsar. İlk gökadalar, evren çok gençken 12 milyar yıl önce oluştu. Ortalarındaki dev kara delikler yıldızları aşırı hızlandırır. Neyse ki dünyamız, Samanyolu'ndaki kara delikten trilyonlarca kilometre uzaktadır. Evrende 200 milyardan fazla gökada vardır. Her biri en az 100 milyar yıldız barındırır. Gizemli, karanlık madde gökadaları birbirine bağlar. Binlerce gökada, gökada kümelerini, onlar da süper kümeleri oluşturur. Gökadamız Samanyolu'nun en yakın komşusu Andromeda bile trilyonlarca kilometre uzaktır. Her ikisi de Başak süper kümesinde yer alır. Gökadalar hareketlidir. Genişleyen evrende uzaklaşırlar. Çarpıştıklarında büyük olan küçüğü yutar. Gökadamız Samanyolu'nun da 6 milyar yıl sonra kendisinden büyük Andromeda ile çarpışarak yok olacağı öngörülüyor.
2: Bir dakika.

Ekonomiye açılan pencere, Ekonomi Penceresi her Perşembe saat 16.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Türkiye ve dünya ekonomisindeki gelişmelerin, güncel verilerin, analizlerin ve uzman görüşlerinin güvenilir bir perspektiften ele alındığı Ekonomi Penceresi her Perşembe saat 16.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 12.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Mustafa Çamlıca, haberleri veriyoruz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Singapur'daki temaslarının ardından Endonezya'ya geçti. Fidan, Singapur ziyareti kapsamında Bloomberg TV'ye yaptığı değerlendirmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen ay birkaç kez telefonda görüştüğü ABD Başkanı Donald Trump'ın 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine katılmayı planladığını ifade etti. ÖSYM Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO zirvesi nedeniyle sınav takvimini güncelledi. 12 Temmuz'da yapılacak Milli Eğitim Bakanlığı Akademi giriş sınavı 26 Temmuz'a alındı. Adaylar sınav merkezi tercihlerini yarına kadar güncelleyebilecek. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında müzakere belirsizliği sürerken sahada tansiyon yükseldi. İran, Amerika Birleşik Devletleri'ne ait savaş uçaklarının Keşm Adası'nı hedef aldı. Uraloğlu, Orta Doğu ya da Körfez'de kalan uçağımız yok dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı'nda 9 Türk sahipli gemiden 7'sinin çıkma talebi var, onları takip ediyoruz. Orta Doğu ya da Körfez'de kalan uçağımız yok. İran hariç bütün Körfez ülkelerine hava yolu trafiği açık açıklamasını yaptı. Bakan Uraloğlu, modern Hicaz demir yoluyla ilgili olarak da Suud tarafıyla görüşüyoruz. İlk etapta Suudi Arabistan'a, oradan Hürmüz Boğazı'na kadar gitmeyi planlıyoruz ifadesini kullandı. Mescid-i Aksa avlusunda İsrail bayrağı açılmasına Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 8 ülke tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlarının ortak açıklamasında bu provokatif eylemin kabul edilemez olduğu belirtildi. Tekrarlanan İsrail ihlallerinin gerilimi tırmandırdığına vurgu yapıldı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail'in Gazze'nin %70'ini işgal etme planının, Başkan Donald Trump'ın 20 maddelik barış planının bir parçası olmadığını söyledi. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş karşılıklı saldırılarla şiddetleniyor. Ukrayna, Rusya'nın en büyük petrol tesislerinden birini vurdu. Ukrayna sınırına 1000 kilometre uzaklıkta olan St. Petersburg kentindeki tesise insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi. Saldırının ardından tesiste patlama meydana geldi. Alevler yükseldi, yoğun duman gökyüzünü kapladı. Saldırı Rusya'nın en önemli organizasyonlarından biri olan St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nun açılış gününde düzenlendi. Anayasa Mahkemesi, satıcıların hukuka aykırı ürün ve hizmetlerine dair e-ticaret platformlarını sorumluluktan muaf tutan düzenlemeyi iptal etti. Böylece tüketiciler ayıplı ürünlerde satıcıya ulaşamadıklarında alışveriş platformlarıyla da iletişime geçebilecek. Hukuki süreçlerde e-ticaret platformlarına dava açabilecek. Yeni düzenleme 9 ay sonra devreye alınacak. Teknoloji hisseleri piyasaları sırtladı, borsalar rekor tazeledi. Küresel piyasalarda teknoloji ve yapay zeka hisselerindeki rallinin etkisiyle pozitif bir seyir izlenirken borsalar rekor tazelemeye devam ediyor. Ve spor, okçulukta 14. Uluslararası Fetih Kupası İstanbul'da başlıyor. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilen dünyanın en büyük sivil okçuluk organizasyonunda 51 ülkeden 700'den fazla sporcu madalya mücadelesi verecek. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Bulutlu olmak üzere Ankara 26, İstanbul 29, Saraybosna ve Bakü 24, Viyana 23. Güneşli olmak üzere Üsküp 28, Lefkoşa ve Sofya 26, Kerkük 34, Stockholm 21. Yağmurlu olmak üzere Bern 20, Berlin ve Brüksel 22, Kopenhag 18. Bulutlu olmak üzere Amsterdam 20, Paris 24, Tiran 29 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: güzel bir gün.
1: Merhabalar.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda güzel bir gündesiniz sevgili dinleyenlerimiz. Programımıza hoş geldiniz. Program yapımcılarımız Didem Güneri ve Özlem Öztaş. Spikeriniz ben Tülin Bilen ve kumanda başında Melih Demirezer olacak. İletişim kanallarımızı sizlerle paylaşalım. Instagram hesabımız güzelbirgun.tsr. Bizi radyo.trt.net.tr/kanallar/tsr adresinden ve TRT Dinle mobil uygulamasından da dinleyebileceğinizi hatırlatmak isteriz.

Sensiz olmaz, nefes almadan yaşanmaz. Yok sensiz olmaz, bunu başkası anlamaz. Ne güneşler doğar seni görmeyince.

Sensiz olmaz, dayanamam yokluğuna. Yok sensiz olmaz, hiç zorlama beni buna. Çok denedik bunu biz, başaramadık.

0: Sevgili dinleyenler, geçtiğimiz pazar yani 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü'ydü. Her yıl dünya genelinde 5.4 milyon kişinin ölümüne neden olan ve yaygın bir hale gelen tütün kullanımının küresel olarak sağlık üzerine etkilerine dikkat çekilmek amacıyla 1987 yılından beri Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Örgütü'ne üye olan ülkelerce kutlanan bu önemli günün özelinde biz de sizlerle bağımlılık üzerine sohbet edeceğiz bugün programımızda. Konuğumuz tıp ve psikoloji doktoru Doktor Kamil Tuzgöl'le hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Sayın Tuzgöl, bağımlılığı konuşacağız dedik ama bağımlılığı ilk önce bir tanımlayabilir miyiz? Bağımlılık diye tanımlanmak, yani birisini bağımlı olarak görmek için nasıl tanımlayabiliriz?
1: Aslında kısaca şöyle düşünebiliriz. Kişinin bir maddeyi ya da yaptığı bir davranışı kontrol edememesi ve bunun yaşamına zarar vermesine rağmen bu davranış örüntüsünü devam ettirmesi, sürdürmesi olarak kısaca bağımlılığı özetleyebiliriz.
0: Peki bağımlılık nasıl oluşuyor? Yani insanları bağımlılığa iten ortak sebeplere de nasıl değinirsiniz? Nelerdir?
1: Evet, aslında şimdi bağımlılıkta bir şeyi, işte bu bir madde olabilir, bir davranış örüntüsü olabilir. Yapmayı çok istemek olarak genelde düşünülür ama bu şeyi istemekten öte bu şeyi yapmakla ilgili kendi dürtüselliğini kontrol etmekteki kayıp ve o kontrol kaybını da yaşaması söz konusudur. Bağımlı olduğunu düşündüren belirtilere bakacak olursak, bunu sormuştunuz değil mi? Kullanımını azaltmak veya bırakmak istemesine rağmen, örneğin sigarayı düşünün ya da işte alkolü düşünün. Bunu başaramaması olarak söyleyebiliriz. Ya da zamanının önemli bölümünü bu maddeyi bulmaya veya bu

0: maddeyi kullanmaya ayırması diye düşünebiliriz. İş, okul ve aile sorumluluklarının bozulması, zararlarını bilmesine rağmen kullanmaya devam etmesi, aynı etki için daha fazla madde ya da o davranış örüntüsünü kullanmaya devam etmesi ya da davranışsal olarak yalan söyleme ve öfkelenme, gizleme, yakınlarına bu tarz bir davranış ya da bir kullanım içerisinde olduğunu saklama, sorumluluklardan kaçma, ekonomik sorunlar, bunları kısaca aklımıza getirebiliriz. Ve çevresel genetik etkenlerin bağımlılık üzerinde ne tür etkileri vardır diye düşünecek olursak, bu özellikle bu dönemlerde yaşanılan bu durumları ailesel bir geçmişe ben çalıştığımız hastalarımızda özellikle görüyoruz ve ailelerin İşte ya babasında ya bir yakınında genellikle bu bağımlılıkla ilintili davranış örüntüsünü ya da kullanılan bu maddeyi arkadaş ortamında, sosyal iletişimde olduğu kişilerle birlikte bu tarz örüntülerin de çok fazla karşımıza çıktığını görüyoruz. Genetik gibi hani düşünebiliriz ama sadece tek bir genin olduğu bir genetik yapı da yok aslında.
1: Evet.
0: Ailesel faktörlerin de, çevresel faktörlerin de, sosyal ortamın da bu konuyla ilintili etkisi olduğunu söyleyebiliriz.
1: Yani bu tür davranışları gözlemlediğimizde biz bir insana bağımlı diyebiliyoruz, değil mi? O zaman peki bağımlı bireylerde nasıl davranış bozukluklarını görüyoruz?
0: Örneğin mesela ne anlamda soruyorsunuz? Tam olarak
1: Yani mesela bağımlı bir bireyde nasıl davranış bozuklukları oluyor? Yalan söyleme
0: ha, biraz
1: demiştiniz
0: önce
1: biraz
0: aslında
1: önce.
0: özetlemiştik.
1: Daha sonra farklı davranış bozuklukları, mesela bir şeyi çok fazlasıyla aynı tekrar etme, takıntı haline getirme gibi davranışları gözlemleyebilir miyiz?
0: Evet, şimdi aslında şöyle oluyor. Aile ilişkilerinde ciddi anlamda gizleme ve yaşadığı bu olumsuzluğu saklama çok ön planda oluyor. İyi hissetmek için bu eylemi yapmaya dönük bir motivasyon içinde olunabiliyor. Aslında burada amaç bir süre sonra maddeye ya da davranışa bir ödül sistemini tetikleme durumu var aslında. Beynimizdeki ödül mekanizmalarını harekete geçirerek bir maddeye bağlanma, bir davranış örüntüsüne bağlanma ve bu bağımlılığın sonrasında da o davranışı yaparak iyi hissetmeye çalışma. Başta bu şekilde bir durum ile karşı karşıya kalıyoruz. Bir süre sonra iyi hissetmenin de ötesinde o maddeyi kullanmadığınız için aslında kötü hissetmeye de başlıyorsunuz. Yani sizin normalinize o maddeyle birlikte gelme durumu oluşmaya başlıyor. Bu kez de o maddeyi daha da fazla ya da o davranışı daha da fazla dozlarda kullanarak tekrardan o normal hissettiğiniz örüntüye de ulaşmaya çalıştığınız bir döngüye ulaşıyor. Aile ilişkilerini bu çok ciddi etkileyebiliyor dediğimiz gibi. Öfke gibi durumlarla baş başa kalabiliyoruz. Özellikle yalan söyleme, yaşanılan bu bağımlılıkla ilintili gizleme, saklama, sinirlilik, kötü hissetme, suçluluk duyguları ve bunların yapılmasıyla ilintili kararsızlık ve gerçekten böyle kendine zarar verici davranışlara kadar gidebilecek bazı psikolojik açmazlara veya çıkmazlara yön aldığı durumları gözleyebiliyoruz. Yine bazı maddelerin kullanımında ciddi anlamda psikolojik sorunlar yaratabiliyor. İşte ağır psikiyatrik problemlere kadar yol açabilecek durumları oluşturabiliyor. Bu nedenle davranış açısından psikolojik süreçlerin birçoğunu, patolojik psikolojik süreçlerin, sorunlu psikolojik süreçlerin birçoğunu karşımıza çıkarabiliyor aslında.
1: Anlattıklarınızdan biraz da şunu anladım. Sanki yoksunluk hissini daha da artıran bir eylem gibi, değil mi? Yani aslında sebep olarak başka bir sebepten dolayı bu bağımlılığa itilirken onu kullanmadığınız

0: da onun yoksunluğunu
1: Evet,
0: hissediyorsunuz.
1: yani aslında bir süre sonra bağımlılık görünen, buzdağının görünen bir tarafı. Aslında bizim bağımlılıkla ilgili bir problem olarak merkeze koyuyoruz ama bağımlılığın oluşmasına sebebiyet veren çok fazla faktörler var. Bunlara ailevi veya çevresel faktörler diyebiliriz. Mesela anne baba çatışmaları, aile içi çatışmalar, ihmal, istismar öyküleri, yanlış arkadaş çevresi, travma diyebileceğimiz çocukluk yıllarında yaşanan eşik üstü kimi duyguları o küçük yaşlarda çözemeyen zihinlerle baş başa kalması. Yani küçücük bir çocuğun anne ve babasının kavgasını, maddi ve ekonomik kaygılarını, işte gelin kayınvalide gibi büyük aile sorunlarını yaşadığı zaman bu tarz durumların hepsi aslında psikolojik bir travma olarak karşımıza çıkabiliyor. Yanlış arkadaş çevresi işte bazı maddeleri veya davranış örüntülerini işte kumar olabilir, çevrim içi bazı işte kumar oyunları var. Bazı maddelere ulaşım durumları olabiliyor gençlerin. Maalesef yasaklı ve uygun olmayan maddelere. Bu arkadaş çevresiyle işte bunların hem arkadaş çevresi tarafından kabul edilme, hem kendisini daha özgüvenli ya da işte bizim yıllarca çocukluğumuzda hatırlarsınız sigaraların markaları, yabancı sigara markaları böyle ünlü kovboy yıldızların
0: Evet, reklamlarda
1: reklamları
0: gördük, evet.
1: yollarda görürdük ve ben o şeyleri hatırlıyorum. Yani o zaman o kahraman kadar işte o kovboy kadar karizmatik olmak istiyorsanız zihninize bunlar kazınıyor açıkçası. Bunların her biri hipnotik etkiler yaratıyor. Zihnimizde bu özgüvende babanızı bile daha güçlü, size istediğiniz şeyleri alan, ailenizin koruyucusu olan adamın elinde de o sigarayı görmeniz bile aslında ne kadar fazla bir şekilde sizi etkiliyor ve o özgüveni, o güveni, o görüntüyle ilişkilendiriyorsunuz.
0: Yani reklamların çok çok önemli olduğunu düşünüyorsunuz.
1: Kesinlikle.
0: Peki şu anda sigaraların üzerinde uyarı yazıları görüyoruz. Yazılar, o yazılar ya da o fotoğraflar sigara içilmesi konusunda o oranları azalttı mı sizce? Yani içmek isteyen yine de içiyor mu? Ya da kullanmak isteyen ya da bağımlı olmak isteyen her türlü reklamlardan da bağımsız olarak kullanmaya yönelebiliyor mu sizce?
1: Ya şimdi tabii bu kimi hipnoz uygulamalarında da vardır. İşte bazı davranış örüntülerini negatif etkilerini ortaya koyarak işte ne bileyim bir yemek eylemiyle ilintili işte ya da sigara ile ilintili daha böyle tiksintirici işte daha böyle uzak tutucu daha hastalık yapan etkilerini göstererek bazen bu negatif uyaranlarla hipnotik telkinleri inşa edebilirsiniz. Bu bir yöntem olarak hani düşünülebilir ama genellikle ben hekimlik pratiğimde bu tarz negatif uyaranları hastaya yönlendirmeden yapmayı tercih ediyorum. Yani hani bu şey olabilir. Bir taraftan sigara konusunda evet bir kaçma davranış daha uzak durma davranışını sağlayabilir. Ama durmadan kanserli bir akciğerin görüntüsünü oraya devamlı koymak birazcık aslında çok da derinlikli asıl nedene yönelik bir çalışma değil. Biraz korkutucu bir çalışma gibi. Hani böyle yasaklarla çocukları eğitirsiniz ya hani aman onu yapma yasak. Aa işte günah işte şöyle. Bundan öte bizim aslında daha temel meseleleri toparlamamız gerekiyor. Ama tabii toplumda hiçbir şekilde sigaranın yanlış bir sorun doğurmadığını düşünen bir zihin perspektifine göre de biraz o şeyin uyarıcı etkisi tabii ki olabilir ama ben olsam daha farklı bir bilinçlendirmeyi, toplumsal bir farkındalığı ön plana getirmeyi tercih ederim. Örneğin ailelerde travmaları azaltmayı tercih ederim. Çocukların anne ve baba sevgisine temaslarını daha doğru sağlamayı tercih ederim. Duygusal kırılmaları yaşatmayı, engellemeyi tercih ederim. Bir gelinin kayınvalidesiyle çocuklarının gözü önünde 40 yıl kavga etmemesini daha çok tercih ederim. O sigaranın üzerindeki konulan olumsuz resimlere göre konuşursak. Ama
0: Temel çözüme
1: evet temel
0: yöneliyorsunuz siz, değil
1: çözüme
0: mi?
1: dönüşmesi gerekiyor çünkü bunun. Ama tabii ki yine de hiçbir bilinci olmayan, sigaranın çok iyi bir şey olduğunu düşünen insanlara da uyarıcı etkisi muhakkak oluyordur.
0: Siz mesela bağımlılıkta çevresel etkilerden bahsettiniz, arkadaşlıklardan bahsettiniz, işte aileden bahsettiniz. Peki genetik aktarım söz konusu mu bağımlılıkta? Yani mesela annesi ya da babası bağımlı olan ya da işte üst soydan birilerinin bağımlı olan bir birey bağımlılığa daha yatkındır diyebilir miyiz?
1: Evet, genetik faktörlerin her zaman tıptaki birçok hastalıkta veya psikolojik sorunlarda etkisi olduğu söylenir. Aynı şekilde sigara bağımlılığı ve diğer bağımlılıklarda işte madde bağımlılıkları, kumar bağımlılıkları...

0: hepsini düşünecek olursak genetik faktörlerin etkisi olduğu düşünülüyor. Fakat bu bugüne kadar tek bir gen bulunup da aha bakın bu kumar ya da işte sigara bağımlılığının genidir ya da bağımlılık genidir diye tek bir gen çok ifade edilemiyor. Çoklu gen teorileri var. İşte bir taraftan bu genlerin aktiflenme süreçleri, çevresel faktörlerin üzerine binmesi hali bunlar çok etkili oluyor. Yani kardeşler arasında bile aynı genetik altyapısı olsa bile bazen birisi bağımlılığa düşerken diğeri düşmeyebiliyor. Burada da birçok annenin ve aile örüntüsündeki kişilerin anne baba çocuk üçgeninde çocukla kurulan ilişkide bu genetik yatkınlığın bir patolojiye dönüşüp dönüşmeyeceğini de belirleyen etkenler olduğu da düşünülüyor. Özellikle psikanalitik kuram dediğimiz çocukluk yaşantılarının bizim gündelik yaşamımızdaki davranışlarımıza, düşüncelerimize, duygularımıza çok olumsuz etkilerinin olduğunu düşünen bir psikolojik çalışma alanı, psikoterapi çalışma alanı şöyle bir şey söyler. Dinamik genetik dediğimiz bir şey söyler. Şimdi siz bana bu soruyu sorarken bu konuyla ilintili bana başvuru yapan ya da genel hastalıkları ile ilgili başvurularda bağımlılıklarından bahseden danışanlarım, hastalarımın hikayelerini, anamnezlerini aklıma getiriyorum. Mesela diyor ki babam da diyor hocam kahveden çıkmazmış. Hep kumar oynarmış. Hocam hatta diyor bizim köyde herkes diyor kahvede diyor bu tarz bir bağımlılığı, kumar bağımlılığı varmış. Benim babam da diyor dedemden dolayı çok muzdaripmiş. Şimdi burada diyorsunuz ki aha işte gördünüz mü genetik bir şey var burada. Ailede işte dedesinde de varmış, babasında da varmış.
1: Ne turuna da
0: Kendisinde de
1: aktarılmış.
0: evet. Aa diyorsunuz. Evet bu sanki genetik bir yatkınlığı düşündürmüyor değil. Evet bununla ilgili çok net dediğim gibi bir geni saptayıp ortaya koyamıyoruz ama psikanalitik kuramda şunu söylüyor. Dinamik genetik dediğimiz şey sizin aslında tüm işte nöronal esnekliğiniz, anne çocuk ilişkisi ve aile içinde anne baba çocuk üçgeninde yaşadığınız o davranış örüntüleri. Yani siz 1000 kez annenizin babanızın kahveye gidip de kumar oynadığı ile ilgili bir olumsuz cümlelerini durmadan duyduğunuzda bu da genetik bir yapı gibi size etki ediyor. Sizin babanız da dedesini duyuyor aynı şekilde. Yani burada açıkçası bu davranış örüntülerinin de bu genetik yatkınlığı çok ciddi tetiklediğini ya da bazen belki de genetik yatkınlık olmasa bile buradaki bu psikodinamik, psikolojik genetiğin yani o dönemdeki babanızın, dedenizin bu konularıyla ilgili hikayelerinin sizin üzerinizde çok büyük etkisi olduğu düşünülüyor.
1: Maruz kalmak sanırım
0: tabii
1: en
0: ki,
1: çok
0: evet.
1: etkiliyor.
0: Çünkü zihninizde ne var, ne görüyorsunuz? Yani şöyle düşünün, uzaydan gelen birisi kahve kültürünü bilmese, hiç kumar oyunu nedir bilmese, uzaydan gelmiş dünya ilk defaymış. Yani böyle düşünsenize kumar bağımlılığı gibi bir şey

0: mekanizmalarının tetiklendiği kimi genetik altyapı durumları olabilir. Ama bunun tek bir genle ifade edilmediğini söyleyebiliriz. Aynı zamanda bu çevresel faktörler ve psikodinamik genetik, psikolojik genetik dediğimiz anne baba çocuk üçgenindeki yaşantılanan bu durumların da hiç azımsanmayacak bir etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Ben bu tarz danışanlarımın anamnezlerinde, hikayelerinde hastalarımı dinlerken kendileri zaten buradaki travmatik anıları birden anlatmaya başlıyorlar. Babam eve gelmezdi, annem devamlı bununla ilgili sıkıntılar anlatıyordu. Aynı zamanda kapıya haciz gelirdi. Siz durmadan babanızın bir eylemi neden yaptığını anlamlandıramazsanız cinayet mahalline giden katil misali o eylemin içinde kendinizi bulabilirsiniz. Bazen bizim agresörlerimizdir yani psikolojik ifade olarak bizim mağdur olmamızı sağlayan o agresörün ne yaptığını anlamak için siz de onun yerine geçmeyi orayı kontrol edebilmek için onun yerine geçmeyi uygun olmayan çarpık bir mekanizmayla yapabiliyorsunuz. Yani şöyle anlatayım size. Bir televizyon izleniyor evde. Çok da sert bir babanız var. İstemediğiniz bir kanalı açıyor ve istemediğiniz o kanalı devamlı izliyor babanız. Şimdi siz bir süre sonra maruz kalıyorsunuz. Bir kere değil, 10 kere değil, 100 kere değil, 1000 kere değil. İstemediğiniz bir kanalı durmadan size izlettiriyor. Şimdi sizin bu hikayede babamız agresör. Biz de mağduruz. Şimdi bizim bir süre sonra bunu düzene koymamız için burada travma yaşıyoruz bu arada biz. Bu travmayı düzene koymamız için bizim babamızın elindeki kumandayı almamız gerekiyor. Şimdi benim orayı durdurmam için. Çünkü o kanalı değiştireceğim. İyisini açacağım. O zaman ben ne yapıyorum? Bir bakıyorum. Ben kumandayı eline alan kişi olmuşum. Daha sonra o kumandayı ben yönetmeye başlamışım ama birebir babam gibi davranmaya başlamışım. Yani agresörle özdeşim mekanizması dediğimiz şey bu. Bizim maruz kaldığımız olumsuzluğu düzene koymak için babamızın elindeki kumandayı almamız gerekiyor. Yani çok fazla bağımlılığı olan bir babayı kontrol edebilmemiz için de o kumandayı elimize alacağız derken kendimizi o bağımlılığın içinde bulabiliriz. O yüzden
1: Yerine
0: burada
1: geçme.
0: yerine geçmek, aynen çok güzel özetlediniz Duru Türkçe ile onun yerine geçip oradaki olumsuzluğu durdurmaya çalışma hali aslında bu. Bu çarpık bir mekanizma. Psikolojide bu agresör ve mağdur diyatlarında, ikililerinde bu konu çok fazla ön plana geçer. O yüzden genellikle hani askerlikte falan dayak yiyen erler çavuş olunca ben kesinlikle kimseye dokunmayacağım deyip artık şu anda askerlik
1: Tabii ki artık
0: hikayelerinde
1: böyle bir şey yok.
0: eskilerde çok daha fazlaydı muhtemelen. Şu anda bunlar çok daha olmayan durumlar ama o hikayelerde kendilerinin de bunu yaşadıklarını hep büyüklerimizden dinlemişizdir o zaman da.
1: Evet, biraz da bağımlılık çeşitlerini de konuşalım istiyorum. Toplumumuzda, özellikle işte Türkiye'de en çok görülen bağımlılık ne tür bir bağımlılık? Toplumsal ve kültürel olarak da bu bağımlılık çeşitleri değişebiliyor mu?
0: Tabii ki toplum ve kültür her türlü etkiyi davranışlarımız üzerinde ve tutumlarımızda, yememizde, içmemizde biliyorsunuz hepsini yansıtabiliyor. Benim de hani bir hipnoz hekimi olmamdan kaynaklı çalıştığım sigara bağımlılığı, ulaşılabilirliği, aynı zamanda evet Türkiye'de son 15-20 yılda çok daha fazla düzenlemeler oldu, çok da iyi oldu. Fakat hani gerçekten ben çünkü çocukluğumda önümde bir şehirler arası otobüste midem bulanırken önümdeki amcanın sigara içtiğini utanıp amcaya bunu söyleyemediğimizi, orada sigaranın koltuğunda sigara küllüğünü barındırdığını ve onu böyle külün oraya döküp bastırdığı ve dumanın da midemi bulandırarak o yolculukları hatırlıyorum. Maalesef bu buralardan aslında şu anda daha güzel uygulamalara geldik. Artık herhangi bir kamu kurumunda ya da bir işte kafeteryalarda bazen yine ufak
1: kapalı alanlarda
0: evet kapalı
1: içilmesi
0: alanlarda
1: yasak. Artık
0: içilmemesi.
1: evlerde bile içilmiyor
0: Aynen
1: yani.
0: aynen evlerde bile içilmesi çok hoş. Sigara bu kadar içimize girmiş bir yapıydı. Bilirsiniz bayramlarda şeker ikram edilir. Ben 80'li yılların çocuğuyum. Bayramlarda
1: Aynı zamanda sigara da ikram
0: sigara
1: ediyor.
0: ikram edilen şeyler vardı. Sigara ikram aparatları vardı böyle üzerine sigaralar saplanır, farklı markalar vesaire. Bunların çok sıkıntılı olduğu bir durum aslında. Sigara çok yaygındı bu bağlamda. Fakat bu bilinçlenme gerçekten çok iyi bir noktaya gidiyor. Sigara bu yüzden birinciliği çekiyor. Çok fazla bir şekilde bağımlılığını görüyoruz. Alkol bunu takip eden diğer bir işte bağımlılık yapıcı madde diyebiliriz. Son yıllarda özellikle kumar, bahis, internet, çevrimiçi sitelerde oynanan bu dijital oyun bağımlılıkları da aslında sıklıkla karşımıza çıkıyor. Özellikle bu çevrimiçi, bahis ve sanal kumar gençler arasında da giderek bir halk sağlığı sorunu haline geldiğini söyleyebiliriz. Bunların özellikle hani sizin sorunuzu ilk işte 3 sıralamayı bu şekilde ifade ederiz. Maalesef daha kötü etkiler daha fazla yüksek, bağımlılık yapıcı maddelerin de olumsuzluğunu tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bazen

0: olabildiğini duyuyoruz. Bunların da açıkçası önlemlerinin alınmasını ben çok ciddi bir sağlık sorununu düzeltici bir politik olarak görüyorum. Çünkü gençlerin çok daha kolaylıkla atlatabileceği duygulanımlarını, çok daha kolaylıkla çözebileceği sorunlarını bu maddelerin bağımlılık yapıcı etkisi ve gelişen toleranslarla çok zor noktalara geldiğini biz klinikte görebiliyoruz. Bunları özellikle çok ciddi uyarmak istiyorum. Ebeveynleri, aileleri,
1: evet,
0: duygusal anlamda, düşünsel anlamda, davranışsal anlamda çocuklarının yanına güzel eşlik edebilmeyi ve öncelikle de kendilerini sağlıklı bir duygu, düşünce, davranış üçlemesini yapacak hale getirebilmelerini çok şiddetle önemsiyorum. Özellikle akranlarıyla çok daha yakın oldukları çağlara gelen işte ortaokul ve lise yıllarındaki çocuklarına ebeveynlerin çok dikkat etmesi gerekiyor. Kendilerinin gündelik bir özeti çocuklarından dinlemelerini, en azından bir işte okuldan çocuklarını alıyorlarsa, uzakta olan çocukları da varsa en azından bir telefonla günde bir 10-15 dakika çok etkin bir dinleme yapsanız, bakın bu konuda çalışma yapılsın. Ben bu bağımlılık yapıcı maddeleri üzerinde ciddi anlamda, belki yani bilimsel bir veri değil ama çok ciddi oranlarda yarı yarıya belki azalmalar olabilir. Bu kadar etkili olduğunu düşünebiliriz. Bu maddelerin hepsi özgüven eksiklikleri, değer eksiklikleri, değerli hissi eksikliği, aynı zamanda kabul edilme, arkadaş ve çevre tarafından kabul edilme ile ilgili örüntüler ve iyi hissetmeye dönüktür.
1: Dinlemeden bahsettiniz,
0: evet, yani,
1: de yani nasıl bir dinlemeden bahsediyorsunuz?
0: Çok aktif, gerçekten dikkatinizin yolda olmadığı, yani araba sürerken bile çocuğunuzu çok aktif dinleyebilirsiniz. Yer yer göz temasını kurduğunuz, başınızı sallayarak gerçekten kafanıza çocuğunuzun ifade ettiği cümleleri imajine ederek, hayal ederek, duyarak ve gerekli yerlerde de, atıyorum bir arkadaşının birazcık onu haddinden daha fazla ittiğini, işte bir olumsuz bir teması olduğunu duyduğunuzda, aa orayı bir anlatır mısın, nasıl oldu, kim nasıl başladı, hani bu tarz bir etkin dinlemeyle çocuğunuza hiçbir ön yargı yapmadan eleştirileri, işte sen zaten böyle yap, ay işte böyle yaptığın için mi olmuştur gibi ön yargılar içinde bulunmadan aktif, nötral bir aktif dinleyici olabilirsiniz. Yani kimse terapistlik yapamaz ama anne ve babalar çocukların ilk hipnotistleridir deriz. Biz hipnoz uzmanlarıdır. Hı hı. Ve aynı zamanda da aslında tabii ki profesyonel bir ötekisi değildir ama terapi yapmak bir profesyonele düşer ama anne ve babalar bu etkin dinlemeyle terapiye ihtiyacı ciddi anlamda azaltabilirler. Hı hı. Günde 15 dakika, 20 dakika çocuğunuzu etkin bir şekilde dinlemeniz çok ciddi sonuç verir. Bir tıp alanında profesör bir arkadaşımla konuşuyoruz. Kardeşleri de hekim, bana şunu demişti, yani babası eğitimciydi. Ya Kamil, ben sana şunu söyleyebilirim. Babamın bana yaptığı en güzel şey tüm eğitim hayatım boyunca, yani üniversiteyi, tıp fakültesinde birlikte okuduğum bir arkadaşım, fakülteye gelene kadar her gün o gün içinde neler yaşadığımı 10 dakika 20 dakika kendisine özetlemişimdir ve bunu da çok etkin dinlemiştir. Ben bilirim ki benim yaşadığım gündelik olaylarla ilgili, sorunlarla ilgili çocuğumun, işte babamın beni dinleyeceğini ben her halükarda bilirdim. Gerçekten bu çok doğru. Bu etkin dinlemeyi yaparsanız ve eleştirmezseniz çocuğunuzun işte bir kuduz bir köpek tarafından ısırıldığını, metafor yapıyorum, hı hı, duyabilirsiniz. Ama eğer çok eleştiriyorsanız, sizin çocukluğunuzda ebeveynleriniz tarafından çok fazla eleştirildiyseniz, önyargıyla yaklaşıldıysa size, siz de bunu çocuğunuza aktarıyorsanız, çocuğunuz yaşadığı bazı olumsuzlukları artık size söylememeye, bunları gizlemeye, o duygularla baş edemediğinde de arkadaş ortamlarına yönelmeye ve bu arkadaş ortamlarında da işte bu tarz bağımlılık yapıcı madde ve davranışları kendisini kabul ettirmek, arkadaşları tarafından dinlenilmek ve kabul edilmek adına yapabilir. O yüzden ebeveynler bu konuda çok büyük önem arz ediyor. Bunu ifade etmek istedim.
1: Paylaşım çok önemli. Ailelere çok çok önemli görevler düşüyor. Sizin anlattıklarınızdan bunu anlıyorum. Bağımlılığın gelişmesi de önlenebilir gibi görünüyor aslında, değil mi? Ama
0: evet,
1: bağımlılık sadece bireysel iradeyle de çözümlenecek bir durum mudur? Bazen de bireysel irademiz araya girebilir mi? Yani bu konuda güçlü olur mu?
0: Sadece bir basit bir irade eksikliği, onun iradesi zayıf zaten. Hı. O yüzden bağımlı oluyor gibi bir bakış açısı bağımlılık konusunda hiç doğru bir duruş değil açıkçası. bizim motivasyonumuz ders çalışmaktan tutun da ya bir çok konuda çok çok önemli ama bağımlılığı oluşturan etkenleri şimdi konuşuyoruz. Genetik yapısından, çevresel faktörlerinden, aile ortamından, arkadaş ilişkilerinizden, sosyal devlet politikalarına kadar giden etkiler var yani. Bunların hepsini birleştirdiğimizde sadece kişinin iradesine bunu sevk etmeniz çok doğru bir yaklaşım olmaz. Bunun aslında böyle kompleks bir, karmaşık bir mesele olduğunu bilip bunun aslında bir sağlık sorunu, psikolojik altyapısının da çok fazla olduğu bir sağlık sorunu olduğunu, yani biyopsikososyal bir sorun olduğunu, biyolojik, sosyolojik ve psikolojik ayaklarının olduğunu bilerek yaklaşmak bağımlılıkla mücadelede elimizi çok fazla güçlendiriyor. Bu konuyla ilgili özellikle psikolojik çalışmalar yapmak gerektiğinde psikiyatrik yaklaşımın da kimi zaman ilaç tedavilerinin gerektiği mecburi psikiyatrik durumların olduğunu bilmek ve bu bağlamda aile, kişinin kendi motivasyonu, isteği ve bir ruh sağlığı profesyoneli sisteminin kurulması gerekiyor. Bunlar olduğu zaman çok rahatlıkla tedavi edilebilecek ve başarılı sonuçların alınabileceği bir alan aslında. Burada sadece kullandığı maddeyi kullanmasına odaklanmak yerine kişinin hangi nedenlerle iyi hissetmediğini, bu iyi hissetmemeyle ilintili işte geçmiş yaşantılarını ve şu anda halihazırda devam eden ailevi süreçlerini, sosyal süreçlerini dikkat etmek ve buralara da yönelmek gerekiyor. Bir de şu var, bağımlılıkla ilintili çok fazla borçlarının oluştuğu, aile ilişkilerinde sorunların olduğu durumlar oluyor. Anne ve babaların işte ileri yaşlarda bile evlatlarını korumak amacıyla işte kredi kartı borçlarının ödendiği, tüm borçlarının kapatıldığı ve durmadan işte bir şekilde düzelir diye desteklenildiği durumlar oluyor. Ama bu durumlar genellikle davranış örüntüsünün devamı açısından yine yeni bir zemin de yaratabiliyor. Bu konuların da aslında aile sistemini de çok güzel yönetmekle de ilişkili bir altyapısı var. Dediğim gibi biyolojik tarafının, işte psikolojik tarafının, sosyal ve ailesel süreçlerinin dikkatle çalışıldığı bir ciddi bir çalışma disiplini de gerektiriyor.
1: Tedaviden bahsediyorsunuz, tedavi olunabildiğinden bahsediyorsunuz. Peki yöntemler neler, tedavi yöntemleri ve her bağımlılık için aynı tedavi yöntemi kullanılabilir mi?
0: Çok özellikle hani bir ruh sağlığı profesyonelinin, bir psikiyatrik değerlendirmenin özellikle tanı açısından ortaya konulması lazım. Gerekirse ilaç tedavisinin uygulanması, psikoterapi desteği, aile desteği, aile danışmanlıkları, grup terapileri yapılabiliyor. Yine tekrarı önlemek açısından da yine bu psikoterapi ve psikolojik çalışmalar uygulanabiliyor. Bunların hepsinin uygulanması gerekiyor. Terapi ekollerinden de bilişsel davranışlı terapi ekolleri, özellikle motivasyonel görüşme teknikleri ve kimi zaman psikodinamik psikoterapi ile ilgili olumlu çalışmaları yine gerektiği zaman entegratif, bütüncül bir yaklaşımla da uygulamak gerekiyor açıkçası. Hı hı. Çok zor bir süreç. Gerçekten bağımlılığı yaşayan kişiler aslında %100 sadece o bağımlılığa dair bir motivasyon içerisinde değil. Çünkü gerçekten onları dinlediğinizde şuna ifade ediyorlar. Çok utanıyorum, çok zor durumdayım, iyi hissetmek zorunda hissediyorum, kendime yetemiyorum. Ve etrafımdaki kişilere yalan söylemek zorunda kalıyorum. Tekrarlı bazı işte maddi zorluklara kendimi sevk ediyorum. Bundan dolayı işte çoluğuma, çocuğuma, aileme ayıracağım zamanı, parayı doğru şekilde kullanamıyorum. Ya gerçekten bir açmaz aslında orası.
1: Evet.
0: Onları dinlediğinizde şunu görüyorsunuz. Gerçekten samimi bir şekilde düzelmeye dönük istekleri olmakla birlikte ödül mekanizmalarını, hayattaki iyi hissetmeye dönük mekanizmalarını hep bu tarz bir yanlış bağımlılık verici bir madde ya da davranış örüntüsüyle bağladıkları için ve her seferinde de dozu artırmak zorunda kaldıkları için olay daha da böyle karmaşık bir sürece doğru yol alıyor. O yüzden bunun kırılması gerekiyor. Ailelerin ne fazla onları kurtarıcı ne de fazla onları ötekileştirici bir dilden uzak durması, olayın ne olduğunu tam olarak psiko eğitimlerle ailelerin de öğrenmesi ve kişinin isteyerek bu konuda bu davranışı kabul etmesi gerekiyor. Çünkü bağımlılık sorununu yaşayan kişilerdeki en fazla gördüğümüz, yine siz sorduğunuz psikolojik mekanizmaları inkar ediyorlar. Ya aslında ben bağımlı değilim. İstesem bırakırım. İşte ben her zaman içmiyorum canım, işte arada bir içiyorum ya da ben her zaman oynamıyorum gibi durmadan tekrarlanılan cümleleri duyarsınız. Bunları
1: aslında kabul etmek evet. Bunun bir tedavinin ilk aşaması değil
0: aslında
1: mi?
0: Aslında bunu şöyle düşünün. Kabul etmediklerini anlıyorsunuz. Burada aslında bir inkar mekanizması oluşuyor. Hı-hı. Psikolojik süreçlerde bazen bir hastalığınız oluştuğunda, olumsuz bir süreçle baş başa kaldığınızda insanoğlu genellikle inkar eder. Yani mesela Barış Manço'da parçası var ya, hayır hayır 100 bin kere hayır inanmıyorum sana. Evet. Reddedildiğinde işte ben artık seni sevmiyorum diyor sevgilisi muhtemelen. O da 100 bin kere hayır diyor. O bir inkar mekanizması. Evet. Yani kim ister sizi seven, canınızın içi olan bir sevgilinin size hayır demesini. Bu bağımlılıklarda da böyle. Psikolojik birçok hastalıkta da böyle. Biz böyle istemediğimiz bir süreçle baş başa kaldığımızda hemen inkar ederiz. İnkar da bu bağımlılıkla ilgili tedavilerin en büyük dezavantajıdır. Bir kişi inkar ederse ben bağımlı değilim diyor demektir. Ben bağımlı değilim diyen birisinin de bu konuda tedavi olması mümkün değildir. Ve tekrardan o keyif verici ya da bağımlılık yapıcı madde ya da davranışa tekrar tekrar düşmesi demektir. O yüzden öncelikle kişilerdeki bu inkar mekanizmalarını çözmek gerekiyor. Siz aile olarak durmadan ya onu bu mekanizmalar için kurtarıyorsanız, işte kumar durumları var, borçlara düşüyor. Evet evet sen kumar oynamıyorsun deyip ona para veren bir annesi olduğunu düşünün. Ailesi olduğunu düşünün ya da durmadan aşağılıyorsunuz. Yani işte sen çok kötü bir insansın, iradesizsin. Yani bu iki durumda o kişiye hiçbir şekilde bir destek ve yardım sağlamıyor. O yüzden bu durumun doğru algılanması, doğru saptanması, bir sağlık sorunu, bir psikolojik sorun olduğunu fark etmemiz ve bunun aslında buzdağının görünen bir tarafı olduğu, derinlerde ise daha fazla değersizlik, yetersizlik, çaresizlik ve geçmiş travmalardan kaynaklı iyi hissedememe halinin olduğu, elemden kaç hazza koş diye bizim atalarımızın deyişleri vardır. Elemli ve kederli durumdan en hızlı hazza koşabileceğiniz şey de keyif verici maddeler ve kumar gibi, çevrim içi oyunlar gibi bağımlılık yapıcılardır. O yüzden biz bu hızlı linki kesmek zorundayız. O yüzden de anlayışlı bir aile çevresi, kişinin bu konuda bilinçlendirilmesi, inkar mekanizmalarını çözecek kadar farkındalığının, içgörüsünün oluşturulması çok önemli. Ondan sonra da bahsetmiş olduğum psikiyatrik değerlendirmeden tutun da tüm işte aile desteği psikoterapiler, hipnoterapi uygulamaları, işte bunların hepsi kişinin isteği dahilinde ve bu alandaki uzmanların uygun yaklaşımlarıyla uygulanabilir. Bunlar eğer yapılabilirse bu iş çözülebilir. Bu işi çok böyle kısa birkaç seanslık bir şeyle de çözüleceğini de düşünmek de doğru olmuyor. Bu bir süreçtir. Relaps dediğimiz tekrarlayıcı durumlarla baş başa kalabilirler. O yüzden tekrardan, yani siz bir 5 yıl sonra 10 yıl sonra bile sigarayı bırakıp tekrar başlayanların olduğunu bilirsiniz. Orada da aslında sizin zamanında bu keyif verici durumun içinde olduğunuzla ilgili bağlantılarınız hala duruyor. O yüzden güçlendirilmiş psikolojik sağlamlık diye de söylenen, hani güçlendirilmiş bir psikolojik altyapı ve kişilik yapısının devamlı desteklenmesi gerekiyor.
1: Evet, çok güzeldi sohbetiniz. Çok teşekkür ediyoruz size. Süremizin sonuna geldik. Evet. Ağzınıza sağlık.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sevgili dinleyenler, bu hafta güzel bir günde konuğumuz tıp ve psikoloji doktoru Doktor Kamil Tuzgöl'dü. Kendisiyle bağımlılığı konuştuk. Haftaya yeni konularla yine karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

0: güzel bir gün. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle podcastlerinde sizi bekliyor.
1: Bizi internet ve mobil uygulamalar üzerinden dinleyebilirsiniz.

0: Dünyadaki sesi.
1: Türkiye'de saat 13.
0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.

ÖSYM Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO zirvesi nedeniyle sınav takvimini güncelledi. 12 Temmuz'da yapılacak Milli Eğitim Bakanlığı Akademi giriş sınavı 26 Temmuz'a alındı. Adaylar sınav merkezi tercihlerine yarına kadar güncelleyebilecek. ABD ile İran arasında müzakere belirsizliği sürerken sahada tansiyon yükseldi. İran, ABD'ye ait savaş uçaklarının Keşim Adası'nı hedef aldığını duyurdu. Kuveyt, Bahreyn ve Irak'taki Amerikan üslerine misilleme yapıldığını açıkladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı'nda 9 Türk sahipli gemiden 7'sinin çıkma talebi var, onları takip ediyoruz. Orta Doğu ya da Körfez'de kalan uçağımız yok, İran hariç bütün Körfez ülkelerine havayolu trafiği açık açıklamasını yaptı. Bakan Uraloğlu, modern Hicaz demiryolu ile ilgili olarak Suud tarafıyla görüşüyoruz, ilk etapta Suudi Arabistan'a, oradan Hürmüz Boğazı'na kadar gitmeyi planlıyoruz ifadesini kullandı. Mescid-i Aksa avlusunda İsrail bayrağı açılmasına Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 8 ülke tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlarının ortak açıklamasında bu provokatif eylemin kabul edilemez olduğu belirtildi. Tekrarlanan İsrail ihlallerinin gerilimi tırmandırdığına vurgu yapıldı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail'in Gazze'nin %70'ini işgal etme planının, Başkan Donald Trump'ın 20 maddelik barış planının bir parçası olmadığını söyledi. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş karşılıklı saldırılarla şiddetleniyor. Ukrayna, Rusya'nın en büyük petrol tesislerinden birini vurdu. Ukrayna sınırına 1000 kilometre uzaklıkta olan St. Petersburg kentindeki tesise insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi. Saldırının ardından tesiste patlama meydana geldi. Alevler yükseldi, yoğun duman gökyüzünü kapladı. Saldırı Rusya'nın en önemli organizasyonlarından biri olan St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nun açılış gününde düzenlendi. Dünyanın dört bir yanındaki savaşların yükünü en fazla çocuklar çekiyor. Birleşmiş Milletler'in Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar başlıklı raporuna göre 2024'te çocuklar en yüksek sayıda ağır ihlali 8544'te işgal altındaki Filistin topraklarında yaşarken bunu 4043 ihlali Kongo Demokratik Cumhuriyeti takip etti. Anayasa Mahkemesi, satıcıların hukuka aykırı ürün ve hizmetlerine dair e-ticaret platformlarını sorumluluktan muaf tutan düzenlemeyi iptal etti. Böylece tüketiciler ayıplı ürünlerde satıcıya ulaşamadıklarında alışveriş platformlarıyla da iletişime geçebilecek. Hukuki süreçlerde e-ticaret platformlarına dava açılabilecek yeni düzenleme 9 ay sonra devreye alınacak. Teknoloji hisseleri piyasaları sırtladı. Borsalar rekor tazeledi. Küresel piyasalarda teknoloji ve yapay zeka hisselerindeki rally'nin etkisiyle pozitif bir seyir izlenirken borsalar rekor tazelemeye devam ediyor. Ve spor, okçulukta 14. Uluslararası Fetih Kupası İstanbul'da başlıyor. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilen dünyanın en büyük sivil okçuluk organizasyonunda 51 ülkeden 700'den fazla sporcu madalya mücadelesi verecek. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Bulutlu olmak üzere Ankara 26, İstanbul 29, Saraybosna ve Bakü 24, Viyana 23, güneşli olmak üzere Üsküp 28, Lefkoşa 26, Kerkük 34, Stockholm 21, Sofya 26, yağmurlu olmak üzere Bern 20, Berlin ve Brüksel 22, Kopenhag 18, bulutlu olmak üzere Amsterdam 20, Paris 24 ve Tiran 29 derece. Haberleri dinlediniz.

0: Bir dakika.
1: Evrendeki temel kuvvetler evreni oluşturan büyük patlamadan önce bir aradaydı. Büyük patlamayla açığa çıkan bu kuvvetler evrenin varlığına olanak tanıyan temel kuvvetlerdi. Bu kuvvetler kütle çekim, elektromanyetik, güçlü çekirdek ve zayıf çekirdek kuvvetleridir. Kütle çekim kuvvetini yer çekimi olarak biliriz. Evrende kütle çekiminin etki alanı sınırsızdır. Ayağımızı yere basmamızı sağlayan bu kuvvet, yıldızların oluşumunu, gök adaların ve güneş sisteminin dağılmadan bir arada kalabilmesini, dünyamızın ve diğer gezegenlerin yörüngelerinde hareket etmesini sağlar. Elektrik yüklü parçacıkların birbiriyle girdikleri etkileşimden oluşan elektromanyetik kuvvet, atomları ve molekülleri bir arada tutar. Bizimle birlikte çevremizde gördüğümüz her şey atomlardan oluşur. Güçlü çekirdek kuvveti, atomların çekirdeğindeki parçaların dağılmadan bir arada kalmasını sağlar. Evrenin dört temel kuvvetinden biri olan zayıf çekirdek kuvveti ise, bu parçacıkların birbiriyle etkileşime girmesinden sorumludur.
0: Bir dakika.

Sevinci paylaştık radyoyla. Zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost dili, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe, daima sizinle.

Üste mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe, senin ilini, töreni kim bozabilir? Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz Mavi Gök Yağız Yer programı her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle.

Dünyanın en kolay ulaşılır, etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde daima sizinleyiz.

Haberiniz olsun. Merhaba sevgili Türkiye'nin Sesi Radyosu dostları. Ülkemizden ve dünyadan ilginizi çekeceğini düşündüğümüz güzel ve farkındalık yaratan haberlerle yine birlikteyiz. Ben Arzu Türkdoğan. Programı Ufuk Vural sizler için hazırladı. Sesimizi size Melih Demirezer ulaştırıyor.

Dilerseniz haberiniz olsun da bugün hangi başlıklarımız var? İlk olarak onları sizinle paylaşalım. Osmanlı İmparatorluğu'nun hüküm sürdüğü geniş coğrafyada inşa ettiği eserlerle mimarlık tarihine damga vuran Mimar Sinan, aradan geçen yüzyıllara rağmen ayakta kalan yapıları ve mühendislik dehasıyla hayranlık uyandırmaya devam ediyor. Her geçen gün coğrafya işaretli ürünlere bir yenisi ekleniyor. Son olarak Kırklareli'nin Ahmet Bey köftesi ve Gaziantep mutfağının geleneksel lezzetlerinden leblebili kıtır helva coğrafya işaretle tescil edildi. Bu özel lezzetlere ilişkin detaylar az sonra haberimizde. Denizli'de bulunan Laodikya Antik Kenti'nde yeni bir tarihi eser bulundu. Kazılarda beyaz mermerden Athena heykeli ortaya çıkarıldı. Heykelin Augustus dönemi izleri taşıdığı belirtildi. İlk haberimizle başlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Mimari deha Mimar Sinan'ı anlatacağız sizlere. Osmanlı İmparatorluğu'nun hüküm sürdüğü geniş coğrafyada inşa ettiği eserlerle mimarlık tarihine damga vuran Mimar Sinan, aradan geçen yüzyıllara rağmen ayakta kalan yapıları ve mühendislik dehasıyla hayranlık uyandırmaya devam ediyor. Kayseri'nin Ağırnaz köyünde 1490'da dünyaya gelen Sinan, Yavuz Sultan Selim döneminde devşirme olarak İstanbul'a getirildi. Yavuz Sultan Selim'in 1516'da başlayan Mısır seferine katılarak bölgedeki mimari eserleri tanıma imkanı bulan Sinan, Selçuklu ve Safevi dönemi yapılarının yanı sıra bölgedeki antik yapıları da inceledi. Böylece mimari şehir ilişkileriyle kent planlaması konularında önemli birikim elde etti. Kanuni Sultan Süleyman döneminde ise Yeniçeri olan Sinan, 1521 Belgrad ve 1522 Rodos seferlerine katıldıktan sonra başarılarıyla yükseldi. Irak'ın seferi sırasında 1534'te Lütfi Paşa'nın emriyle Tatvan'da Van Gölü kıyısında 3 kadırga inşa eden Sinan, İdaresini de üstlendiği bu gemileri top, tüfek gibi silahlarla donatarak Safevi birliklerinin durumu hakkında bilgi topladı. Kanuni Sultan Süleyman'ın birçok seferinde yakınında bulunup hizmet eden Sinan'ın asıl amacı ise mimarlık yapmaktı. Yine Sadrazam Lütfi Paşa'nın görevlendirmesiyle 1538'de Karabağ'dan Moldova seferinde Prut Nehri üzerinde 13 günde yaptığı köprüyle Kanuni'nin takdirini kazanarak baş mimarlık makamına getirildi. Mimar Sinan baş mimarlık görevini Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim ve II. Murat dönemlerinde 49 yıl yerine getirdi. Mimar Sinan yaklaşık bir asırlık ömrünün son dönemine kadar çalışmalarını şevkle sürdürüp 1588'de İstanbul'da vefat etti. Yukarıdan bakıldığında bir pergel görünümlü türbesi en önemli eserlerinden Süleymaniye Külliyesi'nin hemen yanında yer alıyor. Vakfiyesine göre eşi Mihre Hatun olan Mimar Sinan'ın 3 çocuğu oldu. Kızlarının isimleri Neslihan ve Ümmühan olan Mimar Sinan'ın oğlu Mehmet ise kendisi hayattayken şehit oldu. Mimar Sinan yaklaşık 50 yıllık baş mimarlık serüveninde irili ufaklı yüzlerce yapıyı tasarlayıp inşa ederken bazı binaları da tamir etti. Sinan hayatı boyunca 82 cami, 52 mescit, 55 medrese, 7 darül kurra, 20 türbe, 17 imaret, 3 darü şifa, 6 su yolu, 10 köprü, 20 kervansaray, 36 saray, 8 mahzen ve 48 hamam olmak üzere 350'den fazla esere imza attı. Eserleri arasında en fazla cami, mescit ve külliyeler dikkat çekse de Mimar Sinan köprü ve su kemeri gibi farklı alanlarda da önemli yapılar inşa etti. Mimar Sinan'ın mühendislik harikası olarak nitelendirilen 40 çeşme su tesisiyle İstanbul'a 55 kilometre mesafeden su ulaştırıldı. Baş havuzla küçük havuzlar

çökertme havuzları, su kemerleri, bentler, katmalar ve maksemler inşa eden Sinan, 16. yüzyılda İstanbul'da yaşanan su sorununu çözdü. Bu tesisin önemli parçaları olan uzun kemer, kırık eğri kemer ve özellikle Mağlova kemeri, dünyada benzeri olmayan mimarlık ve mühendislik abidesi olarak halen ayakta duruyor. Yaşadığı dönemin sanat dallarıyla da yakından ilgilenen Mimar Sinan, eserlerinde 16. yüzyıl Osmanlı, Çin'i, hat, oymacılık ve tezinat sanatlarını da bünyesinde barındırdı. Sinan, baş mimar olduğu sürece inşa ettiği cami, külliye, köprü gibi eserlerin yanı sıra bazı eski yapıların restorasyon ve tamirini de gerçekleştirdi. Ayasofya Camii'nin ayakta kalması için önemli çalışmalar yapan Sinan, 1573'te caminin kubbesini onararak çevresine payandalar yaptı. Yaptığı dokunuşlar Ayasofya'nın bugünlere sağlam olarak gelmesini sağladı. Eski ve önemli eserlerin yakınına inşa edilen, onların görünümlerini bozan yapıların yıkılmasıyla ilgili de çalışan Sinan, Zeyrek Camii ile Rubeli Hisarı civarına yapılan bazı ev ve dükkanların yıkımını sağladı. Sinan ayrıca su yolları, İstanbul caddelerinin genişliği ve evlerin yapımıyla da uğraştı. İmparatorluğun birçok şehrinde eserlere imza atan Sinan, mimarlıkta kat ettiği çalışmaları 3 büyük külliye ile tamamladı. Sinan, 1548'de tamamladığı Şehzade Camii'ni çıraklık eseri, 1557'de tamamladığı Süleymaniye'yi kalfalık eseri, 1575'te ibadete açılan Selimiye'yi ise ustalık eseri olarak nitelendirdi. Ortaya koyduğu camiler, külliyeler, köprüler ve diğer eserleriyle imparatorluğun başkenti İstanbul'u da zenginleştirerek şehrin silüetini belirleyen Mimar Sinan, İstanbul'da 36 cami, 22 mescit, 18 mektep ve medrese, 4 darül kura ve kitaplıkla 12 hamam inşa etti. İkinci haberimizde Kırklareli'ne gidiyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Kırklareli'nin Ahmet Bey köftesi coğrafi işaretle tescil edildi. Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası ile Trakya Kalkınma Ajansı işbirliğinde Türk Patent ve Marka Kurumu'na Türk Patent'e yapılan tescil başvurusu sonuçlandı. Yapılan değerlendirmede Ahmet Bey köftesi coğrafi işaret aldı. Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız, ilçenin kendine özgü lezzetleri bulunduğunu söyledi. Tarihi eserler ve doğal güzelliklerin yanında gastronominin de çok önemli turistik değer olduğunu dile getiren Yıldız, bu anlamda Ahmet Bey köftesinin çok önemli bir lezzet olduğunu kaydetti. Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin de Ahmet Bey köftesinin Lüleburgaz'ın ilk coğrafi işaretli ürünü olması dolayısıyla

gastronominin korunması anlamına gelmektedir. Ahmet Bey köftesi köklü bir tarihin ve doğal bir ihtiyacın ürünüdür. Yıllar önce değirmene gelen insanların beklerken yiyecek ihtiyacını karşılamak amacıyla ortaya çıkmış, zamanla ustalıkla geliştirilerek bugünlere ulaşmıştır. Bu köfteyi özel kılan sadeliği, doğallığı ve ustalığıdır. Katkı maddesi içermeyen yapısı, kendine özgü et seçimi ve kömür ateşinde pişirilmesiyle Trakya'daki diğer köftelerden ayrılmaktadır. Ahmet Bey köftesi bu sayede yerel tanınmanın ötesine geçerek ulusal düzeyde tanınan Türkiye'nin en lezzetli yemekleri arasında gösterilen önemli bir gastronomi değeri olmuştur. Ahmet Bey köftesi yemeğin ötesinde kültürel miras olarak yoluna devam edecektir. Bir diğer coğrafi işaretle tescillenen ürünümüz de Gaziantep'e özgü leblebili kıtır helva. Gaziantep mutfağının geleneksel lezzetlerinden leblebili kıtır helva, Sürdürülebilir Tarım ve Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı'nın yürüttüğü yaklaşık bir yıllık kapsamlı çalışmanın ardından tescillendi. Kent kültüründe uzun yıllardır önemli bir yere sahip olan leblebili kıtır helva, çoğunlukla atıştırmalık olarak tüketilmesinin yanında, özellikle misafir ağırlamalarında, çay ve kahve ikramlarının yanında sunuluyor. Ayrıca hediyelik olarak da tercih edilen ürün, festival, bayram ve özel günlerde yoğun ilgi görüyor. Gaziantep'te uzun yıllar tüketilen ve ustalık gerektiren üretim süreciyle kentin gastronomi mirasına değer katmayı sürdüren ürün, susam, leblebi, beyaz şeker, su, çöben ekstraktı ve asitlik düzenleyici limon tuzu kullanılarak hazırlanıyor. Kendine özgü üretim tekniğiyle dikkati çeken Gaziantep leblebili kıtır helva geleneksel yöntemlerle üretilmeye devam ediyor. Kısmen sert ve kırılgan yapısıyla öne çıkan ürün, leblebi ve susam taneleriyle zenginleştirilmiş beyaz krem tonlarındaki görünümüyle dikkati çekiyor. Ürün, leblebi, susam ve şeker aromasıyla karakterize edilirken, yabancı tat ve koku içermemesi sayesinde özgünlüğünü koruyor. Gaziantep 109 coğrafi işaretli ürünle Türkiye'deki liderliğini sürdürüyor. Son haberimizde Laodikya Antik Kenti'ndeyiz sevgili dinleyicilerimiz. Laodikya Antik Kenti'nde tarihi bir keşif gerçekleşti. Denizli'de bulunan Laodikya Antik Kenti'nde yeni bir tarihi eser bulundu. Kazılarda beyaz mermerden Athena heykeli ortaya çıkarıldı. Heykelin Augustus dönemi izleri taşıdığı belirtildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Laodikya Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Batı Tiyatrosu'nda sürdürülen çalışmaların geçmişin izlerini ortaya çıkarmayı sürdürdüğünü vurguladı. Ersoy, sahne binasında yaklaşık 2 metre uzunluğunda beyaz mermerden yapılmış Athena heykelini gün ışığına çıkardık dedi. Bakan Ersoy, eserin taşıdığı sanatsal değeri vurguladı. Ersoy, Augustus dönemi klasik üslubunu yansıtan eser, yüksek sanatsal niteliğiyle dikkati çekiyor dedi. Evet sevgili dinleyicilerimiz, bu hafta da gündemde yer alan, ilginizi çekeceğini düşündüğümüz, keyifli, farkındalık yaratan haberlerden derlediğimiz programımızın sonuna geldik. Ben Arzu Türkdoğan, programı Ufuk Vural sizler için hazırladı. Sesimizi size Melih Demirezer ulaştırdı. Haftaya saatler 13.15'i gösterdiğinde biz yine burada olacağız. Haberiniz olsun. Tekrar buluşuncaya kadar hep güzel haberler almanız dileğiyle hoşça kalın.

0: Sağlık 360.
1: Değerli dinleyenlerimiz, TRT Türkiye'nin sesi mikrofonlarında Sağlık 360'ın yeni bir bölümüyle birlikteyiz. Ben Profesör Doktor Çağdaş Erkan Akyürek. Sağlık 360'ın bu bölümü hem konu başlığı hem de konukları itibariyle benim için oldukça özel bir yere sahip. Programımızın bu bölümünde sağlık yönetimi yolculuğunu, bu yolun farklı aşamalarını birlikte yürüme fırsatı yakaladığım, önce öğrencilerim, sonrasında da dostlarım olarak hayatıma katma şansına eriştiğim 3 isimle konuşacağız. Konuklarımız lisans, yüksek lisans ve doktora mezunu olarak 3 farklı nesli temsil ediyorlar ve bu benim açımdan şahsi bir gurur kaynağı. Konuklarımızı sırasıyla takdim etmek istiyorum. Doktor Elif Erbay, Ali İhsan Öksüz ve Azra Aras. Arkadaşlar hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk hocam.
1: Şöyle kıdem sırasına göre tanıyalım. Sizden başlayalım Elif hocam. Sizi tanıyabilir miyiz lütfen?
2: Tabii. 2015 yılında Ankara Üniversitesi Sağlık Yönetimi bölümünden lisans eğitimi aldım. Ankara'da bir özel hastanede çalışma fırsatı buldum mezun olur olmaz. Özel hastanede çalışırken de aynı zamanda Gazi Üniversitesi'nde yüksek lisansımı yapıyordum. Yüksek lisansımı yaparken Ankara Üniversitesi araştırma görevliliği ilanına çıktı 2016 yılının sonuna doğru. Ve ben de kafamın her zaman bir tarafında akademisyen olmak olduğu için bu ilanı hemen değerlendirdim ve başvurdum. 2017 yılında Ankara Üniversitesi'ne araştırma görevlisi olarak başladım ve 2018 yılında da doktora eğitimime başladım. 2024 yılında doktoramı tamamladım ve şu an Ankara Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak devam ediyorum.
1: Sevgili
3: Çağdaş Hocam merhaba, ben Ali İhsan Öksüz. Uluslararası Kurumsal İlişkiler Müdürü olarak görev yapıyorum. Aynı zamanda Hacettepe Üniversitesi'nde doktora programı öğrencisiyim. Lisansımı ve yüksek lisansımı Ankara Üniversitesi Sağlık Yönetimi bölümünde tamamladım. Programa davetiniz için teşekkür ederim.
1: Azra.
4: Merhabalar hocam. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda bölüm topluluğumuz olan Ankara Üniversitesi Sağlık Yönetimi topluluğunun başkanlık görevini yürütüyorum. Çeşitli sosyal, akademik ve mesleki projelerde yer almaya çalışıyorum. Sağlık yönetimi alanında sağlık sistemleri, yapay zeka destekli sağlık uygulamaları, sağlık kurumlarında yönetim süreçleri üzerine kendimi geliştirmeye devam ediyorum. Üniversite hayatım boyunca hem akademik hem sosyal anlamda aktif bir öğrenci olmaya özen gösterdim. Gelecekte de sağlık yönetimi alanında yenilikçi ve fayda sağlayan çalışmalara katkı sunmayı hedefliyorum. Teşekkür ederim hocam.
1: Ben teşekkür ediyorum. O zaman sohbetimize klasik soruyla başlayalım. Sağlık yönetimiyle yollarınızın nasıl kesiştiği ile ilgili en yakın tecrübe sevgili Azra'ya ait. O yüzden öyle başlayalım. Azra, sağlık yönetimiyle yolu nasıl kesişti?
4: Hocam, sağlık her zaman ilgimi çeken bir alanda aslında. Sağlık yönetimi bölümünün varlığıyla tercih döneminde tanıştım. Sağlık sisteminin yalnızca sağlık çalışanlarıyla değil, güçlü bir yönetim anlayışından beslendiğini üniversitede öğrendim. İnsan hayatına dokunan bu sistemin arka planında planlama, koordinasyon, kriz yönetimi ve iletişim gibi çok önemli süreçlerin olduğunu biliyoruz. Bu yönü beni oldukça etkiledi. Kişisel özelliklerimin bölüme yakın olduğunu fark edince bana uygun olduğunu düşündüm. Ve şu an geldiğim noktada doğru bir tercih yaptığımı hissediyorum.
1: Ali'cim, seninki biraz daha uzak bir geçmişe gidiyor ama o lisans dönemini bir hatırlayacak olursan, sağlık yönetimi nereden aklına geldi, nasıl farkına vardın bu alanın?
3: Sağlık yönetimiyle yollarım aslında üniversite tercih dönemiyle kesişti. Üniversite tercih döneminde tercihleri yaparken çocukken hep hayal ettiğim şey aslında önemli bir alanda, önemli insanlardan bir tanesi olmak istiyordum aslında. Tercih döneminde rehber öğretmenim ve ailemle görüşmelerimde sağlığın da bu önemli alanlardan bir tanesi olduğunu kanaat getirdim. Bu nedenle sağlık alanıyla ilgili bir tercih yapmaya karar verdim.
1: Hocam, siz hatırlayabiliyor musunuz peki o dönemi?
2: Evet hocam, hatırlıyorum. Ben de hem Azra gibi hem de Ali İhsan gibi sağlık yönetimiyle aslında tercih döneminde tanıştım. Eşit ağırlık puanıyla aldığı için değerlendirebileceğim bölümleri düşünmüştüm. Aslında sıralamamın tuttuğu başka bölümler de vardı. Başka üniversitede daha iyi sıralamaya tutturabileceğim bölümler de vardı. Ama ben de sağlık sektörü içinde yer almak istediğimi fark ettim. Hem Ali İhsan'ın da dediği gibi rehberlik öğretmenimin yönlendirmesiyle hem de babamın bir arkadaşı öğretim üyesiydi. Onun yönlendirmesiyle sağlık sektörünün daha dinamik olduğunu, daha rahat iş bulabileceğimi ve burada bir aktörlerden biri olabileceğimi ifade etmişti. Bu da bana cazip gelmişti.

0: O yüzden seçmiştim.
1: Sevgili Ali, biraz önce aslında ufak bir tüyo verdin ama yine ben orayı biraz eşelemek istiyorum. Üniversite tercih döneminde bu bölümü seçerken aklında nasıl bir meslek vardı?
2: Aslında tercih döneminde sağlık yönetiminin daha kısıtlı olduğunu düşünüyordum. Sağlık yönetiminin sadece sağlık hizmeti sunan işletmelerin yönetilmesi faaliyetlerinden oluştuğunu düşünüyordum. Ama aldığım eğitim ve öğretim bu fikrimi çokça değiştirdi.
1: Peki Elif Hocam, siz sık sık muhatap olduğunuz için soruyorum. Sağlık yönetimi denildiğinde toplumun çoğu tam olarak neyi yanlış anlıyor? Bize gelen klasik sorular var, hatırlıyorsunuzdur. Neyi yanlış biliyoruz toplum olarak sağlık yönetimi bölümü verdiği eğitim hakkında?
0: Evet hocam, yani yeni girdiğimiz ortamlarda bilmeyen birilerine bölümü anlatırken bazen zorlanabiliyoruz. Dediğiniz gibi tam olarak anlaşılmayan bazı noktalar olduğunu düşünüyorum ben de. Çünkü sağlık yönetimi denince hep klinik taraf insanların aklına geliyor. Ve hasta ile hekim, diğer sağlık profesyonelleri arasındaki o etkileşim, iletişim daha çok bunlar hep akla geliyor. Ya da bir hastanenin direkt yönetilmesi akla geliyor ama sağlık yönetimi aslında sağlık hizmetlerinin doğru zamanda, doğru kişilere, doğru kaynaklarla kaliteli şekilde sunulması, bütün bu süreci kapsayan dinamik bir süreç. Toplum çoğu zaman bunu tam olarak anlayamıyor diyebilirim. Nihai olarak sunulan hizmete, klinik boyuta daha çok odaklanılıyor. Ama bunun arkasında geçen süreçler biraz daha göz ardı edilebiliyor.
1: Tabii biraz şakayla da karışık söylemekte fayda var. Sık sık karşılaştığımız soru, sevgili dinleyenler, biz 2 yıllık bir eğitim programı değiliz. Hastalara enjeksiyon yapmıyoruz gibi soruları sıklıkla cevaplamaktan da artık gerçekten bir noktaya kadar gelinmiş durumda. Tabii yolculuk bir şekilde başladı, yolculuk tamamlanmak üzere. Biraz da sağlık yönetimi yolculuğunun sizde ne tür bir kişisel dönüşüm yarattığını konuşalım. Yani üniversiteye başlamadan önce sevgili Azra, sağlık sistemine bakışın nasıldı?
3: Hocam aslında üniversiteye başlamadan önce sağlık sistemine daha çok görünen tarafıyla bakıyordum. Ancak bölüme başladıktan sonra aslında büyük ve çok yönlü bir yapı olduğunu gördüm. Sağlık hizmeti sunan bir kurumun sürdürülebilir şekilde hizmet verebilmesi için finans yönetiminden insan kaynaklarına, kalite süreçlerinden hizmeti alanın memnuniyetine kadar pek çok alanın birbiriyle eş güdümlü ilerlemesi gerektiğini öğrendim. Bu da bakış açımı ciddi anlamda değiştirdi diyebilirim.
1: Peki arkadaşlar, sizde ne gibi değişiklikler oldu sağlık sistemiyle, özellikle eğitim öncesi ve sonrası? Ali, senden başlayalım istersen.
2: Tabii ki. Üniversiteye başlamadan önce sağlık sektörünün sadece acil ihtiyaçların giderildiği ve ihtiyaç halinde ulaşılan hantal, ağır bir sistem olduğunu düşünüyordum. Bugün bir meslekten çok hayat boyu iyilik ve esenlik halinin devamlılığını sağlayan en önemli unsurlardan bir tanesi olduğunu fark ettim. Eskinin aksine donatılmış bir sistemin en büyük krizleri bile tolere edebileceğini düşünüyorum.
1: Elif Hocam.
0: Ben üniversiteye başlamadan önce sisteme sadece hizmet alan bir hasta gözüyle bakıyordum açıkçası. Hastaneye gittiğimizde gördüğümüz doktor, hemşire, işte ya da sekreter gibi görünen yüzler vardı. Sistemin arka plandaki planlama, yönetim, koordinasyon boyutlarına o kadar hakim değildik. Bu kadar derin düşünmüyordum açıkçası. Şimdi hastaneden içeri girdiğimde triyajdan laboratuvara, hasta kabulden taburcuya bütün süreçleri gözümde canlandırabiliyorum. Artık olayları çok boyutlu, veri odaklı ve sistematik bir şekilde analiz edebiliyorum diyebilirim.
1: Peki Azra, sana dönmek istiyorum tekrar. Bugün geri dönüp baktığında, artık okul mezuniyet aşamasına geldin. Bu derslerin vesaire, bunlar dahil ama esas düşünce dünyanda nasıl bir değişim yaşattı bu eğitim sana?
3: Hocam bence en büyük değişim olaylara daha sistematik ve büyük resmi dışarıdan bakmaya başlamam oldu. Öncesinde bir aksaklığı sadece görünen sonuç üzerinden değerlendirirken şimdi arka plandaki nedenleri analiz etmeye çalışıyorum. Sağlık yönetimi bana yalnızca mesleki değil ve kişisel anlamda da farklı bir bakış açısı kazandırdı. Doğru iletişim kurmayı, ekip çalışmasının önemini, kriz anlarında çözüm ve insan odaklı düşünmeyi öğrendim diyebilirim. Aynı zamanda sürekli gelişmenin ve kendine yatırım yapmanın ne kadar önemli olduğunu fark ettim.
1: Peki Ali, özellikle sahada görev yaptığın için sana sormak istiyorum. Bu eğitim, sağlık yönetimi eğitimi, lisansı, yüksek lisans ve şu an doktora devam ediyorsun. Size yalnızca bir meslek mi kazandırdı, yoksa farklı bir hayat perspektifi de sundu mu?
2: Hocam farklı bir hayat perspektifi kazandığını düşünüyorum. Özellikle yüksek lisans eğitiminden sonra bakış açım sisteme, sağlık sistemine bakış açım daha çok bilimsel bir bakış açısına yaklaştı. Bu bilimsel bakış açısıyla verinin ve analizin önemini kavradı. Sağlık durumlarının, sağlık sisteminin göstergelerinin bile bir veriyle çözümlenebileceği, analiz edilebileceği ve buna göre de sistemin yapısında değişiklikler yapılabileceğini fark ettim. O yüzden bu daha çok sadece bir öğretiden ziyade bir bakış açısı.

0: kazandırdı diyebilirim.
1: Peki Elif Hocam, biraz akademik tarafa doğru kaymak adına soruyorum. İnsan, kriz, sorumluluk ve empati kavramlarına elbette tanımları vardı aklınızda. Bu kavramlara yaklaşımınız değişti mi?
2: Evet, değişti bence hocam. Sağlık yönetiminde zaten insan sistemin merkezinde yer alıyor. Tıbbın temel öğretilerinden biridir. Hastalık yoktur, hasta vardır. Bunu sürekli tekrar ederiz hem derslerde hem de günlük konuşmalarımızda. Sağlık yönetimi de bu bakış açısını kurumsal düzeye taşıyan bir bilim alanı. Hizmeti alan hastanın deneyimine, hizmeti sunan sağlık çalışanının koşullarına, sistemin sürdürülebilirliğine birlikte bakmayı öğretiyor. Krizleri artık bir sağlık sisteminin ne kadar hazırlıklı ve dayanıklı olduğunu gösteren dönemler olarak görüyorum. Arka planda yapılan hazırlıkların, alınan önlemlerin öneminin daha farkındayım. Empati de sağlık yönetiminde çok önemli çünkü hasta, hasta yakını ve sağlık çalışanı aynı sistemin farklı yüklerini taşıyor. İyi bir sağlık yöneticisinin bu üç tarafın istek ve ihtiyaçlarını iyi değerlendirmesi ve iyi anlayabilmesi gerekiyor.
1: Peki programımızın başlangıcında lisans, yüksek lisans ve doktora programları bağlamında üç farklı neslin temsilcilerini konuk edeceğimizden bahsetmiştim. Sağlık yönetimi yolculuğunun bu farklı duraklarının kazanımları hakkında biraz konuşmak istiyorum ve Azra ile başlamak istiyorum. Lisans eğitimi sence hangi temel bakış açısını kazandırdı?
3: Hocam, lisans eğitimi bana sağlık sisteminin temel yapısını, sağlık kurumlarının işleyişini ve yönetim biliminin sağlık alanına nasıl uygulandığını gösterdi. Aşamada daha çok alanı tanımaya, temel kavramları öğrenmeye ve sağlık kurumlarının nasıl çalıştığını anlamaya başlıyoruz aslında.
1: Aracığım, doktora eğitimi şu an devam ediyor ama mezuniyet derecelerinize göre hep programları konuştuğumuz için yüksek lisans boyunca ve sonrasında düşünme biçiminde nasıl bir değişiklik oldu? Özellikle lisanstakinden farklı olarak, düşünme tarzı olarak soruyorum.
0: Az önce bahsettiğimin de devamı olarak aslında bir sistemin çok kontrol edilemez büyüklükte olduğuna olan inancım değişti. Bir sistemin kontrol edilemez ve büyüklüğünden bağımsız olarak doğru verileri, doğru göstergeleri incelendiğinde alınması gereken kararların daha isabetli belirlenebileceğini, bu alınan karar ve değişikliklerle de bu sistemin topyekün iyileştirilebileceğini gördüm. Bu en büyük bana kazandırım oldu yüksek lisansın.
1: Peki hocam, doktora düzeyinde sağlık yönetimine yaklaşım artık ne seviyeye geliyor? Nasıl bir farklılık artık ortaya çıkıyor?
2: Hocam, doktora düzeyinde artık daha derinleşiyorsunuz. Daha derin, daha eleştirel ve daha da üretken hale geliyorsunuz. Gelmeniz de bekleniyor, gelmeniz de gerekiyor zaten. Artık yalnızca var olan bilgiyi öğrenmek değil, o bilgiyi uygulamaya dökmek ve yeni bilgiler üretmek, yeni modeller üretmek durumundasınız. Yenilikler getirmek durumundasınız. Sağlık yönetimi gibi karmaşık bir alanda doktora yapmak, sağlık sistemindeki sorunları da çok boyutlu olarak değerlendirmeye gerektiriyor. Az önce Azra da bahsetti, Ali İhsan da bahsetti. Ekonomi, insan davranışı, işte teknoloji, birçok farklı etmen var. Bunların hepsine bir arada düşünmek gerekiyor. Yani sistemsel bir bakış açısı gerektiriyor. Bu yüzden doktora süreci kişiye daha derin bir analiz ve karar verme kapasitesi kazandırıyor diyebilirim.
1: Aslında akademik ilerleme mesleki olgunlaşmayı da beraberinde getiriyor, değil mi?
2: Evet hocam.
1: Hem sahada görev yaptığın için hem akademide devam ettiğin için. Özellikle akademik ilerlemeyle birlikte sahadaki görev anlayışına da değişti. Nasıl bir olgunlaşma tecrübe ediyorsun?

0: Tabii ki sahada daha pratik çözümler bulmayı gerektiren durumlarla karşılaşıyoruz. Pratik durumlara karşı verdiğimiz cevaplar ve aksiyonlar, akademik bilgi birikiminde kazanılan bilinçle birlikte daha olgun ve isabetli olduğuna inanıyorum. Akademide aldığım ve gördüğüm, okuduğum tüm durum ve çözümleri sahada karşılaştığım durumlara o anda verdiğim cevap ve aksiyonları üzerinde çok olumlu etkiler yarattığını düşünüyorum.
1: Peki Ali, sağlık yönetiminde sahadan gelen biri olarak, her iki alanda gören biri olarak, saha deneyimi mi, akademik derinlik mi?
0: Hocam şöyle ikisini bir arada birbirinden ayrı düşünmek tabii ki mümkün değil. Ama şunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Çok uzun basamaklar arasında saha deneyiminin akademik derinlikten bir basamak daha yukarıda olduğunu düşünüyorum. Fakat akademik derinlik olmadan da saha deneyiminin kesinlikle bir adım daha ileri gidemeyeceğini düşünüyorum.
1: Hocam siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
2: Kesinlikle katılıyorum hocam. Ben de ikisinin birbirinden ayrılabileceğini düşünmüyorum. Saha deneyimi kişiye gerçek sorunları gösteriyor ama akademik derinlik bu sorunları daha doğru analiz etmeyi sağlıyor. Bu yetkinlikleri kazandırıyor. Sadece saha deneyimi bazen kişiye alışılmış çözümlerle sınırlandırabiliyor ve kendi kişinin uzmanın deneyimleri kendi kişisel görüşleriyle sınırlı kalabiliyor. Ama akademik bilgiyle bu perçinlendiğinde daha doğru kararlar alınabiliyor, daha derine inilebiliyor.
1: Sevgili dostlar, sohbetimizin bu kısmında sağlık yönetimi ve toplum ilişkisi üzerinde duracağız bir miktar. Sizce sağlık yöneticiliği neden yalnızca idari bir görev olarak görülmemeli? Sizden başlayalım hocam.
2: Hocam, sağlık yöneticiliği doğrudan toplum sağlığını etkileyen stratejik bir görev aslında. Bir sağlık yöneticisinin aldığı karar, hasta bekleme süresini, çalışan memnuniyetini, hizmetin kalitesini, kaynak kullanımını, hatta hasta güvenliğini etkileyebiliyor. Bu nedenle sağlık yöneticiliği sadece idari evrakların yürütüldüğü bir görev olarak görülmemeli. Öyle de değil. İnsan hayatına temas eden, etik sorumluluğu olan, stratejik kararlar gerektiren oldukça çok yönlü bir meslek.
1: Peki bu bağlamda bir sağlık yöneticisinin en önemli özelliği nedir sence?
2: Aslında az önce de biraz ipucu vermiş oldum. Daha bütüncül düşünebilme, sisteme hakim olabilme, bütünü görebilme becerisi bence en önemli olması gereken özelliği. Aynı anda hem hastayı, çalışanı, kurumu, kaynakları, mevzuatı düşünmek zorunda. Bunun yanında iletişim becerisine sahip olması gerekiyor. Krizleri çözebilmesi gerekiyor. Liderlik edebilmesi gerekiyor. Bunlar da çok önemli. Ama bütüncül bakış olmazsa bu beceriler tek başına yeterli olmayacak diye düşünüyorum.
1: Sevgili Ali İhsan, sahada görev yapan biri olarak hem büyük pandemi gibi, deprem gibi büyük krizleri de tecrübe ettik. Aynı zamanda zaten sağlık sisteminde çok olağan bir şekilde günlük krizleri yaşıyoruz. Kriz dönemleri sağlık yöneticilerine ne öğretiyor?
0: Hocam sağlık yönetimi eğitimi boyunca tabii ki iktisadi ve idari bilimlerle çok fazla ilişkili olduğumuz ve bir parçası olduğumuz için en temel olarak öğretilerden bir tanesi de tabii ki kaynakların sınırlı, ihtiyaçların sınırsız olduğu ile ilgilidir. Bence az önce sizlerin ve Elif hocamız söylediği gibi bir sağlık yöneticisinin aslında sahip olması gereken en önemli bakış açılarından bir tanesinin de bu sonsuz ihtiyaçların sağlık hizmeti gibi ertelenemez ve hayati ihtiyaçları da kapsadığını bilmek olduğunu düşünüyorum. Bu kıt kaynaklarla hayati ihtiyaçları, ertelenemez ihtiyaçları yönetebilmek ve karşılayabilmek sektörümüzün de en büyük zorluklarından bir tanesi olmakla birlikte bir sağlık yöneticisinin de en büyük farklılığı olduğunu düşünüyorum. Deneyimlediğimiz pandemi, deprem gibi kriz anlarında da yine bu kaynak kıtlığının devam ettiğini fakat bu kıtlıkla birlikte de bu ihtiyaçları karşılamak için elimizden gelen dağıtımı ve taksimi yapabilme kabiliyeti olduğunu düşünüyorum.
1: Biraz da gençlere ve ailelere yönelik olarak mesaj niteliği taşıyan konuları ele almaya çalışalım. Sevgili Azra, bugün yeniden üniversite tercihi yapacak olsan seçimi yine aynı bölüm mü olur?
3: Evet hocam, kesinlikle yine sağlık yönetimi bölümünü tercih ederdim. Çünkü bu bölüm bana sadece akademik bilgi değil, aynı zamanda sosyal çevre, iletişim becerisi, empati kurabilme, organizasyon yeteneği ve farklı alanlarda kendimi geliştirebilme fırsatı sundu aslında. Özellikle sağlık sisteminin içinde yer alıp değişime ayak uydurabilme ve katkı sağlayabilme düşüncesi beni motive ediyor hocam. Bölümün multidisipliner yapısı sayesinde insan kendini farklı alanlarda geliştirebiliyor. Bu yüzden tekrar tercih yapacak olsam yine aynı bölümü seçerdim.
1: Peki bu bölümü düşünen genç arkadaşlara en önemli tavsiyen ne olur?
3: Hocam öncelikle sadece ders odaklı düşünmemelerini ve ne olursa olsun umutsuzluğa kapılmamalarını tavsiye ederim. Sağlık yönetimi çok dinamik bir alan ve kişinin kendini daima gelişime açık tutması büyük önem taşıyor. Seminerlere katılmalarını, topluluklarda aktif

0: olmaları, staj ve gönüllülük çalışmalarına önem vermeleri çok kıymetli. Çünkü bence bu bölüm vizyon gerektiriyor hocam. Aynı zamanda üniversite hocalarımızın sürekli dile getirdikleri ve çok haklı oldukları yabancı dil, teknoloji alanında da kendilerini geliştirmeleri önemli. Başta sağlık uygulamaları tebliği ve ilgili mevzuatlara hakim olmak da bölümün temel gerekliliklerinden diyebilirim. Üniversite sürecini ne kadar aktif geçirirlerse mezuniyet sonrası o kadar güçlü bir donanıma sahip olurlar hocam.
1: Peki sevgili Ali, bu alanın geleceğini nasıl görüyorsun?
2: Programın başında söylediğim gibi sağlığın da bazı sektörler gibi hiçbir zaman bitemeyecek ve en önemli yapı taşlarından bir tanesi olduğunu tekrarlamak istiyorum. Sağlık, insanlık tarihiyle birlikte devam eden alanlardan bir tanesi. İnsan var olduğu sürece sağlık ihtiyacı devam edecektir. Sağlık ihtiyacı ve sunumu devam ettikçe de sağlık yönetimiyle birlikte bütün sağlık sistemi de devam edecektir. O yüzden bir sonunun olmadığını düşündüğümü söyleyebilirim.
1: Ciddi bir değişime gebe olduğunu da hepimiz tahmin ediyoruz. Sevgili dostlar, programımızda kalan kısıtlı süremiz içerisinde hızlı sorular, hızlı cevaplar yapalım. Şöyle sırayla gidelim isterseniz. Elif hocamdan başlayarak sonra sırayla devam edebiliriz. Tek kelimeyle sağlık yönetimi.
3: Gelecek.
2: Sistem.
0: Strateji.
1: En zor tarafı.
3: Tek kelimeyle mi cevaplamam gerekiyor hocam?
1: Söyle.
3: Kısıtlı kaynaklarla giderek yükselen beklentileri ve kaliteli hizmet ihtiyacını aynı anda karşılamaya çalışmak.
2: En zor tarafı kaynak dağıtımı.
0: İnsan hayatını etkileyen süreçlerde sorumluluk taşımak ve doğru zamanda doğru kararı verebilmek.
1: Peki tam tersini sorayım. En umut veren yönü.
3: Küçük bir süreç iyileştirmesinin bile hasta deneyimini ve çalışan memnuniyetini olumlu etkileyebilmesi.
2: En umut veren yönü erişim kolaylığının artması.
0: Sürekli gelişen ve dönüşen bir alan olması.
1: Peki bir sağlık yöneticisinde mutlaka olması gereken özellik tek.
3: Bütüncül bakış açısı.
2: Sektörün güncel gelişmelerini takip etmek.
0: İletişim becerisi ve empati.
1: Sizi en çok değiştiren ders.
3: Karar verme yöntemleri dersi. Ama gerçekten çok samimi olarak bunu söylüyorum. Çünkü o derste akademisyen olma kararım ciddi yönde şekillenmeye başlamıştı.
2: Ben de buna katılacağım. Karar verme yöntemleri demek istiyorum.
1: Hazırladım.
0: Ben de aynı şekilde sağlık kurumlarında karar verme yöntemleri ve yönetim dersleri diyebilirim.
1: Peki, sağlık yönetimi bir meslek mi, bir bakış açısı mı?
3: Meslek olarak başlıyor fakat olaylara, kişilere bütüncül bakmayı öğrettiği için bir bakış açısı haline geliyor diyebilirim.
2: Bir meslek olduğunu düşünüyorum ve buradan da meslek tanımı yapılması gereken alanlardan bir tanesi olduğunu hatırlatmak istiyorum.
0: Bence ikisi de evet bir meslek ama aynı zamanda olaylara sistemli, çözüm odaklı ve insan merkezli bakmayı öğreten bir bakış açısı.
1: Peki sevgili dostlar, ben hepinize teker teker teşekkür ediyorum. Değerli zamanınız, katkılarınız. Çok eğlenceli bir sohbetti. Yani alışılmışın dışında bir formatta ilerledi. Teşekkür ediyorum tekrar geldiğiniz için.
3: Biz de teşekkür ederiz hocam.
2: Davetiniz için teşekkür ederiz.
1: Sevgili dinleyenler, Sağlık 360'ın bu bölümünde sağlık yönetimi yolculuğunu, bu yolun farklı aşamalarında bulunan isimlerle konuştuk. Konuklarımız 3 farklı nesli temsilen Doktor Elif Erbay, Ali İhsan Öksüz ve Azra Aras'tı. Mikrofonda ben Profesör Doktor Çağdaş Erkan Akkülek ve program sorumlumuz Gökmen Sarmaşık. Size mutlu, huzurlu ve daha da önemlisi sağlıklı bir hafta diliyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
4: Sağlık 360.

0: Türkiye'de saat 14.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Orhan Yaşar, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği devam ediyor. Erdoğan dün Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah El Burhan'la Beştepe'de bir araya geldi. Cumhurbaşkanı ayrıca Hollanda Başbakanı Yeten ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la da telefonla görüştü. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş resmi ziyaret kapsamında Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de temaslarını sürdürüyor. Kurtulmuş, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb tarafından kabul edildi. Meclis Başkanı, Finlandiyalı mevkidaşı Jussi Halla-aho'yla da bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Singapur'daki temaslarının ardından Endonezya'ya geçti. Fidan'ın ajandasında ticaret ve savunma sanayinde işbirlik olanakları başta olmak üzere Gazze ve Lübnan olmak üzere bölgesel gelişmeler yer alacak. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 19 kişilik Merkez Yönetim Kurulu'nu belirledi. Listeyi parti sözcüsü Müslüm Sarı açıkladı. Müslüm Sarı, Özgür Özel ekibinin delegeden kurultay için imza toplamasına ilişkin de konuştu. CHP'nin şu an kurultay şansı yok, tedbir kararı nedeniyle imza toplansa bile kurultay yapılamaz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı. Yalım'ın ifadesinde, kurultay sürecinde delegelerin iradelerinin önceden şekillendirildiğine ilişkin dikkat çekici iddialar yer aldı. Yalım, Özgür Özel için 115 delegeden imza topladım dedi. Mescid-i Aksa avlusunda İsrail bayrağı açılmasına Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 8 ülke tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlarının ortak açıklamasında bu provokatif eylemin kabul edilemez olduğu belirtildi. Tekrarlanan İsrail ihlallerinin gerilimi tırmandırdığına vurgu yapıldı. Katliamcı İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. 2 Mart'tan beri süren saldırılarda ölenlerin sayısı 3500'e yaklaştı, yaralı sayısı ise 10.000'i geçti. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında müzakere belirsizliği sürerken sahada tansiyon yükseldi. İran, ABD'ye ait savaş uçaklarının Keşm Adası'nı hedef aldığını duyurdu. Kuveyt, Bahreyn ve Irak'taki Amerikan üslerine misilleme yapıldığını açıkladı. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş karşılıklı saldırılarla şiddetleniyor. Ukrayna, Rusya'nın en büyük petrol tesislerinden birini vurdu. Ukrayna sınırına 1000 kilometre uzaklıkta olan St. Petersburg kentindeki tesise insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi. Saldırının ardından tesiste patlayan

patlama meydana geldi, alevler yükseldi, yoğun duman gökyüzünü kapladı. Saldırı, Rusya'nın en önemli organizasyonlarından biri olan St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nun açılış gününde düzenlendi. Ve spor. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı finaller öncesinde özel uçakla Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Millileri yolcu eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbağ, futbolculara başarı dileyerek "İnşallah yolun sonu final olur" dedi. Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya ve Paraguay'la D grubunda yer alan Ay Yıldızlılar, Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında son maçını 7 Haziran Pazar günü saat 1'de Inter Miami stadında Venezuela ile oynayacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde playoff yarı final heyecanı yaşanıyor. Beşiktaş Gain serinin ilk maçında Bahçeşehir Koleji'ni ağırladı. Siyah beyazlılar mücadeleyi 82-79 kazandı. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 26, İstanbul 29, Saraybosna ve Bakü 24, Viyana 23, Üsküp 30, Lefkoşa 27, Kerkük 34, Stockholm 21, Sofya 26. Yağmurlu olmak üzere Bern, Berlin ve Brüksel 22, Kopenhag 18, bulutlu olmak üzere Amsterdam 21, Paris 24, Tiran 29 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Türk elinden, tart elinden. Türk elinden, tart elinden programından merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir yayında huzurlarınızdayız. Radyolarınızın başına programımıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Programı Şule Yüksel Özçakır hazırlıyor. Teknik masada Engin Önal, Süleyman Ozan Koçak ve Melih Demirezer sesimizi ve gönül telimizi size ulaştırıyor. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Sesimizin ulaştığı her yere, gönül coğrafyamızın dört bir yanına, Türkistan'a selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Efendim, yine kulaklarımızda iz bırakacak, yine gönüllerimize dokunacak güzel eserler dinleyeceğiz bugün. Her zaman olduğu gibi müzikleri canlı icralarıyla sunacak kıymetli konuklarımız, tar sanatçısı ve Kültür Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu eski şefi Abdullah Alper Kurbani, garmon sanatçısı Rafik Askerzade, nara sanatçısı Eldeniz Musa Beyli, ses ve piyano sanatçısı Müşfik Aliyev bizimle. Hepiniz hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Sağ olun.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, programımızda bugün musikimizin hoş nameleriyle gönüllerinize dokunurken Azerbaycan'ın ünlü sanatçılarından Zakir Mirzayev'in sanat hayatı üzerine sohbet edeceğiz. Az söz, çok müzik diyoruz ve değerli sanatçılarımızdan canlı canlı güzel bir müzik dinliyoruz.

0: Harikasınız. Var olunuz. Gönüllerinize sağ olun. Sağlık.
1: Teşekkür
0: ellerinize
1: ederim.
0: Sağlık.
1: Sağ olun, sağ olun. Teşekkür
0: ne kadar güzel icra ettiniz. Ben de böyle uzak diyarlara gittim.
1: Sağ olun.
0: Hani bazen tarifi imkansız duygular vardır ya.
1: Evet.
0: İnsan bir şeyler hisseder ama onu tarif edemez, dile dökemez. Evet. Ben de öyle bir andayım.
1: Çok sağ olun.
0: Bazen diyorum ya, keşke imkanımız olsa da dinleyicilerimizi bu stüdyoda ağırlasak, burada canlı canlı dinleseler. Evet. Bunun tarifi yok. Yani İnşallah. Bambaşka.
1: İnşallah Şule Hanım herhalde öyle bir şey yapar.
0: Ah keşke öyle bir imkanımız olsa.
1: Evet.
0: Evet, kıymetli dinleyicilerimiz, bugünkü programımızda Azerbaycan garmon sanatının büyük ustalarından, Muğam dünyasının seçkin isimlerinden, sanatçı, eğitimci ve araştırmacı kimliğiyle Azerbaycan müzik tarihinde önemli bir yere sahip olan Zakir Mirzayev'i konuşacağız. Program boyunca hem Zakir Mirzayev'in sanat hayatından söz edeceğiz, hem de değerli sanatçı Abdullah Kurbani hocamızın yönetimindeki orkestranın seslendireceği güzel eserleri sizlerle paylaşacağız. Abdullah hocam, tekrar hoş geldiniz.
1: Sağ olun.
0: Bugün Zakir Mirzayev'i konuşuyoruz. Sanırım radyosu başında da bizi dinliyor kendisi.
1: Evet, evet.
0: Zakir Mirzayev denildiğinde zihninizde nasıl bir sanatçı portresi canlanıyor? Gönlünüzde nasıl duygular oluşuyor? Sizden dinlemek isterim.
1: Çok teşekkür ediyorum Mustafa Bey, sağ olun. Öncelikle ben bütün dinleyicilerimizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Zakir Mirzayev denilince, Zakir Mirzayev Azerbaycan garmon sanatında gerçekten çok özel bir yere sahip olan büyük sanatçılarımızdan biridir. O yalnız güçlü bir garmon ustası değil, aynı zamanda muğamı derinden bilen, araştıran ve sanatı üzerine düşünen çok kıymetli bir sanat adamıdır. Onun evet. Çaldığı garmon, yani çaldığı zaman garmonu eline alıp bir şeyler çaldığı zaman insan yalnızca melodiyi dinlemiyor. Adeta bir ruh, bir hissiyat dinliyor.
0: Evet.
1: Yani onun kalpten gelen, yürekten gelen çalgıları, o melodiyalar onun parmaklarına dökülüyor ve oradan da bizlere ulaşıyor. Yani çok ayrıcalıklı bir usta sanatçımızdır.
0: Evet. Abdullah hocam, bazı insanlar vardır, sadece bir sanatı icra etmezler.
1: Evet.
0: O sanatı icra ederken o sanatı yaşarlar.
1: Evet.
0: Bakarsınız aslında yaşantısını anlatıyor.
1: Doğru.
0: İşte bugün konuştuğumuz kıymetli sanatçımız da onlardan biri. Sizin de ifade ettiğiniz gibi. Tabii hatıralar çok kıymetli. Zakir Mirzayev'le aranızda ayrı bir yakınlık olduğunu ben işitmiştim.
1: Evet.
0: Bu güzel hatıralarınızdan, aranızda nasıl bir muhabbet olduğundan bahseder misiniz?
1: Zakir Mirzayev'le çok yakinen tanışıyoruz. Zakir Mirzayev'in nece diyeyim size, o baba tarafı Zencanlandı, yani Güney Azerbaycanlandı. Ben de Azerbaycan

0: Azerbaycan, Tehran'da doğdum. Orada 10 yaşına kadar orada yaşadım. Benim babam da Erdebil'diydi. Yani yakındılar birbirlerine. O yönden biraz birbirimize kanımız ne derler ısınıyor gibi diyeyim, ne diyeyim size. Ben, Zakir Mirzayev'le böyle bir yakınlığımız var. Ben onun kendime ne diyeyim, büyük bir kardeş gibi bizim ailenin bir ferdi gibi görüyorum. O her zaman benim babamı da her nerede görerdise ona çok saygılı davranıyordu. Bize de gelip giderdi. Bizim ailenin de bir evladı gibiydi. Biz çok yakındık birbirimizle. O sanatı da yani zirvede olan bir sanatçımızdı.
1: Ya sanatçı dediğimiz zaten ince ruhlu insan demek değil midir? Evet Abdullah Hocam, çok güzel bilgiler paylaşıyorsunuz. Peki hiç unutamadığınız bir hatıranız var mı?
0: Hatıra çok. Zakir Mendim'den bizim çok hatıramız var. İnşallah ileriki dakikalarda onlardan bahsedelim. Şimdi isterseniz gene bir eser seslendirelim.
1: Elbette.
0: Daha sonra Zakir Mendim'in
1: Tabii konuşmaya devam edeceğiz.
0: kendi çaldığı bir eseri biz buradan
1: Çok
0: seslendireceğiz.
1: güzel olur. Buyurunuz. Şimdi hangi eseri icra edeceksiniz?
0: Şimdi ayrılık mahnısıyla başlayalım diyorum da.
1: Öyle mi?
0: Sevilen bir mahnıda Türkiye'de de bizde istek de oluyor sürekli.
1: Ayrılık, yaman
0: Ayrılık,
1: ayrılık.
0: yaman ayrılık.
1: Evet, çok
0: Bu
1: severim ben de.
0: Eli Selmi'nin bir bestesidir. Ona da bir eserler bağlayacağız. Ona da sürpriz olsun.
1: Peki, tüm dinleyicilerimiz için geliyor.
0: Evet.
1: Buyurunuz.

0: Emeklerinize sağlık Müşfik. Ayrıca senin sesine sağlık. Kıymetli dinleyicilerimiz, Türk dünyasının ortak kültür değerlerinden, özellikle müziklerinden örnekler sunduğumuz Türk Elinden Tart Elinden'i dinliyorsunuz. Bizi radyolarınızın kısa dalga yayınından ve TRT Dinle uygulamasından, programın tekrarını Perşembe günü Türkiye saatiyle 1.05'te ve Cuma günü 17.05'te aynı mecralardan dinleyebilirsiniz. Kıymetli Abdullah Hocam'la bugün değerli sanatçı Zakir Mirzayev'i konuşuyoruz. Evet. Biraz önce dinlediğimiz şarkı da çok coşkuluydu, çok evet. Eğlenceliydi.
1: Evet, güzel.
0: Aşk üzerine o kadar güzel türküler yakılmış ki insan Feride'yi merak etmeden duramıyor.
1: Evet.
0: Böyle güzel bir türkü yakılmış adına.
1: Evet, evet. Güzel bir halk mahnısıdır, güzeldir.
0: Evet.
1: Müşfik de güzel ifade etti onu, güzel
0: evet.
1: söyledi.
0: Çok güzel.
1: Güzel eserimizdi, evet.
0: Müzikten hemen önce hatıralarınızdan bahsedecektiniz.
1: Evet.
0: Yarım kaldı. Zakir Mirzayev'le nasıl hatıralarınız var?
1: Zakir Mirzayev'le biz çok konserlerde beraber olmuşuk, birlikte olmuşuk da. Yaklaşık 1980'li yıllarda, ben 82'de Azerbaycan'a çıktım. O vakte kadar biz beraber çalıştık, bir programlara çok giderdik, birlikte olurduk. Bizim İslam Rızaev'le kurduğumuz bir ansamblı vardı, orkestra. Enstrümantal orkestraydı. O birçok sanatçıya eşlik Hı-hı. ediyorduk, çalıyorduk, konserler veriyorduk. O yıllarda, 1980'li yıllarda Azerbaycan Filarmoniyası'nın Açık Hava Tiyatrosu'nda büyük bir konserimiz vardı. Salonda tamamen doluydu. Zakir Mehmet'im bizim orkestranın eşliğinde solo çalacaktı. Bir de onu sevenler hep doldurmuşlar işte salonu.
0: Evet.
1: Program devam ederken bir anda özür dilerim. Bir anda Zakir Mehmet'im bir hareket yaptı orada. Bu garmonu çalarken ters çevirdi garmonu. Yani şimdi Hı-hı. hep normalde garmon sol elle körük çekilerek sağ elle de klavye çalınarak icra edilir.
0: Evet.
1: Ama Zakir Mehmet'im sol elle klavyeyi çalmaya başladı. Sağ elle de körüğü çekmeye başladı.
0: Yani bir şov sergiledi.
1: Evet. Hiç evet. birimiz beklemiyorduk bunu. Hı-hı. Hiç provalarda da böyle bir şey yapmamıştı.
0: Hı-hı. Doğaçlama oldu.
1: Doğaçlama oldu. Evet. Hem biz şaşırdık hem de seyirciler büyük yani alkışlar yaptılar.
0: Beğendiler.
1: Beğendiler evet. Gerçekten de benim için unutulmaz bir anıdı. Yani herkes onu tebrik etti. Ben de onu tebrik ettim. O yani sevinerekten hem gülerekten dedi hele bir bekle ileride neler yapacağım ben dedi karmonla.
0: Evet.
1: İnşallah bekliyoruz yani çok şeyler yaptı. Hı-hı. Yani şimdiye kadar çok işler gördü. Disertasyon müdafaa eyledi. Birçok eserler yazdı. Ben ona can sağlığı arzuluyorum. Yani inşallah ki daha da güzel işleri olacaktır. Halen de Zakir Mehmet'im sahnededir. Sahnelerde çalıyor, öğrencileri yetiştiriyor. Konservatuvarda çok talebeleri var.
0: Evet.
1: Ve çok eserleri de simfonikle, orkestrayla ilk defa garmonla beraber Zakir Mehmet'im konsertolar çalmış garmonda.
0: Evet. Abdullah evet. Hocam anıları da ölümsüzleştirmek gerekiyor. Kimi zaman evet. fotoğraf çekiyoruz, kimi zaman videoyla ölümsüzleştirmeye çalışıyoruz. Evet. Kendisiyle bir video kaydınız var mı? Bir sahnede aynı ortamda müzik icra ederken?
1: Aynı ortamda müzik icra ederken yoktu.
0: Hı hı. Olsa ne güzel
1: olurmuş. Belki de vardır. Yani çok şeyler olur. Mesela ben geçen hiç beklenmedik. Kadir Rüstemov var bizim. Allah rahmet eylesin. Çok büyük sanatçımızdı. Onunla benim çaldığım bir şey beraber çalmışık bir mecliste. Hı hı. Hatta ses filan da var böyle karışmış. Demek bir kalabalık meclisti.
0: Hı hı.
1: Onu bulup bana göndermişler.
0: Ha, ne güzel.
1: Azerbaycan'dan. Belki öyle bir tesadüfi bir şey olabilir. Bir yerde çaldıklar.
0: Evet.
1: Bir yerde
0: hiç ummadığınız bir yerden ummadım. Bir video gelebilir.
1: Evet,
0: hocam şöyle güzel bir sanat icra etmişsiniz. İşte
1: evet.
0: biz de o zaman izliyorduk, dinliyorduk.
1: Evet.
0: İşte bunu çekmiştik. Hatıra olarak işte telefonda kalmış, bilgisayarda kalmış. O şimdi karşıma çıktı. Size gönderiyorum
1: evet.
0: diye.

0: gittiğinizde çok mutlu olursunuz.
1: Ama ben 2 sene önce Bakü'ye gittiğimde çok iyi karşıladılar beni. Beraber olduk, birlikte resimlerimiz böyle var. Yemek yedik, oturduk, konuştuk. Derdi dile ettik. Öyle şeylerimiz var, resimlerimiz var.
0: Evet. Abdullah Hocam, Zakir Mirzayev'in özellikle Muam icrasında çok farklı bir yere sahip olduğu söyleniyor.
1: Evet.
0: Onu farklı kılan özellikler neler? Siz onda neler gördünüz?
1: Zakir Mellim muğamları özellikle Segah muğamını çok farklı bir ruhla çalar. Onun ifasında büyük bir derinlik vardır. Yani Zakir Mellim muğamları çok iyi bildiği için, bütün muğamları iyi bildiği için muğam onun elinde yaşayan bir hale geliyor. Yani Şur'du, Humayun'du, Şikesti Fars, Mirza Hüseyin Segah gibi muğamları bugün bile büyük ilgiyle ondan dinleyebilirsiniz. Çok güzel. Bunların kaydı da var. Yani Kızıl Font diyorlar. Orada bunların hepsi Zakir Mellim tarafından kaydedilip orada saklanıyor, muhafaza ediliyor.
0: Çok güzel. Abdullah Hocam, sizin zamanınızda, gençliğinizdeki eğitim sistemiyle şimdiki eğitim sistemini kıyaslarsanız ne gibi farklar var? Yani o zaman uygulama mı daha yoğunluktaydı? Yani gerçekten çok eski zamanlarda çok kıymetli sanatçılar yetişmiş.
1: Evet.
0: Yani onlar hem büyük sanatçılarla birlikte olmuşlar, uygulamalı olarak onlardan dersler almışlar.
1: Evet.
0: Yani teori bir yere kadar götürür insana ama onu yaşaması, o büyük sanatçılarla birlikte olması çok büyük yerlere getirebilir, geliştirir.
1: Evet.
0: Neler söylersiniz bu konuda?
1: Yani sizin söylediğinize katılıyorum. Yani tecrübeli birisinden bir şeyler öğrenmek, onlardan görmek çok önemlidir. Ben geçen de bir programımızda Ehsen Dadaşov'u anlatmıştık. Evet, benim müellimim olmamıştır ama ben onunla bir yerde çalışmışım, onu görmüşüm. Nasıl tarı tutuyor, nasıl çalıyor.
0: Evet.
1: Mesela şimdi Zakir müellimin binlerce talebesi var ama binlerce de Zakir Mellim'i sosyal medyadan dinleyen, gören, ondan öğrenen çok öğrenciler vardır.
0: Hı hı.
1: Yani bizim zamanımızda medya çok yoktu. Yani internetli falan yoktu. Ama dediğiniz gibi böyle sanatçılarla, onlarla birlikte oldukça öğrendik. Ama şimdikilerin biliyor musunuz? O kadar şanslıdırlar ki. O kadar şanslıdırlar ki her şey ellerinin altındadır. Bir düğmeye basarak, mesela biz o zaman Hacı Mehmetov'u dinlemek istiyorduk. Büyük tarzendi daha. Ne zaman radyoda çalacak diye bekliyorduk.
0: O zaman imkanlar kısıtlıydı. Şimdi imkan çok.
1: Elimizde bir tane teyp buluyorduk, bekliyorduk, radyoda çalıyordu. Kaydedebilsek ediyorduk,
0: evet.
1: Edemezsek edemiyorduk. Hayır,
0: şimdi internet var, sosyal medya var.
1: Hacı Mehmetov dediğinizde bütün kayıtlar önüne dökülüyor.
0: Evet.
1: Zakir Mirzayev dediğinizde onun ne çalmışsa hepsi
0: hepsinin arşivi var.
1: Arşivi var.
0: Evet.
1: Ben isterseniz şimdi Zakir Mellim'in çok güzel bir eseri var ki oyla meşhur oldu Azerbaycan'da. Hı-hı. Çok tanındı. Onun bu eserini dinleyelim. Muğam ve Raks eserini.
0: Evet.
1: Beraber bir dinleyelim.
0: O halde kıymetli dinleyicilerimiz, şimdi Zakir Mirzayev'in sanat dünyasını yansıtan güzel bir eser dinleyelim. Muğam ve Raks.
1: Evet.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, burası sizin radyonuz TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkelinden Tartelinden devam ediyor. Kıymetli sanatçılarımızla birlikteyiz. Stüdyomuzda çok güzel canlı canlı eserlerini icra ediyorlar. Ve bugün büyük sanatçı Zakir Mirzayev'i anıyoruz, hayatını konuşuyoruz. Evet. Biraz önce de unutulmaz eserlerinden birini dinledik. Muammer Aksı.
1: Evet.
0: Çok güzeldi.
1: Muammer Aksı.
0: Abdullah Hocam, Zakir Mirzayev yalnızca icracılığıyla değil, aynı zamanda yenilikçi yönüyle de dikkat çekiyor değil mi?
1: Evet, evet. Zakir Mermin gerçekten de Azerbaycan müziğine, özellikle garmona çok yenilikler getirdi. Garmon üzerinde sürekli düşünen bir sanatçımızdır Zakir Mermin. Özellikle sol el tekniğini üzerinde çok ciddi çalışmalar yapmıştır. Sonradan da geliştirdiği solak garmon sistemi de bunun sonucudur. Ki bununla ilgili bir patent de aldı.

0: Azerbaycan'da. Hı hı. Öyle bir şey de yaptı. Evet. Yani hep yenilikçidir. Çok yeni teknikler yarattı garmonda, çalgı üsluğunda yenilikler yarattı. Mugamlarımızı garmonda bütün şubelerle icra eden çok değerli bir sanatçımızdı Zakir Efendim.
1: Evet. Biraz önce 1980'li yıllarda Azerbaycan Filarmonisi'nin açık hava tiyatrosunda büyük bir konseriniz olduğunu ifade etmiştiniz.
0: Evet, evet.
1: İşte salonun çok dolu olduğundan vesaire. Demek ki o yıllarda bile bu fikirler zihninde oluşmaya başlamış.
0: Evet, evet. Oluşmaya başlamış. O zamandan başlamıştır. Yani hep yaratıcılık düşünüyoruz. Zaten benim şimdi bile ben demin bahsettim ya, Azerbaycan'a gittiğimde de hep müziği, müzikten konuşuyor, garmondan konuşuyor. Sürekli bir yaratıcılık peşindeydi. Bir yenilik, yenilikler peşindeydi. Hı hı. Öğrencileri de öyle. Öğrencilerden sürekli televizyonlarda programlara çıkıyorlar. Üstad dersi veriyor. Birçok öğrenci yetiştiriyor. Allah yani parmağına kuvvet versin. Ne diyeyim yani, çok güzel bir evet. İfaçımızdır, sanatçımızdır.
1: Abdullah Hocam, bir sanat adamının bilimle nasıl bir bağlantısı olabilir diye akıllara geliyor. Zakir Mirzayev'in bilimsel çalışmaları dikkat çekiyor. Bu konuda neler söylersiniz?
0: Valla onu bu konuda Zakir Mellim 2005. yılda herhalde bir şeyi vardı, onun bir müdafiye etmişim, bir disertasyon müdafiyesi vardı garmonla ilgili. İsterseniz biz şimdi biraz müziğe dönelim. Bizim, ondan sonra yine bu konuları
1: konuşmaya devam edelim. Peki. Evet. Şimdi sırada ne var?
0: Sırada yine bir bakalım repertuarımızda neler var.
2: Şiirle gazele.
0: Evet, şiirle gazele burada çok sevilen bir eser.
1: Çok güzel.
0: Onunla başlayalım.
1: Buyurunuz. Keyifle dinliyoruz. Evet.

0: Şahanesiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Ne kadar güzel geçişler yaptınız.
1: Evet, evet. Sağ olun.
0: Birbirinden güzel eserler. Ellerinize, gönüllerinize sağlık. Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu canlı yayınında Türk Elinden, Tart Elinden devam ediyor. Bugün kıymetli sanatçı Zakir Mirzayev'i konuşuyoruz Abdullah Hocam'la. Abdullah Hocam hem sanatçı, hem araştırmacı, hem de öğretmen Zakir evet. Mirzayev. Uzun yıllar konservatuvarlarda ve müzik kolejlerinde öğretmenlik yaptı. Çok sayıda öğrenci yetiştirdi. Daha başka neler söylemek istersiniz hayatına dair?
1: Ayrıca Zakir Melim'in yüzün üzerinde besteleri var. Evet. Bir sürü eserler yazmıştı. Onun Muğam ve Reks, sonra Ulduzu, Firavan, Dağıstan, Tebriz Deyfaları, İftiharı ve daha birçok eserleri, özellikle Muğam ve Reks Azerbaycan garmon sanatında çok önemli bir eser kabul edilir. Çok bir, özel bir yeri vardır.
0: Evet. Hakikaten öyle. Evet. İşte bunlar acaba eskiden icra ettiği eserler dijitale aktarıldı mı? Bir bilginiz var mı?
1: Var tabii. Hı-hı. Onlar aktarılmış. Bir de bunların hepsi demin söylediğim gibi kızıl fontta vardır. Yani altın font diyorlar orada. Evet. Kızıl font. Orada saklıyorlar. Zakir Melim Azerbaycan garmon sanatını daha yüksek bir seviyeye taşıyan büyük ustalarımızdan biridir. Onun sanatında samimiyet vardır. Yani milli ruh vardır, muğam sevgisi vardır. Ben kendisine can sağlığı arzuluyorum. Herhalde programımızın sonuna doğru geliyoruz. Evet. Huzurlu, bereketli, uzun ömürler diliyorum. Azerbaycan müziğimize yaptığı hizmetler her zaman saygıyla alınacaktır. Biz de değerli sanatçımız Zakir Mirzayev'e sağlık, huzur, uzun ömürler diliyoruz. Ben buradan ayrıca Zakir Melim'in çok yakın dostu olan İlgar Kerimova da selam ve sevgilerimi göndermek istiyorum. Sonra Ehsen Melim Rahmanlı'ya da selam sevgilerimi göndermek istiyorum ki onlar da garmon sanatına büyük emekler vermişler. Özellikle Ehsen Rahmanlı Melim, Zakir Melim hakkında kitapları yazmış, onun bütün ifaları hakkında sosyal medyada kitaplarda onun hakkında bilgiler vermişti.
0: Evet. Abdullah Hocam, bugün sizinle kıymetli sanatçı Zakir Mirzayev'i konuştuk. Evet. Kendisi de şu anda bizi dinliyor. Selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Evet. Kendisine Allah'tan hayırlı, sağlıklı, uzun bir ömür diliyoruz.
1: Amin.
0: Nice öğrenciler yetiştirmesi dileğiyle.
1: İnşallah.
0: Ve böylece bir Türk Elinden, Tart Elinden programının daha sonuna geldik. Zaman su gibi akıp geçti. Evet. İnşallah önümüzdeki hafta tekrar buluşmak dileğiyle.
1: İnşallah.
0: Efendim, sanatlarıyla programımıza değer katan kıymetli konuklarımız, Tar Sanatçısı ve Kültür Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu eski şefi Abdullah Alper Kurbani'ye, garmon sanatçısı Rafik Askerzade'ye, nara sanatçısı Eldeniz Musa Beyli'ye, ses ve piyano sanatçısı Müşfik Aliyev'e teşekkür ediyoruz. Efendim, programı Şule Yüksel Özçakır hazırladı. Teknik masada Engin Önal, Süleyman Ozan Koçak ve Melih Demirezer sesimizi ve gönül telimizi size ulaştırdı. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Bugünlük sizlere veda ediyoruz. Haftaya aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.

0: Türk elinden, kart elinden.
1: Türkiye'de saat 15.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.

0: Ben Orhan Yaşar, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği devam ediyor. Erdoğan dün Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah El Burhan'la Beştepe'de bir araya geldi. Cumhurbaşkanı ayrıca Hollanda Başbakanı Yeten ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la da telefonla görüştü. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret kapsamında Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de temaslarını sürdürüyor. Kurtulmuş, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb tarafından kabul edildi. Meclis Başkanı, Finlandiyalı mevkidaşı Jussi Halla-aho'yla da bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Singapur'daki temaslarının ardından Endonezya'ya geçti. Fidan'ın ajandasında ticaret ve savunma sanayindeki işbirliği olanaklarıyla başta Gazze ve Lübnan olmak üzere bölgesel gelişmeler yer alacak. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 kişilik Merkez Yönetim Kurulu'nu belirledi. Listeyi parti sözcüsü Müslim Sarı açıkladı. Müslim Sarı, Özgür Özel ekibinin delegeden kurultay için imza toplamasına ilişkin de konuştu. CHP'nin şu an kurultay şansı yok, tedbir kararı nedeniyle imza toplansa bile kurultay yapılamaz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı. Yalım'ın ifadesinde, kurultay sürecinde delegelerin iradelerinin önceden şekillendirildiğine ilişkin dikkat çekici iddialar yer aldı. Yalım, Özgür Özel için 115 delegeden imza topladım dedi. Mescid-i Aksa avlusunda İsrail bayrağı açılmasına Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 8 ülke tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlarının ortak açıklamasında bu provokatif eylemin kabul edilemez olduğu belirtildi. Tekrarlanan İsrail ihlallerinin gerilimi tırmandırdığına vurgu yapıldı. Katliamcı İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. 2 Mart'tan beri süren saldırılarda ölenlerin sayısı 3500'e yaklaştı, yaralı sayısı ise 10.000'i geçti. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında müzakere belirsizliği sürerken sahada tansiyon yükseldi. İran, ABD'ye ait savaş uçaklarının Keşm Adası'nı hedef aldığını duyurdu. Kuveyt, Bahreyn ve Irak'taki Amerikan üslerine misilleme yapıldığı açıklandı. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş karşılıklı saldırılarla şiddetleniyor. Ukrayna, Rusya'nın en büyük petrol tesislerinden birini vurdu. Ukrayna sınırına 1000 kilometre uzaklıkta olan St. Petersburg kentindeki tesise insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi. Saldırının ardından tesiste patlama meydana geldi. Alevler yükseldi, yoğun duman gökyüzünü kapladı. Saldırı, Rusya'nın en önemli organizasyonlarından biri olan St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nun açılış gününde düzenlendi. Ve spor. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı finaller öncesinde özel uçakla Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Millileri yolcu eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, futbolculara başarı dileyerek inşallah yolun sonu final olur dedi. Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya ve Paraguay'la D grubunda yer alan Ay Yıldızlar, Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında son 7 maçını pazar günü saat 1'de Inter Miami Stadında Venezuela ile oynayacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde playoff yarı final heyecanı yaşanıyor. Beşiktaş Gain serinin ilk maçında Bahçeşehir Koleji'ni ağırladı. Siyah beyazlılar mücadeleyi 82-79 kazandı. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 26, İstanbul 29, Saraybosna ve Bakü 24, Viyana 23, Üsküp 30, Lefkoşa 27, Kerkük 34, Stockholm 21, Sofya 26. Yağmurlu olmak üzere Bern, Berlin ve Brüksel 22, Kopenhag 18. Bulutlu olmak üzere Amsterdam 21, Paris 24, Tiran 29 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: Balkanlara yolculuk. Balkanlara yolculuk başlıyor sevgili dinleyenlerimiz. Programımıza hoş geldiniz. Program yapımcımız Kadriye Şenel, spikeriniz ben Çelin Bilen ve kumanda başında Melih Demirezer. Yaklaşık bir saat boyunca radyolarınızda olacağız. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız +90 312 alan koduyla 463-34-19, 463-34-21. Telefonlarınızı bekliyoruz. Sevgili dinleyenler, Kosova'da yeni vatandaşlık yasası yürürlüğe girdi. Özellikle yurt dışında yaşayan Kosovalılar için önemli kolaylıklar sağlıyor bu yasa. Hattımızda Priştine Kosova'dan gazeteci, Kosovaport Haber Portalı editörü Ercan Kasap var. Sayın Kasap, merhaba, hoş geldiniz programımıza.
1: Merhaba, iyi günler, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Kasap, biraz yasayı bize anlatır mısınız? Yeni yasayla getirilen düzenlemeler nelerdir acaba?
1: Hemen şöyle anlatayım. Yeni yasa sizin de belirttiğiniz gibi yürürlüğe girdi ama bazı tartışmalar devam ediyor. Şöyle ki idare, yani hükümet bu yasayı savunurken vatandaşlık edilmesi için, Kosova vatandaşlığı edilmesi için kolaylıklar getirildiğini iddia ediyor. Diğer taraftan ise muhalefet bazı maddelerin bu kolaylıklarla ilgili çelişki içinde olduğunu savunuyor. Geçen gün, aslında iki gün önce de İçişleri Bakanı Sıraç'la bazı maddelerin doğrudan daha önce Ahtisaari'nin programından alınan, ki Ahtisaari Kosova Anayasası'nın temelini oluşturan şahıstır. Daha Ahtisaari programından alınan ve güncel anayasada yer alan bazı maddelere dayanarak bu yasadaki, vatandaşlık yasasındaki maddelere eklendiğini savunuyor. Aslında savundukları olay önceki vatandaşlık kanununa ya da yasasına göre bazı kolaylıkların sağlandığı belirtiyor. Ama şeye baktığınızda, incelediğinizde o kolaylıklara pek rastlamak pek mümkün değil. Öyle görünüyor. Ancak özellikle yurt dışında yaşayanlar için biraz zorluklar var. Bu hususta mesela Kosova'dan büyük göçlerin yaşandığı, mesela 1957-58, 61-62 yıllarında mesela Kosova'dan Türkiye'ye göç edenler için bazı kolaylıkların getirildiğini zannetmiyorum. Maddeleri inceledim. Bütün problem şurada: Türkiye'ye göç ettiklerinde Kosovalı ailelerin soyadlarını değiştirdiği ama şeylerde, kütük defterlerinde eski soyadlarının kaldığı. Şimdi bu şahısların Kosova vatandaşlığını kazanabilmesi için mesela o şahısın İki farklı soyadda aynı şahıs olduğunu kanıtlaması gerekiyor. Demek ki önce Türkiye'deki bütün evraklarını toplamalı, doğum şeyinden şeye kadar, vatandaşlık belgesine kadar bir sürü şey, işlem var. O şey, belgeleri getirmesi lazım. Ondan sonra o belgelerin burada tercüme edilmesi lazım. Ondan sonra da buradaki doğum yılıyla ilgili, doğum nüfus kağıdıyla ilgili diğer ekleyici, izleyici belgeleri çıkarması lazım. Ondan sonra bunlar kıyaslanarak tabii ki o şahısın Türkiye'deki soyad ve Kosova'daki daha önceki soyadın aynı şahısa ait olduğunu tasdiklemek lazım. Bu süreç biraz uzun sürüyor, çok da uzun sürüyor. Ama ancak Kosova vatandaşlığını alabilmek için bence tartışmalı maddelerden biri, Kosova'da uygulanmakta olan iki resmi dilden birini iyice bilmesi, iyi derecede bilmesi gerekiyor. Bu da Arnavutça ya da Sırpça.

0: Şimdi Kosovalı vatandaşların birçoğu belki de unutmuş olabilir Arnavut çayı, Sırp çayı unutmuş olabilir. Şimdi bunların vatandaşlık kazanması biraz soru işaretine geliyor. Yani bir kolaylık değildir. Tekrardan yıllar önce, 60-70 yıl önce buradan göç etmiş, 80 yıl önce buradan göç etmiş insanların ve onların oğulları ve torunları falan Kosova vatandaşlığını kazanmak için illa da ya Arnavutça ya da Sırpçayı iyi derecede bilmesi lazım. Bu bir engel olarak, ben bunu bir engel olarak görüyorum. Hata
1: Yani
0: aldığım bazı
1: vatandaşlık
0: durumlar.
1: işlerini aslında zorlaştırmışlar diyebiliriz, değil mi? Yani
0: Bu daha
1: Yugoslavya
0: önce de bu.
1: döneminde Türkiye'ye göç etmiş ailelerin çocukları ve torunları vatandaşlık işlemlerinde çok çok zorlanacaklar diyebilir miyiz bu
0: Evet,
1: durumda?
0: kesinlikle. Kesinlikle daha önceden de zorlanıyorlardı. Şimdi de zorlanacaklar. Ben pek fazla bir kolaylık sağlandığını görmüyorum. Bu bir engeldir çünkü uzun yıllar önce buradan göç etmiş ve hatta belki o ailelerin artık yerel dili Arnavutça'yı bilmeyebilir muhtemelen ya da Sırpça'yı bilmeyebilir. Madem ki iki resmi dil uygulamada var. Bu bir engel olabilir. Hatta benim aldığım bazı duyumlarda hatta Arnavutça'yı bilenler, Arnavutça edebiyatından ünlü yazarlar kimdir, nedir falan öyle bir sorular soruyorlar ki tamamen sizi engelliyorlar bu konuda. Bu benim açımdan ve birçok uzmanlarla konuştum. Bu hakikaten şey yani çok kolay
1: Zorlaştırıcı bir
0: kabul
1: durum.
0: edilebilir bir şey değil yani.
1: Evet.
0: Zorlaştırıcı bir madde.
1: Evet.
0: Bu yüzden pek fazla bir şey getirdiği, kolaylık getirdiğini zannetmiyorum. Vaktimiz var mı bilmiyorum ama
1: Vaktimiz
0: tekrar
1: biraz
0: benim.
1: daha var ama Sayın Kasap, biraz da seçimleri konuşmak istiyordum eğer siz de
0: Tamam. Tabii ki,
1: uygun
0: tabii ki,
1: görürseniz.
0: tabii ki.
1: Kosova'da 7
0: Tabii ki.
1: Haziran Pazar günü erken genel seçimler yapılacak. Bunlarla ilgili düşüncelerinizi de almak isteriz. Seçim hazırlıkları nasıl gidiyor? Kosova Demokratik Türk Partisi'nin seçim kampanyasında öne çıkan başlıca konular neler? Bunlar için neler anlatırsınız bize?
0: Evet, artık alışılmış bir süreç oldu Kosova'da seçimler ya da erken seçimler bir son 1,5 yıl içinde 3 genel seçimler, 2 erken olmak üzere bir düzenli 3 genel seçim. Bu seçimler içinde de belediye seçimleri vardı, yerel seçimler vardı. Toplam 5 çünkü belediye seçimleri 2 turdan oluşuyor. 5 seçim yaşadı Kosova 1,5 sene içinde. Yani her 6 ayda bir seçim yapılıyor bu ülkede. Sanki bir rutin haline gelmiş gibi, alışılmış bir hal almış gibi artık seçimden seçime koşuyor insanlar burada ve yorumlar şöyle, usandık bıktık artık seçimlerden. Bir an önce istikrarlı bir hükümetin kurulmasını istiyor insanlar, vatandaşlar, seçmenler. Ama yorumlara baktığınızda ve halihazırdaki gelişmelere baktığınızda sanki bu seçimlerden sonra 4 ay sonra 5 ay sonra tekrar bir seçimin gerçekleşeceği havası var. Çünkü durum biraz daha farklı oldu. Şöyle size basit düzeyinde anlatayım. Kurti'nin kazanması bekleniyor ancak Vyosa Osmani, önceki Cumhurbaşkanı, daha önce Kurti ile beraber hareket ediyorlardı. Şimdi ise Vyosa Osmani Yuva Partisi'ne geçti, yuvasına döndü. Ve o Kosova Demokratik Birliği Vyosa Osmani'yi Cumhurbaşkanı adayı olarak önerecek. Ama listesinde, seçmen listesinde, oy listesinde birinci sırada Vyosa Osmani. Vyosa Osmani'nin büyük bir kitlesi var. Geçen seçimlerde 350 bin oy kazandırmıştı Harbi Kurti'nin ve Mendoza hareketine. Dolayısıyla bu seçimlerin Albin Kurti ve Vyosa Osmani arasında bu yarışmanın geçeceği tahmin ediliyor ki öyle de gözüküyor. Vyosa Osmani Kurti'ye sağladığı 300 bin belki 300 bin oy 350 bin oyu şeye kazandırabilir. Kendi daha önce olduğu partiye kazandırabilir RDK'ya. Demek ki Kurti'nin bu sefer de %50'ye geçeceği

0: şey değil, garantili değil. Herkes de buna şeyle, karamsar gözüyle bakıyor. Demek ki bu seçimler geçen seçimlere göre de pek farklı olmayacak. Bir tek fark sadece oy farklı olacak. Ama hiçbir
1: katılım
0: partinin
1: oranını ne
0: üstelliği...
1: düşünüyorsunuz peki? 7 Haziran'da
0: Valla
1: katılım
0: katılım
1: oranı ne
0: oranından pek
1: kadar
0: fazla bir
1: bekleniyor?
0: şey diyemiyorum. Seçmenler şimdi şöyle, Arvin Kurt bayağı bir seçim yatırımı yaptı vatandaşlara. Yani birçok kategoride, emeklilerden başlayarak öğrencilere kadar, kamu çalışanlarından özel sektör çalışanlarına kadar yüzer euro maddi katkıda bulundu. Yani hesaplarına yatırdı. Bu tabii ki bir seçim yatırımıdır. Muhalefet çok sert bir şekilde bu kararını Kurti'nin eleştirdi. Çünkü devlet kasasından alıp seçmeni kendine oy vermesi için kazandırması yönünde yaptığı çok da şey değil. Yani kabul edilir bir hareket, bir karar olmadığını değerlendirmektedir.
1: Evet. Sayın Kasap peki...
0: Şimdi seçmenlere bakarsanız seçmenler hakikaten yorgun. Yani her 6 ayda bir sandık başına gidip oy kullanmak biraz artık şeye dönüştü, biraz sirke dönüştü. Yani Bejde Fasisi 1,5 yıl içinde seçmeni sandığa götürürseniz insanlar artık, insanlarda bir bıkkınlık oluşuyor. İnsanlar yoruluyor bu devamlı olarak sandık başına çıkmaktan.
1: Söylediklerinizden
0: o
1: katılım
0: yüzden
1: oranının düşeceğini anlıyorum.
0: Bence düşük olabilir ama bu 100 euroluk katkı olayı belki biraz etkili olabilir.
1: Peki Kosova
0: Çünkü
1: Demokratik
0: her yerde
1: Türk Partisi'nin
0: bir
1: seçim kampanyası ile ilgili neler söylersiniz? Kısaca alalım, süremizin sonuna geldik
0: evet.
1: çünkü.
0: Evet, şu anda seçim kampanyasının 5. gününü yaşıyoruz. Birkaç gün daha kaldı seçimlere. O yüzden her geçen gün seçim kampanyası daha da yoğunlaşıyor, daha da hız kazanıyor. Söylemler sertleşiyor iktidar ve muhalefet partileri arasında. Kosova Demokrat Partisi bu seçimlerde 22 milletvekili adayı da katılıyor. En önemli olay, daha önce ikinci Türk Partisi olan, ikinci büyüklükte Türk Partisi olan Hareket İçin Yeni İşçi Hareket Partisi, Ersan Simitçi'nin partisi.
1: Evet, hattımızla ilgili bir sorunumuz oldu sevgili dinleyenler. Hattımızda Priştine Kosova'dan Ercan Kasap vardı, gazeteci, Kosova Port Haber Portalı editörü.

0: Romanya'da her yıl 1 Haziran Çocuk Bayramı, 5 Haziran ise Türk Dili Günü olarak kutlanıyor. Bu özel hafta dolayısıyla Romanya'nın farklı kentlerinde pek çok etkinlik düzenleniyor sevgili dinleyenler. Hattımızda Yunus Emre Enstitüsü Romanya Koordinatörü Mustafa Yıldız var. Sayın Yıldız merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhabalar Tülin Hanım. Sizin nezdinizde bütün dinleyicileri Yunus Emre'nin sevgi diliyle ve saygılarımla selamlıyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Yıldız, Romanya'da Türk Dili Günü ne zamandan bu yana kutlanıyor? Neden özellikle 5 Haziran tarihi seçildi? Neler söylersiniz bununla ilgili?
1: Tabii şöyle hemen izah edeyim. Romanya'da Allah rahmet eylesin Hüseyin İbrahim milletvekilimiz vardı. Geçen sene Ocak ayında kaybettik. Kendisi milletvekili olduğu için 2016 yılında bir kanun teklifi veriyor meclise ve mecliste bu kabul ediliyor. 5 Haziran Türk Dili Günü olarak kutlanıyor ve bu kutlamalar ülkenin pek çok yerinde devam ediyor. Yani 2016 yılından günümüze kadar ve bundan sonra da inşallah devam edecek şekilde Romanya'da 5 Haziran Türk Dili Günü olarak kutlanıyor.
0: Romanya'da yaşayan Türk toplumu için ana dil Türkçenin anlamı nedir şu anda?
1: Şöyle, şimdi Romanya Anayasası'nda azınlıklara tanınan bazı haklar var. Burada hem Türk soydaşlarımız olduğu gibi Türk Tatar soydaşlarımız da var. Ve Romanya'da özellikle okullarda ana dil olarak Türkçe öğrenim hakkı var. Yani bu ana dille eğitim değil, lütfen bu karıştırılmasın. Sadece okullarda ana dilini öğrenme hakkı var. Mesela işte Makedonsa Makedonca öğreniyor, Yunansa Yunanca öğreniyor. Türkler de burada belli bir sayıya ulaştıktan sonra okula dilekçe veriyorlar. Bu dilekçe karşılığında Romanya Eğitim Bakanlığı öğretmen tahsis ediyor. Ve bu şekilde çocuklar ana dilini öğrenmeye devam ediyorlar.
0: Romanya'daki Türk ve Tatar toplulukları bugün de Türkçenin yanı sıra Tatarcayı da öne çıkarıyor mu peki Sayın Yıldız?
1: Tabii ki, tabii ki. Yani hemen bir ay öncesindeki 5 Mayıs'ta da Tatar Türkçesi günü Romanya'da. Onlar da yine ayrı bir azınlık olarak değerlendiriliyor burada. Tabii baktığınız zaman Türkçenin bir ağız özelliğini taşıyor onlar da tabii ki. Çok farklı değil bizim için. Ama burada da ayrı bir azınlık olarak tanındığı için onlar da yine Tatar diliyle alakalı, Tatar Türkçesiyle alakalı faaliyetler düzenliyorlar.
0: Türkçenin Romanya'daki öğretimi konusunda peki hangi kurumlar aktif rol oynuyor?
1: Şu anda Türkçe öğretiminde Yunus Emre Enstitüsü olarak biz aktif rol oynuyoruz. Tabii ki burada Romanya Devleti'nin de Eğitim Bakanlığı'nın iç yönergelerinde şöyle bir uygulama var. Az önce bahsettiğim gibi ana dil olarak Türkçe öğrenen çocuklara Romanya Devleti kendisi ana dil olarak Türkçe öğretiyor. Bunun yanında biz Yunus Emre Enstitüsü olarak Tercüm Türkçe projesiyle Romanya'nın şu anda Bükreş şehrinde Türkçeyi seçmeli dil dersi yaptık. Ya yani şu anda istersek bütün Romanya'da da uygulanabilir bir proje. Şu anda pilot uygulama

0: tatillerini genellikle Türkiye'de geçirmek istiyorlar. Size şöyle bir rakam vereyim. Şimdi Romanya'nın nüfusu yaklaşık 16-17 milyon civarında. Bu 16-17 milyon insandan yılda 1,5 milyonu Türkiye'ye gidiyor turist olarak. Yani bu çok ciddi bir rakam. Baktığınız zaman pek çok Balkan ülkesinin nüfusundan daha fazla. Mesela Kosova'dan, Makedonya'dan çok daha fazla bir insan Romanya'dan turist olarak Türkiye'ye gidiyor. Ve bunlar en az bir defa ülkeye gidiyorlar. Yani bunu katlarsak eğer, hani mükerrer sayılarda ilave edersek muhtemelen bu sayı 1 milyon 750 bine belki 2 milyona kadar da dayanabilir. Türk dizilerinin televizyondan yayınlanma durumu hakikaten burada çok fazla. Ve orijinal şekli de yayınlanıyor. Türkçe yayınlanıyor diziler. Rumence altyazı ekleniyor dizilere. Bu tabii bizim Yunus Emre'nin olarak Türkçe öğretimimizi destekleyici bir şey. Neden? Çünkü sadece öğrenci gelip burada kursiyerlerimiz sınıfta ya da devlet okullarında Türkçe öğrenirken sadece sınıfta öğrenmekte kalmıyor. Bunu aynı zamanda evine döndüğü zaman televizyondan Türk dizilerini izleyerek de bunu destekleyebiliyor. Bunun yanında Romanya'da ciddi manada Türk yatırımlarımız var. Oralarda çalışan Rumenler var ve oradaki Türk vatandaşlarımızdan da güzel bir şekilde Türkçe öğrenmeye devam ediyorlar.
1: Türk dili gününün peki Romanya ile Türkiye ilişkilerine ve kültürel diplomasiye katkısını nasıl görüyorsunuz? TİKA ve Yunus Emre Enstitüsü gibi kurumların buradaki rolünü acaba?
0: Tabii şöyle, zaten burada biz hem Bükreş'te hem Köstence'de şu anda Yunus Emre Enstitüsü olarak hizmet veriyoruz. İki yer, ayrı yerde de enstitümüz var. Şimdi Romanya'da azınlıklar bakımından evet Türkçe bir burada Türk Dili Günü olarak kutlandığı gibi biz de Yunus Emre Enstitüsü olarak, TİKA olarak, Maarif Vakfı olarak, Büyükelçiliğimiz, Başkonsolosluğumuzla birlikte faaliyetler düzenliyoruz tabii ki. Hemen müsaade ederseniz size Haziran ayı boyunca düzenleyeceğimiz etkinliklerle ilgili biraz bilgi vermek istiyorum. Şimdi Romanya'da 1 Haziran aynı zamanda Çocuk Bayramı olarak da kutlanıyor. Biz 1 Haziran'la 5 Haziran'ı birleştirerek geçen gün 1 Haziran'da özür dilerim. Köstence'de yaklaşık 1200 çocukla beraber güzel bir faaliyet yaptık. Sponsorlarımızdan aldığımız ürünlerle çocuklara bunları hediye ettik. Aynı zamanda çeşitli faaliyetler yaptık. Türkçe sanatlarını tanıtıcı etkinlikler, bunları düzenledik. 5 Haziran'da Tulça'ya gidiyoruz. Tulça da Tuna Nehri'nin Karadeniz'de buluştuğu bir şehir. Ve aynı zamanda burada yoğun olarak soydaşlarımızın da yaşadığı bir şehir. Orada da bir Türk filmi gösterimi yapacağız. Hemen 6 Haziran'da tekrar Köstence'ye dönüyoruz. Köstence'deki kursiyerlerimize Türkçe bilgi yarışması düzenliyoruz. Ödüllü bir bilgi yarışması bu. Hemen akabinde 10 Haziran'da Bükreş'e dönüyoruz. Bükreş'te Türk Dili Günü kutlamamız ve aynı zamanda Yunus Emre Enstitümüzde Türkçe öğrenen öğrencilerimize bir sertifika törenimiz olacak. Tabii ki bu sertifika töreninde sahne performansları da olacak. Yine enstitümüzde Türkçe öğrenen kursiyerlerimiz bağlama ve Türk çalgılarını öğrendiler. Onlar mini bir konser verecekler. Aynı zamanda Romanya'da yaşayan Türk sanatçılarımız var. Onlar sahneye çıkacaklar. Tabii ki programın tamamı Türkçe olacak. Çünkü salonda herkes Türkçe biliyor olacak orada. 13 Haziran'da yine Dost Ülke Türkiye Dostluk Kuran Türkçe isimli bir resim yarışması düzenlemiştik. Bunun ödül törenini icra edeceğiz inşallah. Yine 12, 13 ve 14 Haziran'da Bükreş'te çok büyük bir parkta Türk Mutfağı Festivali olacak. Bunu organize ediyoruz şu andaki farklı kurumlarımızla, buradaki gazetelerimizle birlikte. Ve aynı zamanda 15 Haziran'a kadar 15 farklı okulda Türkçe ve Türkiye Tanıtım Günleri düzenleyeceğiz. Bunlar da sıkı bir şekilde devam ediyor. Ve final olarak da 30 Haziran'da Romanya'da yürüttüğümüz, Romanya özelinde yürüttüğümüz bir projemiz var. Bunu enstitümüz ile Romanya Kültür Bakanlığı arasında imzaladığımız bir protokolle başlattık. Projemizin ismi Rehberim Türkçe Projesi. Bu proje kapsamında Romanya'daki müze ve öğren yerlerini Türkçeleştiriyoruz. Yani bir müzeye girdiğiniz zaman Romanya'da hem basılı materyalleri hem sesli rehberleri tamamen Türkçe bir şekilde okuyup dinleyip gelen vatandaşlarımız. Tabii ki biz bunu sadece Türkiye'den gelenler için düşünmedik. Bütün Türk dünyasından gelen herkes Türkiye Türkçesiyle Romanya'daki müze ve öğren yerlerini yani bilet alımından çıkışa kadar her şeyiyle Türkçe bir şekilde sanki Türkiye'de bir müze geziyormuş şekilde bunları hizmete sokuyoruz. İnşallah 30 Haziran'da da Tuna Nehri kenarında Hırşova Kalemiz var. Roma zamanında yapılmış ama Osmanlı döneminde de ciddi eklemelerle, revizyonlarla çok güçlü bir kale haline gelmiş. O kaleyi Türkçeleştirdik. Sesli

0: kayıtlar ve basılı materyallerle Büyükelçimizin ve Başkonsolosumuzun katılımıyla da hizmete giriş törenini icra edeceğiz. Ve bu şekilde de Haziran ayını tamamen Türkçe ile dolu bir şekilde tamamlamış olacağız
1: Evet.
0: inşallah.
1: Sayın Yıldız, süremizin sonuna geldik ama dinleyicilerimize ve özellikle gençlere bugünün özelinde son olarak neler söylemek istersiniz?
0: Yani özellikle Türkiye'deki vatandaşlarımıza ben seslenmek istiyorum. Romanya, Balkanlara biz baktığımız zaman genellikle Bosna, Makedonya, Kosova gibi ülkeleri görüyoruz. Elbette ki onlar bizim gönül coğrafyamız. Ama biraz daha sağ tarafa bakarsak Tuna Nehri'nin geçtiği Karadeniz'e kıyısı olan bizim çok çok uzun süreler beraber yaşadığımız, dostluk kurduğumuz ve hala da çok çok devam eden bu dostluğumuz devam ettiği Romanya ülkesini mutlaka ziyaret etmeleri. Bu konuda biz de enstitümüz olarak hem Bükreş'te hem Köstence'de çayımızı, kahvemizi her zaman kaynatıp misafirlerimizi bekliyor olacağız.
1: Çok teşekkür ediyoruz programımıza da katıldığınız için Sayın Yıldız.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda Yunus Emre Enstitüsü Romanya Koordinatörü Mustafa Yıldız vardı.

0: 1965 yılında Sesler Dergisi yayınlanıyor Yugoslavya'da. Çağdaş Türk Edebiyatı'nın önemli temsilcileri arasında İlhami Emin, Fahri Ali, Suat Engüllü, Alaaddin Tahir, Fahri Kaya, Şükrü Ramo gibi isimlerin içerisinde gene Necati Zekeriya'yı görüyoruz. Bu bakımdan önemli.
1: Evet, Orhan karakterine gelecek olursak, Necati Zekeriya Orhan karakterini tek bir eserde yaşatmıyor, değil mi? Birçok eserinde
0: Evet,
1: yaşatıyor.
0: Orhan karakterini Bizim Sokağın Çocukları, Yeni Sokağın Çocukları, Bizim Sokağın Romeo ve Juliet'i ve Ablama Sevda şiirleri içerisinde görüyoruz. Orhan, anne babası tarafından sevgiyle büyütülen, arkadaşları tarafından mert bulunan, sevilen, akıllı, becerikli bir çocuk. Ve hikaye kitaplarını okuyanlar onunla beraber bu coğrafyadaki başka Türk çocuklarını, Arnavut, Boşnak, Makedon, Kıptı çocukları da tanıyorlar ve bu farklı milletlerin çocukları da Orhan'ı seviyor. Hikayelerde arkadaşlar arasında ayrım yapmak, ağaç kesmek, yalan söylemek gibi doğru olmayan davranışlar sorgulanıyor. Orhan olaylar ve ilişkilerde düşünerek hareket eden dürüst bir kişilik. Aslında bir nehir hikaye diyoruz Orhan Kare. Bu tür edebiyatımızda 2-3 kitapla devam eden böyle uzun anlatılara nehir kitaplar diyoruz. Ve aslına bakarsanız kitapları okurken mesaj kaygısı gütmediğini görüyoruz ama Orhan'ın davranışlarıyla doğru yolları gayet güzel, düşündürücü bir şekilde yazar veriyor.
1: Peki yazar Orhan üzerinden ideal bir çocuk modeli mi çizmek istiyor yoksa kendi çocukluğundan esinlenerek gerçekçi bir portre mi çiziyor? Ne dersiniz bu konuya?
0: Kendi çocukluğuyla beraber Orhan karakterini düşünen, sorgulayan ve doğruyu yapan bir kişi olarak da gösteriyor ve Necati Zekeriya yaşanılan sokak, aile, okul ve öğretmenlerin çocukların karakter oluşumunda büyük etkiler yarattığına inanıyor. Ve sokak da bunların en önemlisi. Çünkü sabah gün ışığıyla sokağa çıkan çocuklar ancak gece olduğunda evlerine çekiliyorlar. Şimdiki bizim şehir çocukları gibi değil ama bu çocukluk hala mesela Makedonya'da yaşanıyor ve Bizim Sokağın Çocukları kitabında aynı adı taşıyan ilk çocuk hikayesinde şöyle başlatıyor. Gün bizim sokağa indi, gün bizim sokağın kapılarını açtı, gün bizim sokağın çocuklarının içine aldı, gün bizim sokağa renk getirdi diye başlamış. Sonra da hikayesi şöyle bitiyor. Gün bizim sokağa indi, gece bizim sokağa indi, gece bizim sokağa yuttu, gece bizim sokağın kapılarına kilit vurdu ve bizim sokağın çocuklarını yataklara gönderdi. Gece bizim sokağın çocuklarına renk getirdi, düş getirdi. Şimdi sokağımızın en küçüğü Orhan da yatakta artık. İşte bizim sokakta bizim çocuklar, inanın günleri böyle sayarlar diye bitirmiş.
1: Çok güzel anlatmış günü.
0: Evet.
1: Peki Orhan karakteri üzerinden çocuklara hangi Türk kültürel değerleri anlatılıyor?
0: Evet, Orhan karakteri üzerinden tekerlemeler, sayışmacalar söyletiyor. Türk dünyasının bilinen çocuk oyunlarını oynuyor bu çocuklar sokaklarda. Bir leylek gördüklerinde, leylek leylek havada, yumurtası tavada, çağıralım ot yesin, ot yemezse et yesin. Karga gördüklerinde karga karga gak dedi, çık şu dala bak dedi. Hatta oyunda en güzel kız olan berber kızını kızdırmak için eveleme develeme, deve kuşu kovalama, bazı çok aptaldır berber kızı diyorlar ve bir şeyini bilyesini kaybettiğinde Orhan şeytan aldı götürdü satamadı getirdi diye. Yani bizim çocuklarımızın söylediği bu sayışmacaları söylüyor. Orhan özgürlüğü sorguluyor bu hikayelerde. Mesela kuşu altın kafese kapatmışlar diyor babaannesi. İlle de dikenim demiş sözlerini. Oturuyor, düşünüyor. Kuşlar hürriyetsiz yaşayamaz sözleriyle hürriyetin ne olduğunu söylüyor. Sonra hürriyet diyor uçmaktır herhalde. Uçmak hürriyettir diyor. Sonra da gidiyor sarı bülbülü mavi boşluğa kafesinden çıkarıp bırakıyor. Kuşların hürriyeti kanatlarında.

0: Kanatların hürriyeti ise boşluklarda diyor. Evet.
1: Evet, Orhan serisinde çocukluk temalarının merak, yaramazlık, dostluk, korku, biraz önce siz söylediğiniz
0: Evet.
1: özgürlük,
0: Evet.
1: doğa sevgisini görüyoruz. Ama aynı zamanda bunları atasözleri, deyimler ve tekerlemelerle de
0: Evet,
1: zenginleştiriyor,
0: çok
1: değil mi?
0: zenginleştiriyor. Yani bir kültür aktarımı ancak böyle yapılabilir. Kültür aktarımı aynı atasözlerinin yaşatılması, işte tekerlemelerin, sayışmacaların söylenmesi, aynı belki ritüellerin yapılmasıyla aktarılabilir. Bir de Orhan'ın bir özelliği de sokak farkındalığı. Yani sokaktaki değişiklikler onun böyle diline yansıyor. Mesela hikayede yaşadığı sokağı şöyle anlatıyor. Sokağımızın dişleri dökülmüş, ağzı bozulmuştu. Otobüsler, otomobiller, arabalar geçmez olmuştu sokağımızdan biçiminde anlatılıyor. Sonra sokağı iyileştirmek için yeni asfalt dökülür. Orhan asfalta topunu düşürür. Onu almak için asfalta basar ve oradan çıkamaz. Orhan'ı ihtiyar nöbetçi kurtarır. Yazar bu hikayeyi bu sokakta. Orhan'ın ayakkabısının izi hala söz dinlemezliğin bir damgası olarak duruyor diye izah etmiş. Ya bunlar güzel tarifler.
1: Evet.
0: Evet.
1: İnsana da aslında yazarın sanki çocukluğundan alıntılarının da olduğunu değil mi düşündürüyor?
0: Hepimizde yok mu?
1: Evet, o
0: Hepimizde
1: hepimizde
0: benzer
1: olan.
0: anılar yok mu? Evet, hepimizde böyle anılar var. O da çok güzel dinlendirmiş bunları.
1: Orhan'ın bu sokakta farklı kültürlerden çocuklara da ilgisi var değil mi? Onlarla
0: Evet.
1: ilişkisi nasıl peki burada?
0: Onlarla hiç ayırt etmeksizin gayet güzel bir şekilde işliyor. Ve hatta bir şöyle bir telefon şeyi var. Onu da söyleyeyim. Mesela eve ilk telefon gelişini bizim çocuklarımız için özel değildir ama bizim için çok özeldir. Benim jenerasyonumdakiler evimize ilk telefon geldiğini böyle gün gibi hatırlarız ve evlerine telefon geliyor. Babası diyor ki, babasının acele işi var. Babasına soruyor. Telefon diyor, ne işe yarar baba? O da diyor ki telefon isteklerimizi yerine getirir. Orhan ve arkadaşları telefonun yanına gelip dizi dizi oturuyorlar ve isteklerini söylüyorlar. Sonra da sedire çekiliyorlar. Çocukların istekleri şöyle. Sarışın çocuk telefona koştu. Bana futbol topu getirsin. Bir paçavra toptan bıktım usandım artık dedi. Bana bir trotinot dedi yuvarlak çocuk. Bana bir bisiklet dedi uzun boylu çocuk. Bana azıcık kuvvet dedi kürdan çocuk. Öyle ya şişman beni dövmesin artık. Çocuklar isteklerinin gerçekleşmesini beklerken telefon çalar. Ancak onlar telefonla nasıl konuşacaklarını bilmediklerinden hiçbiri telefona cevap veremez. Neylersin hiçbiri telefonu eline alıp kulağına götürmedi. Herhalde bunun için istekleri de yerine gelmedi. Gene onlar bilir isteklerini beklesinler ama alo lütfen rica ederim demeyi de unutmasınlar diye yazar hemen araya girip bunu belirtmiş.
1: Sayın Demirez, peki yazarın tüm kitaplarında Orhan hep aynı yaşta mı kalıyor yoksa büyüdüğü oluyor mu?
0: Orhan büyüyor. Böyle ilk gönül macerasına da düşüyor. Bununla ilgili de şöyle özellikle bizim sokağın Romeo ve Juliet'i
1: Kitabında.
0: kitabında bunu işliyor. Sonra da Ablama Sevda şiirlerinde bunu görüyoruz. Orhan bir sevdanın baş kahramanı. Ve Orhan'ın yaşı değişti. Bizim Sokağın Romeo ve Juliet'i adlı kitapta Orhan'ın Sevil'le arkadaşlıkları samimi bir hal alıyor. Arkadaşları ve çevredekiler onlara sürekli yorumlar yapıyorlar. Bunlar Romeo, Juliet vesaire gibi şakalar yapıyorlar. Sonra Orhan ve Sevil Orhan'ın babasından Romeo ve Juliet'in kim olduğunu öğreniyorlar ve diyorlar ki biz de kendimizi canımıza kıyalım, öldürelim falan diyorlar. Sonra Orhan bu fikirden vazgeçiyor. Diyor ki insan nasıl ölebilir? Yaşamak bu kadar güzelken diyor. Ablama Sevda şiirlerinde de artık ergen bir haldeler. Bu bir gözlem şiiri gibi.

0: adeta. Orhan'a ve sevdalı ablası Sevil'i sanki Sevil'in kardeşi anlatıyormuş gibi dile almış. Ve tabii ergenlik yaşı biliyorsunuz çocukların böyle ayna karşısından ayrılmadığı yaşlar, işte böyle daha çok dalgın oldukları yaşlar
1: Ergenlik
0: vesaire.
1: dönemleri.
0: Böyle bir de herkes bana bakıyor, beni izliyor diye düşündükleri yaşlar ya. İşte bir iltifat görse Sevil diyor ki oysa diyor söylenenleri gerçek zanneder, taranır süslenir ayna başında. Oysa ablam henüz 11 yaşında. Yani Orhan ve Sevil'in aşkları sadece 11 yaşında devam ediyor. Bu Necati Zekeriya Sevil'in tutum ve davranışları üzerinden ergenlik dönemine has özellikleri anlatarak anne babalara, öğretmenlere daha anlayışlı olunması gerektiğini çok sıcak bir üslupla belirtmiş. Mesela bu şiirlerden biri diyor ki işte kelebekler uçuşur galiba başında. Oysa ablam henüz 11 yaşında. Şu an şiir yazar köşe başında. Oysa ablam henüz 11
1: 11
0: yaşında.
1: yaşında.
0: Leyla'lar gibi durur köşe başında. Oysa ablam henüz 11 yaşında ve devam ediyor. Bazılarına göre bir tahta eksik başında. Oysa ablam henüz 11 yaşında. Görenler der akıl var mı bu kızın başında? Oysa ablam henüz 11 yaşında. Evet bunlar çok büyük duygular hissediyorlar. Küçükler ama duyguları çok kocaman ve hayal alemindeler. Necati Zekeriya diyor ki işte bu böyle bir dönem. Bu çocuklara anlayışlı ve müsamahalı davranın. Onların bu davranışlarını büyütmeyin.
1: Yetişkinler için de
0: Evet.
1: kitaplar aslında değil mi biraz da?
0: Yani
1: Ben sizi okurken çok zevk aldım kendi adıma söyleyeyim. Ne yazık ki süremizin de sonuna
0: Ay
1: geldik. Sayın
0: öyle
1: Demirez,
0: mi?
1: ağzınıza sağlık. Çok
0: Aa,
1: teşekkür
0: çok teş
1: ediyoruz bu
0: ben
1: güzel sohbet
0: teşekkür
1: için.
0: ederim. Ama şu sözü de söyleyeyim. Bu kitaplar aynen Zeze gibi ya da bizim Martin Ayşegül Lün kitapları gibi dünya edebiyatı içerisinde okunası kitaplar. Çok farklı dillere çevrilmeli ve dünya edebiyatı bence Orhan'ı tanımalı. Beraberinde Türk kültürünü de tanıyabilmeli.
1: Evet,
0: Evet.
1: dinleyicilerimize ve ebeveynlere
0: Evet.
1: öneririz. Çok teşekkür
0: Evet.
1: ediyoruz. Ağzınıza sağlık.
0: Ben teşekkür ediyorum. Sağ
1: Sevgili
0: olun.
1: dinleyenler, konuğumuz Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden Profesör Doktor Aysun Demirez'di. Bu hafta da Balkanlara yolculuğun sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve aynı saatte sizi burada bekliyor olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

Burası kısa dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Evvel zaman gezginiyle birlikte yüzyıllar öncesinin Türkiye'sinde küçük bir gezi yapmaya ne dersiniz? Binlerce yıl sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu, tarih boyunca gezginlerin uğrak yeri olmuş. Kimi görevli olarak Türkiye'ye gelmiş, kimi ise sadece macera uğruna bu topraklarda dolaşmış seyyahların deneyimlerini anlattıkları seyahatnameler şimdi dile geliyor. Her bölümünde farklı bir seyyahla yol arkadaşı olacağınız Evvel Zaman Gezgini size her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te tarih ve kültürle dolu renkli bir yolculuk vaat ediyor. Eğer kaçırırsanız üzülmeyin, her pazartesi Türkiye saatiyle 9.05'te ya da her salı 21.05'te yayının tekrarını dinleyebilirsiniz.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 16.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Orhan Yaşar, haberleri veriyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret kapsamında Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de temaslarını sürdürüyor. Kurtulmuş, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb tarafından kabul edildi. Meclis Başkanı, Finlandiyalı mevkidaşı Jussi Halla-aho'yla da bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Singapur'daki temaslarının ardından Endonezya'ya geçti. Fidan'ın ajandasında ticaret ve savunma sanayinde işbirliği olanaklarıyla başta Gazze ve Lübnan olmak üzere bölgesel gelişmeler yer alacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı'nda 9 Türk gemisinin kaldığını söyledi. Gemilerin durumunun yakından takip edildiğini belirtti. Körfez bölgesinde kalan uçağımız yok dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını ve nedenlerini araştırmayı sürdürüyor. Bugün 5. kez toplanacak olan komisyon, farklı branşlardan akademisyenleri dinleyecek. Öte yandan komisyon üyeleri 12-13 Haziran'da Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'ya gidecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Etimesgut Askeri Havalimanı'nın yenilenerek 15 Haziran'da hizmete açılacağını duyurdu. Projeyle Esenboğa Havalimanı yolundaki yoğunluğun azaltılması hedefleniyor. Mescid-i Aksa avlusunda İsrail bayrağı açılmasına Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 8 ülke tepki gösterdi. Dışişleri

Bakanlarının ortak açıklamasında bu provokatif eylemin kabul edilemez olduğu belirtildi. Tekrarlanan İsrail ihlallerinin gerilimi tırmandırdığına vurgu yapıldı. Katliamcı İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. 2 Mart'tan beri süren saldırılarda ölenlerin sayısı 3500'e yaklaştı, yaralı sayısı ise 10.000'i geçti. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında müzakere belirsizliği sürerken sahada tansiyon yükseldi. İran, Amerika Birleşik Devletleri'ne ait savaş uçaklarının Keşm Adası'nı hedef aldığını duyurdu. Kuveyt, Bahreyn ve Irak'taki Amerikan üslerine misilleme yapıldığını açıkladı. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş karşılıklı saldırılarla şiddetleniyor. Ukrayna, Rusya'nın en büyük petrol tesislerinden birini vurdu. Ukrayna sınırına 1000 kilometre uzaklıkta olan St. Petersburg kentindeki tesise insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi. Saldırının ardından tesiste patlama meydana geldi. Alevler yükseldi, yoğun duman gökyüzünü kapladı. Saldırı, Rusya'nın en önemli organizasyonlarından biri olan St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nun açılış gününde düzenlendi. Ve spor. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli futbol takımı finaller öncesinde özel uçakla Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Millileri yolcu eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak futbolculara başarı dileyerek "İnşallah yolun sonu final olur" dedi. Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya ve Paraguay'la D grubunda yer alan Ay Yıldızlılar Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında son maçını 7 Haziran Pazar günü saat 1'de Inter Miami stadında Venezuela ile oynayacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde playoff yarı final heyecanı yaşanıyor. Beşiktaş Gain serinin ilk maçında Bahçeşehir Koleji'ni ağırladı. Siyah beyazlılar mücadeleyi 82-79 kazandı. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 26, İstanbul 29, Saraybosna ve Bakü 24, Viyana 23, Üsküp 30, Lefkoşa 27, Kerkük 34, Stockholm 21, Sofya 26. Yağmurlu olmak üzere Berlin ve Brüksel 22, Kopenhag 18, bulutlu olmak üzere Amsterdam 21, Paris 24, Tiran 29 derece. TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Bir şehri şehir yapan o şehrin büyükleridir der Mevlana. Bir şehrin ruhunda gezintiye çıkarken o şehirle özdeşleşmiş büyük isimlerden, onların mirasından faydalanıyoruz. Bütün dünyanın beyaz geceler turlarıyla gezmek istediği bir şehirden, St. Petersburg'dan bahsetmek istiyorsanız, yolunuz illaki beyaz gecelerin yazarı Dostoyevski'ye çıkacaktır. Çünkü Petersburg'u en iyi tasvir eden yazardır Dostoyevski. Petersburg'u dünyanın en tuhaf, en kasvetli şehri diye tarif eden yazar için meydanları, bulvarları, sokakları buram buram Avrupa kokan bu şehir, Rusya ananın kollarına sırtını dönmüş, Paris'e, Venedik'e kucak açmış bir penceredir. Kanı kaynayan yaz bir delikanlı gibidir Petersburg.

dünyayı kurtaracak düşünceler vardır aklında. Fakat bunu nasıl yapacağını bilecek tecrübesi henüz yoktur. Dostoyevski'nin Petersburg'u hep şu soruyu sorar. Ben kimim ve nereye gitmeliyim? Tümümüz yaşama alışmamış kişileriz, diyor Dostoyevski'nin kahramanlarından biri. 19. asırda Petersburg ve sakinlerinin kafası biraz karışıktır. Bir taraf şehri Avrupa'ya çekmek isterken, diğer taraf Rus halkına doğru iter. Şehir kararsızlığı sembolize etmektedir. İşte bu kararsızlığın içinde Dostoyevski korkusuzca Petersburg'un yaşadığı acıların üstüne gitmiştir. Aslına bakarsanız Dostoyevski sevmez Petersburg şehrini. Petersburg onun için kendinden, özünden uzaklaşmanın, yabancılaşmanın adıdır. Toplum olarak, ülke olarak başka bir millete, kültüre benzemenin, kendi değerlerinden uzaklaşmanın canlı resmidir. Suç ve Ceza'nın kahramanı Svidrigailov, Petersburg için şu yorumu yapar. Burası yarı deliler kenti azizim. Yeryüzünde insan ruhları üzerinde Petersburg kadar karanlık, keskin ve garip etkiler yapan bir başka kente çok az rastlanır. Beyaz gecelerin hayalperest kahramanı, neredeyse 8 yıldır yaşadığım şu Petersburg kentinde bir tane bile tanıdık edinemedim diye şikayet eder yaşadığı şehirden. Yer altından notların kahramanı, yeryüzünün en duyarsız, en fırsatçı kentlerinden biri olarak tanımlar Petersburg'u. Oysa Gogol'ün müfettişi, ölü canları ve hatıralarını okuduğumuz delisi buradadır. Yalnız Petersburg'un değil, tüm Rusya'nın büyük şairi Pushkin ise Dostoyevski'nin aksine hayrandır Petersburg'a. Ey şehir, hayranım sana! Petro'nun şaheseri, seni seviyorum. Yapıların uyumuyla ırmağın akışını, granit taşından rıhtımlarını, dövme demirden parmaklıkları, aysız ama aydınlık gecelerinde gördüğüm düşleri, gece lambamı yakmadan okuyup yazdığım odamı ve penceremden görülen ıssız sokaklarla amirallik binasının altın okunu seviyorum.

0: 1703 tarihinde kurulan ve 200 yılını başkent olarak geçiren Petersburg, birçok şehre nasip olmamış özelliklere sahiptir diyebiliriz. Petro, yükselen Batı medeniyetinin özelliklerine sahip yeni bir şehir kurmak istediğinde Venedik örneğini seçer. Petersburg işte bu amacın ürünüdür. İngiltere, Fransa, Hollanda ve İtalya'dan getirilen mimarların yaptığı tamamen Avrupalı bu şehir, o günden bu yana Rus tarihinin yaşadığı devrimlere ev sahipliği yapmıştır. 1825'te, yani daha kurulalı bir asır olmuşken, çarlığa ve toprak köleliğine karşı aristokratların isyanı olan Dekambrist ayaklanmasına ev sahipliği yapar. 1881'de Çar II. Alexander'a yapılan suikast yine Petersburg'da yaşanır. Kanlı pazar olarak tarihe geçen 1905 devrimi Petersburg'dadır. Ve Rus tarihine yepyeni bir sayfa açan Ekim 1917 devrimi de yine Petersburg'da gerçekleşir. Bütün bunlara sebep Petersburg'un başkent olmasıdır. Kurulalı henüz 10 sene olmuşken başkent olma şerefi kaç şehire nasip olmuştur ki? Puşkin, Bronz Süvari isimli şiirinin Bir Petersburg Masalı bölümünde Petersburg'u şöyle tasvir eder. Başıboş dalgaların yanında durdu o ve derin düşüncelere dalıp baktı uzun uzun. Düşündü o, burada Avrupa'ya bakan bir pencereyi yarıp açmakmış yazgımız. Ve denizin yanı başında sımsıkı toprağa basıp durmak. Bir asır geçti ve genç şehir, yarı gece ülkelerinin güzeli ve harikuladesi, ormanların karanlıklarından, bataklıkların balçıklarından görkem ve gururla yükseldi. Bir zamanlar doğanın hüzünlü üvey oğlu finli balıkçıların dipleri bilinmez bu engin kıyılarda yapayalnız harap ağlarına attıkları yerlerde, şimdi sarayların ve kulelerin zarif kütleleri yükselmekte. Şimdi gemiler yeryüzünün dört köşesinden sürülerle bu zengin iskelelere seyretmekteler. Neva, granit elbisesini giymiş, sular üzerine köprüler asılmış, koyu yeşil bahçelerle bezenmiş adalar ve genç başkentin yanında solgun kalmış Moskova, tan giysileriyle bir dul gibi yeni çariçenin karşısında.
1: Vive Henri IV, vive ce roi vaillant, ce diable IV qui lutte dans l'an.

0: нагни, нагни ему голову-то. Пониже, пониже. Так-то вот. Ура, ребята!
1: Gogol'ün Palto adlı eseri Rus edebiyat tarihinin en önemli hikayelerinden biridir ve Petersburg'da geçer. Dostoyevski 1880'de Puşkin anıtının açılış töreninde yaptığı konuşmada şöyle diyecektir. Hepimiz Gogol'ün paltosunun altından çıktık. St. Petersburg kışlarını palto kadar güzel anlatan bir başka hikaye yoktur herhalde. Gogol, Petersburg'a ilk gelişinde tüm hücrelerine işleyen soğuğu palto hikayesinde şöyle anlatır. Petersburg'da yılda eline aşağı yukarı 400 ruble geçenlerin amansız bir düşmanı vardır. Vücuda çok yaradığı söylenmesine karşın bu düşman bizim kuzey ayazımızdır. Bu ayaz sabahleyin saat 9'da sokakların bakanlıklara gidenlerle dolu olduğu bir sırada kimseyi gözetmeden herkesin burnuna öyle güçlü, öyle kavurucu fiskeler vurur ki zavallı memurlar burunlarını nereye sokacaklarını şaşırır. Haziran-Temmuz ayları ise meşhur beyaz geceler dönemidir. Hani şu Petersburg'da güneşin batmadığı ya da bir iki saat batıp yeniden doğduğu uzun beyaz geceler. Bir de bu beyaz gecelerde Petersburg'un meşhur hayaletleri vardır. Gogol'le başlayıp günümüze dek süren bir halk inanışıdır bu. Gogol'ün palto hikayesine geri dönelim. Varını yoğunu katıp yeni bir palto alan Akaki Akayevich'in yeni paltosu bir süre sonra çalınır. Zavallı Akakiyevich çaresiz yardım umar, hatta Bakan Bey'den yardım ister. Yardım ne gezer, aksine azar işitir kahramanımız. Ne münasebet, işimiz gücümüz yok, bir palto peşinde mi koşacağız? Öyle olaylar gelişir ki Akaki Akakiyevich üzüntüden hastalanır ve ölür. Fakat hikaye burada bitmez. Bir zaman sonra geceleri sokaklarda bir hayaletin dolaştığı ve insanların paltosunu çaldığı efsanesi dolaşır şehirde. Herkesi bir korku sarar. Her gece başka birinin paltosu bir hayalet tarafından çalınmaktadır. Nihayet bir gece Bakan Bey'in paltosu çalınır ve konu kapanır.

Akaki Akakievich'in ruhu bir nebze olsun huzura ermiştir. Gogol'den sonra Pushkin buna benzer bir hikaye yazar. Pushkin'in Bronz Süvari isimli hacimli şiir kitabındaki bir Petersburg masalı da bir efsaneyi andırır. Basit halktan biri olan kahramanımız Yevgeni, zar zor idame ettirdiği hayatını şehrin uzak semtlerinden birinde annesiyle birlikte oturan sevgilisi Paraşa ile kuracağı yuvanın hayaliyle süslemektedir. Günler böyle sürüp giderken bir gün Neva Nehri taşar ve şehirde bir kasırga, bir tufan yaşanır. Her yer sular altında kalır. Evgeni, sele kapılıp boğulmamak için Çar Petru'yu simgeleyen bronz süvari heykelinin üstüne çıkar ve uzakları gözler. Acaba sevdiği kızın mahallesinde durum nasıldır? Ortalık durulup sular çekilince bir kayık bulup sevgilisini bulmaya gider. Ne ki sevgilisi annesiyle beraber taşkın sular altında sürüklenip kaybolmuştur. Evgeni üzgün ve kederli geri döner. Bronz süvari heykelinin yanına gelir, heykele bakar ve öfkeyle "Henüz hesaplaşmadık." der ve geri dönüp gider. Bu isyanın sebebi şudur. Hani bu şehir sağlamdı? Hani dünyanın en dayanıklı şehriydi Petersburg? Şehrin altında kalan elementlerin, insan kemiklerinin intikam aldığına inanmaktadır halk. Bir rivayete göre Petersburg inşa edilirken 500 bin, bir rivayete göre 1 milyon işçi ölmüştür. Ve bir halk inanışına göre bu ölülerin ruhları şehirden intikam almak için yanıp tutuşmaktadır. Kahramanımız Evgeni hesaplaşmak ister ancak cesareti ve gücü yoktur buna. Rus halkının içinde biriken bir duygunun dışa vurumudur. Henüz hesaplaşmadık ifadesi. Bir öfke bulana durula akmaktadır. Ancak ortaya çıkması için 30 yıl sonra Dostoyevski'nin yazacağı Yeraltı Adamı'nı beklememiz gerekecektir. Ne zaman Neva Nehri taşsa, şehirde sel, deprem ve bunun gibi bir afet olsa, Petersburg inşa edilirken ölen ve şehrin altında kemikleri bulunan insanların intikam aldığına inanılır.

Rus tarihi ve edebiyatı deyince akla ilk gelen isimlerden biri olan yazar Alev Alatlı, Petersburg için insan kemikleri üzerine kurulmuş bir şehir tanımını yapar. Gogol'ün izinde seri romanlarıyla Rus tarihini mercek altına alan Alatlı için Petersburg hem acı bir tecrübedir hem de imrenilecek bir güzellik. Neden acı tecrübedir sorusuna şöyle bir yanıt verir Alatlı. Petersburg benim için kandır, revandır. İnanılmaz açlık, fakirlik varken insanlara 2 kilometre uzunluğunda duvarları olan bir saray yaptırmak ne demek? Petersburg aynı zamanda gerçekten de özenilmeye, Alatlı'nın tabiriyle kıskanılmaya değen bir şehirdir. Bugün Petersburg'a giden herhangi bir ziyaretçi rahatlıkla şunu görebilir. Cetvelle çizilmiş kadar düzgün bir şehir vardır karşımızda. Tarihi binalar olduğu gibi durmaktadır ve koruma altındadır. Dünyanın British Museum ve Louvre Müzesi'nden sonra en büyük üçüncü müzesi olan Hermitage Müzesi yani Kışlık Saray Petersburg'dadır. Ki 3 asırlık bir şehir için bu büyük bir onurdur diyebiliriz. Fakat tüm ihtişamına, görkemine, beyaz geceleri, muhteşem kanalları, yeraltı ve yerüstü ulaşım kolaylıklarına rağmen, Alatlı'nın dediği gibi binlerce insanın cesedi üzerine kurulmuş bir şehirdir Petersburg. Halkın büyük çoğunluğu sefalet altındayken çok küçük bir kısmı sefahat hayatı yaşayan bu şehir, bu yüzden Dostoyevski için karanlık imgelerle doludur. Çünkü Petersburg, Rus tarihi için dövüle dövüle Avrupalılaşmanın simgesidir adeta. Ve Dostoyevski, Avrupalılaşmanın tek çare gibi sunulmasına büyük öfke duyar.

Neden büyük ırmaklardan bile heyecanlıydı karlı bir gece vakti bir dostu uyandırmak, demiş şair İsmet Özel. Ne güzel söylemiş, değil mi? Kar üstümüze lapa lapa yağarken, penceremin önünde akan kar tanelerini seyrederken, yalnızlığın o dayanılmaz girdabında boğulmaya yüz tutarken, telefonun tuşlarına basıp bir dostu arayabilmek ne büyük zevktir. Gecenin o saatinde size hayır demeyeceğinizi bilerek kapısını çalmak, evin sıcaklığından daha sıcak gülümseyişiyle sizi karşıladığını görmek, belki de hayatımızın en güzel anlarından biridir. İşte böyle karlı bir gecede, lapa lapa yağan kar altında yürümeye çalışan Bay Golyatkin'i düşünebilir ve Petersburg'u en iyi anlatan yazar Dostoyevski'nin Öteki romanını okuyabilirsiniz.

Gün batar usul usul, kararır gece. Bardaktan boşanır yağmur, sel olur gider. Gündüzler geceler ne zaman biter? Şu batan güneş nereye gider? Buharlaşır yeniden dökülen su. Bulutları sil pencerenden, sevgi devri alemi bu. Yeniden doğar her şey. Her şey bitti dediğin anda bir gül kök salar damarlarında. Her şey biter, bir şey bitmez. Her şey biter, bir şey bitmez.

0: Turkuaz.
1: Çeşme kelimesinin Farsça göz anlamına gelen çeşm kelimesinden geldiği söylenir. Su çıkan kaynaklara da göz veya pınar ve bu suların akıtıldığı yapılara çeşme denmiştir. Kültürümüzde suya verilen önem, su yapılarına gösterilen özene de yansımıştır. Özellikle suyun şebekeyle evlere dağıtılmasından önceki zamanlarda, mahallelerde, cami avlularında, sokak köşelerinde rastlanan çeşmeler hayati önemdeydi. Hayırsever dedelerimiz bu önemin farkındaydılar ki, çeşme yapmak, yaptırmak için adeta yarışmışlardı. Mesela İstanbul. Neredeyse her köşesi, her sokağı, her yol ağzı, her camii ve mescidi bir çeşme, bir sebil ya da bir şadırvanla süslenmişti.

0: denmişti. Daha 4. Murat zamanında bugüne kıyasla son derece mütevazı bir nüfusa ve yüz ölçümüne sahip olan İstanbul'da 10.390 çeşme bulunduğunu hatırlatırsak, çeşme bolluğu hakkında sanırım bir fikir sahibi olunabilir. İstanbul dışında yer alan, suya ihtiyacı olan İstanbullu, bu hayırseverler sayesinde neredeyse hiç susuzluk çekmemiştir. Her biri birer mimari şahesere dönüşmüştür. Çoğunun ayna taşı süslemelerle bezelidir. Çiçekler, yapraklar, meyveler çevreler musluğu. Çeşmenin üst kısmındaki kitabesinde çeşmeyi yaptıranı, yapılış tarihini şiirle haber veren ve bir de içene, dua da içeren kitabe kondurulmuştur. Mimariyle taş yontuculuğunu, hat sanatıyla nakkaşlığı bir arada görebiliriz çeşmelerde. Hele 3. Ahmet Çeşmesi gibi meydan çeşmeleri birer abidedir. Bir zamanlar hayat kurtarmış, mahalle hayatının merkezine kurulmuş olan çeşmelerden bazılarının bugün birer mezbereye döndüğünü görmek yürek yaralayıcı.
1: Turkuaz.
2: Dünya ve Türk sinema tarihindeki unutulmaz filmleri hatırlatan 5 dakika. Gümüş Perde'de 5 dakika her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 11.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 17.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Yasemin Pamukçu, haberleri veriyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş resmi ziyaret kapsamında Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de temaslarını sürdürüyor. Kurtulmuş Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb tarafından kabul edildi. Meclis Başkanı Finlandiyalı mevkidaşı Jussi Halla-aho'yla da bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Singapur'daki temaslarının ardından Endonezya'ya geçti. Fidan'ın ajandasında ticaret ve savunma sanayine işbirliği olanaklarıyla başta Gazze ve Lübnan olmak üzere bölgesel gelişmeler yer alacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı'nda 9 Türk gemisinin kaldığını söyledi. Gemilerin durumunun yakından takip edildiğini belirtti. Körfez bölgesinde kalan uçağımız yok, dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını ve nedenlerini araştırmayı sürdürüyor. Bugün 5. kez toplanacak komisyon, farklı branşlardan akademisyenleri dinleyecek. Öte yandan komisyon üyeleri 12-13 Haziran'da Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'ya gidecek. Etimesgut Askeri Havalimanı yenilenerek hizmete hazırlanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yeni havalimanının 15 Haziran'da açılacağını duyurdu. Projeyle Esenboğa Havalimanı yolundaki yoğunluğun azaltılması hedefleniyor. Mescid-i Aksa avlusunda İsrail bayrağı açılmasına Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 8 ülke tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlarının ortak açıklamasında bu provokatif eylemin kabul edilemez olduğu belirtildi. Tekrarlanan İsrail ihlallerinin gerilimi tırmandırdığına vurgu yapıldı. Katliamcı İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. 2 Mart'tan beri süren saldırılarda ölenlerin sayısı 3.500'e yaklaştı. Yaralı sayısı ise 10.000'i geçti. ABD ile İran arasında müzakere belirsizliği sürerken sahada tansiyon yükseldi. İran, ABD'ye ait savaş uçaklarının Keşm Adası'nı hedef aldığını duyurdu. Kuveyt, Bahreyn ve Irak'taki Amerikan üslerine misilleme yapıldığını açıkladı. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş karşılıklı saldırılarla şiddetleniyor. Ukrayna, Rusya'nın en büyük petrol tesislerinden birini vurdu. Ukrayna sınırına 1.000 kilometre uzaklıkta olan St. Petersburg kentindeki tesise insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi. Saldırının ardından tesiste patlama meydana geldi. Alevler yükseldi, yoğun duman gökyüzünü kapladı. Saldırı, Rusya'nın en önemli organizasyonlarından biri olan St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nun açılış gününde düzenlendi. Ve spor. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A milli futbol takımı finaller öncesinde özel uçakla Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Millileri yolcu eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak futbolculara başarı dileyerek inşallah yolun sonu final olur dedi. ABD, Avusturya ve Paraguay'la D grubunda yer alan Ay Yıldızlar Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında son maçını 7 Haziran Pazar günü saat 1'de Inter Miami stadında Venezuela'ya oynayacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde playoff yarı final heyecanı yaşanıyor. Beşiktaş Game serisinin ilk maçında Bahçeşehir Koleji'ni ağırladı. Siyah beyazlılar mücadeleyi 82-79 kazandı. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 26, İstanbul 29, Saraybosna 24, Bakü 24, Viyana 23, Üsküp 30, Lefkoşa 27, Kerkük 34, Stockholm 21, Sofya 26, yağmurlu olmak üzere Bern 22, Berlin 22, Brüksel 22 ve Kopenhag 18, bulutlu olmak üzere Amsterdam 21, Paris 24 ve Tiran 29 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Sayın Hayat Rezilyoncuları, Moda Vakti programına hoş geldiniz. Moda süremiz 60 dakikadır. Yayınımızı dinlerken dertlerinizi bırakmanız, merakınızı ve neşenizi yanınıza almanız önemli rica olunur. Kaçırılan programdan duyulacak pişmanlıkta ekibimiz sorumlu değildir. İyi dinlemeler.
8: Mola vakti.
9: Efendim, akşamüstünün şu mahzun fakat vakur saatlerinde mesai yorgunluğunu omuzlarında taşıyan aziz dinleyenlerimizle beraberiz. Ve tabii ki stüdyomuzun letafet güneşi, nezaket abidesi Sayın Nilgün Doruk hanımefendi de teşrif buyurdular. Ahval-i şerifleriniz nasıldır efendim? Günün yorgunluğu bünyenizi hırpalamadı inşallah.
10: Ah Abdullah Beyciğim, estağfurullah. Asıl siz nasılsınız? Sabahın erken vaktinden beri koşturmaca, hengame, telefonlar, toplantılar. İnşallah baş ağrısı, ense tutulması gibi arızalar zuhur etmemiştir.
9: Efendim ne mümkün. Sizin o müşfik, kendinize dikkat ediniz hitabınız adeta vitamin niyetine tesir ediyor. Lakin itiraf edeyim, şu saat oldu, omuzlarım sanki 3 çuval pirinç taşımış gibi.
10: Aman efendim, akşamüstü yorgunluğu başka olur zaten. İnsan bu saatte ne tam iştedir ne tam evdedir. Ruh adeta askıda kalır.
9: Ne güzel tarif buyurdunuz efendim. Saat 5 civarı insanın ruhu otobüs durağına dönüşüyor.
10: Ah evet, hele bir de gün boyu bilgisayar ekranına bakıldıysa gözlerde fer kalmıyor.
9: Bilhassa memur taifesi şu dakikalarda sandalyeyle bütünleşmiş vaziyettedir efendim.
10: Bir de o meşhur akşamüstü mahmurluğu vardır. İnsan çay ister, kahve ister, uzanmak ister ama hiçbirini tam yapamaz.
9: Çok doğru. Beyin istirahat edin, mesai otur yerine der.
10: Ah bazılarımız da şu an trafikte bizi dinliyor. Direksiyon başındaki kullara sabır ve kuvvet ihtiyacı.

0: ihsan ediyoruz.
1: Amin efendim, amin. Bilhassa şu saatlerde kırmızı ışıkta iç çekme oranı memlekette zirve yapıyordur.
0: İnsan eve gidince stilettosunu çıkarıp oh demenin hayalini kuruyor.
1: Ve o ilk oturuş yok mu efendim? Koltuğa çökersiniz, bir oh sesi çıkar. İşte o ses günün özeti gibidir.
0: Ah, bazen insanın yorgunluğu fiziki değil, ruhi oluyor Abdullah Bey.
1: Doğru duyurdunuz efendim, doğru buyurdunuz efendim. Bazı yorgunluk vardır merdiven çıkmaktan, bazı yorgunluk vardır insan dinlemekten olur.
0: Hele bir de kibarlık yorgunluğu vardır.
1: O çok fenadır efendim. Gün boyu estağfurullah efendim, siz buyurun efendim, olur mu efendim derken insanın mecali kalmıyor.
0: Ve insan eve gidince sükut içinde semaya nazar etmek istiyor.
1: Adeta kuvveti ruhiyesi güçlensin diye.
0: İşte sevgili dinleyenler, bu saatlerde kendinize biraz merhamet ediniz.
1: Çantanızı bir kenara bırakınız.
0: Omuzlarınızı gevşetiniz.
1: Simanıza, çehrenize bir tebessüm kondurunuz.
0: Abdullah Bey, programımızın konusunu muhterem dinleyicilerimize açıklayınız efendim.
1: Efendim, işte bu akşamüstü sohbetimizin esası ve mihveri nezaketi insaniyedir. Yani bir kimsenin diğer bir kimseye lütufkârane, öncelikli incelikle ve gönül incitmeden muamele etmesidir efendim.
0: Ay Abdullah Bey, ne güzel buyurdunuz. Nezaket dediğiniz şey bazen bir buyurun siz geçiniz kelamında saklıdır. Bazen de bir çayın sessizce ikram edilmesinde.
1: Çok doğru efendim. Zira insanın gönlü bazen büyük sözlerle değil, küçük ama latif hareketlerle ihya olunur.
0: İşte biz de bu programda diyoruz ki kimse kimseyi yormasın, kırmasın, incitmesin efendim.
1: Ve mümkünse bir kimse yorgunsa ona söz değil sükut, acele değil teenni, sertlik değil letafet arz edilsin.
0: Ah, ne kadar zarif söylediniz Abdullah Bey. Hatta dinleyicilerimize de arz edelim efendim lütfen.
1: Buyurunuz efendim.
0: Eğer imkanı haliniz varsa
1: bir fincan çay demleyiniz.
0: Ve o çayı içerken yalnızca kendinizi değil
1: günün yorgunluğunu da hafifletiniz efendim.
0: Çünkü nezaket bazen bir söz değil
1: bir hal, bir bakış, bir ikram-ı latiftir.
0: Ah, insan böyle konuşunca bile yumuşuyor.
1: İşte bugün mevzumuz budur efendim. Nezaketi beşeriye.
0: Yani insanın insana ağır gelmemesi.
1: Ve kalbin kalbe yük olmaması.
0: Nezaket aslında ikisi birlikte. Nezaket bir fincan çayın buharında gizli bir medeniyet gibidir efendim. Evet, tabii bu kadar nazik olunca buraya kadar becerebildik. Bunu ikimiz birlikte söyleyeceğiz.
1: O zaman birlikte söyleyelim. Nezaket bir fincan çayın buharında gizli bir medeniyettir.
0: Efendim.
1: Şimdi sevgili dinleyicilerimiz için şöyle yorgunluğunu hafifletecek latif bir musiki bırakacağız.
0: Musikimizi sanatçımız terennüm etmeden önce dinleyicilerimize hattı WhatsApp'ımızı verelim lütfen.
1: Bugün WhatsApp çok güzel. Bugün programımızın mevzu malumunuz üzere nezaket. Yani insanın birbirine höyt demeden de yaşayabildiği o zarif medeniyet hali.
0: Efendim, artık öyle bir devirdeyiz ki biri kapıyı tutunca insan duygulanıyor.
1: Otobüste yer verene neredeyse tapu verilecek.
0: İşte bu yüzden sevgili dinleyenlerimizden nezaket menkıbelerini bekliyoruz efendim.
1: Gününüzü güzelleştiren bir kibarlık gördünüz mü?
0: Birisi size önce siz buyurun mu dedi.
1: Markette biri ardınızdan acelem yok efendim mi buyurdu.
0: Yahut trafikte biri korna yerine tebessüm mü etti.
1: Ah, işte bunları bizimle paylaşınız efendim.
0: Hattı WhatsApp'ımız şu an nezaket bildirimlerine sonuna kadar açıktır sevgili dinleyenlerimiz.
1: Bize yazınız. Bize yazınız. Hatta dilerseniz sizi en son ne zaman insanlık şaşırttı onu anlatınız.
0: Ah, geçen gün biri bana iyi çalışmalar dedi. 3 dakika boşluğa baktım efendim.
1: Ben de geçenlerde minibüste inecek var.

0: Her yerine müsait bir yerde beni de hürriyetime kavuşturur musunuz diyen bir beyefendiyi işittim.
1: Ah, işte medeniyet budur.
0: Numaramızı da arz edelim.
1: Buyurunuz Abdullah Bey.
0: WhatsApp hattı nezaketimiz +90 507 458 85 89. Hatırlatıyorum, WhatsApp hattı nezaketimiz +90 507 458 85 89.
1: Nezaket hikayelerinizi, kibarlık hatıralarınızı
0: ve sizi hala insanlığa inandıran küçük incelikleri bekliyoruz efendim.
1: Çünkü
0: Nezaket
1: bulaşıcıdır
0: bulaşıcıdır.
1: efendim.

0: Nilgün, günümüz Türkçesi ile konuşalım dilersen artık. İzleyicilerimiz
1: Konuşalım,
0: dumuru
1: evet.
0: ihsan olmuş olabilirler.
1: Artık aslında nezaketli insanlarız ama biraz fazla mı uzaklaşmışız o konuştuğumuz nezaketten? İkisi birlikte falan diyerek okumaya başladık.
0: Ama sözünüzü de kesmek çok uygun değildi.
1: Peki.
0: Görgü kurallarını, adab-ı
1: Maşeret.
0: muaşerete aykırı olacaktı. Ayrıca sen TRT'nin en müstesna, en kabiliyetli spikerlerinden olduğun için bu
1: Teşekkür ederim.
0: eski
1: Çok
0: Türkçe
1: naziksin.
0: sözcükleri, Osmanlıca sözcükleri okumakta benden daha nesin? Başarılısın diyeceğim, onun da eski Türkçesini bulmak lazım.
1: Muvaffak.
0: Muvaffaksın.
1: Yok, sen de az muvaffak değildin.
0: Çok teşekkür ediyorum. Terennüm ettim.
1: Aman efendim, teveccühünüz. Siz de pek güzel okudunuz o lakırdıları.
0: Nilgün.
1: Efendim. Tamam, günümüz Türkçesine geçiyorum. Sahi biz neden eski Türkçe kelimelerle girdik ki programa? Nezaketi günümüz Türkçesiyle anlatamıyor muyduk?
0: Bu bize yapay zeka Şakir'in bir oyunu. Daha önce Şakir bize pek çok şey yazmıştı ama biz dedik ki biraz da görgü kurallarını eski dilden anlatır mısın bize derken bunu Feray söyledi. Feray ondan istedi. Bu haftaki programın giriş metnini o yazdı.

0: Şöyle Ağdalı nezaket örneği bir giriş metni yaz demiş Feray Şakir'e. O da biraz önce okuduğumuz metni yazmış bize.
1: Aşk olsun Şakir'e. Günümüz Türkçesiyle de yazabilirdi. Gayet zarif bir program girişi.
0: Onu Feray da yazardı ama biliyorsun
1: Evet
0: biz
1: yazardı,
0: abartmayı seven bir...
1: alasını yazardı.
0: Tabii biz abartmayı seven bir programımız. Konuyu abartalım ki ilgi çekelim dedik.
1: Ama Feray da abartabilirdi.
0: Evet, abartıp konuyu mağara devrine bağlayıp senin Bay Hönk'ün ve karısı Naoma'nın üstünden ilk nezaket kuralları dersini aldırırdın bize.
1: Tabii.
0: Mesela Bay Hönk'ün yemek bittikten sonra karısına teşekkür etmediğini anlatıp Naoma'nın olay çıkardığını söylerdin. Veya Bay Hönk'ün yan mağaraya taşınan yeni komşularına daha ilk günden siz değil sen diye hitap ettiğini, bunun da o zamanlarda bile çok ayıp kabul edildiğini anlatılarak abartabilirdin bunları.
1: Bay Hönk demezdi de komşusu öyle hitap edebilirdi.
0: Sen mi derdin?
1: Sen derdi. Bay Hönk ve Naoma böyle bir şey demezdi.
0: Onlar sizin tarafınızdan uydurulduğu için mutlaka kibarlardır.
1: Çok
0: Evet, tabii ki.
1: kibarlardı.
0: Nezaket
1: Şu bunda
0: sembolü Bay
1: abartı
0: Hönk.
1: yok ki. O dönemlerde de bunların ayıp sayılmadığını ve nezaket kurallarının mağara devrinde bile geçerli olmadığını biliyor musun?
0: Bilmiyorum, hayır. Nereden
1: O
0: bileceğim?
1: zaman senin abartı, bizim hayali tarih dediğimiz her şey o dönemlerde de olabilir.
0: Yok artık, geçen programda mağara devrinde kuyruklu piyano demiştin. O kadar gidiyoruz yani.
1: Evet var demiştim. Belki vardı. Nereden biliyorsun?
0: Kuyruklu piyano.
1: Evet.
0: Bir şey bilmiyorum ama pes diyorum. Ve sayın tarih uzmanımız, nezaket kurallarının bir tarihi var mıdır diye soruyorum. Varsa nasıldır? Hele bize bir anlat o meselleri, o hikayeleri, o masalları.
1: Nezaket kurallarını anlattığımız bir programda bu nasıl bir cümle? Hele hele bize bir anlat. Böyle söylenmez. Bize anlatabilir misiniz denilir.
0: Arkasına da lütfen denilir.
1: Tabii.
0: Uygun görürseniz bize eski tarihte nezaket kuralları nasıl doğmuş, nasıl yeşermiş, nasıl bugüne uzanmış bunu anlatabilir misiniz lütfen?
1: Anlatıyorum tabii ki, pek tabii. Anlatıyorum efendim. Şimdi insanlar yerleşik düzene geçip şehirler kurmaya, ortak yaşam alanlarını paylaşmaya başladığı zamandan bu yana çeşitli toplumsal kurallar oluşmaya başlamış. Ancak nezaket anlamında kuralların ortaya çıkması için medeniyetlerin kurulması, toplumlarda seçkin sınıfların oluşması, sarayların, saltanatların yerleşmesi gerekmiş. Çünkü ilk nezaket kuralları soylular arasında ve saraylarda oluşmuş. Onurlu davranışlar, kadınlara saygı ve sofra adabı gibi konularda kurallar oluşmuş.
0: Yani her zaman olduğu gibi aşağıdakiler yukarıdakiler, zenginler, asiller ve fakirler ayrımı nezaket kurallarında bile varmış. Hem eskiden hem de şimdi.
1: Günümüzde nezaketin yoksulluk ve zenginlikle alakası yok bence. Ne zenginler var business class'ta uçarken ayakkabısını çıkarıyor. Ne yoksullar var maden göçüğünden çıkarılmışken üstüm kirli, sedye kirlenir diye sedyeye yatmayan.
0: Haklısın, doğru söylüyorsun.
1: Sonra 1530 yılında Erasmus bir kitap yazıyor. Küçük yaştaki bir prense ithaf ediyor. Çünkü bu kitabı onun eğitimi için yazıyor.
0: Böylece ilk görgü kuralları kitabı yazılmış oluyor. Tarihi hatırlatalım, 1530. Bay Hönk ne zaman yaşamıştı? Eksi 1530 milattan önce.
1: Evet.
0: Yani bayağı fark
1: Evet.
0: var yani.
1: Çok.
0: Hangi kurallar varmış peki bunda?
1: Çok ilginç. İlk kural olarak bakışlardan söz etmiş Erasmus. Bakışlar rahat, saygılı ve bir noktaya yönelik olmalıdır. Öfkeli, güvenilmez ve sinirli bakışlar kabalık işaretidir. İnsanın kendine hakim olmadığını gösterir. Sürekli sağa sola kaymamalıdır. Bunlar şüpheci insanlara ait bakışlardır diye yazmış ilk kuralı. Kitabında en çok yemek ve sofra adabına ait kurallara yer vermiş. Masaya tabak içinde et getirildiğinde bazıları hemen yemeğe saldırır. Kurtlar ya da oburlar böyle yapar. Tepsidekileri didikleme, önündeki parçayı al. En iyi parçayı alabilmek için bütün tepsiyi alt üst etmek görgüsüzlüktür diye yazmış. Tükürme ile ilgili yazdığı kurallar bugün için çok iğrenç. Onun için bahsetmek istemiyorum
0: Uygun
1: ondan.
0: olur. Tabii ki o yıllardan günümüze ayıp kavramı da, utanma duygusu da çok değişti ve gelişti. O zamanlar ayıp olmayanlar günümüzde ayıplanır hale geldi.
1: Bizim bugün kullandığımız anlamda nezaket kurallarının doğum yeri ise Versay Sarayı. Kral 14. Louis, Güneş Kralı zamanı 1700'lü yıllar. Kralın yanında nasıl duracağın, ne zaman

0: an konuşacağın bile kurala bağlanmış. Sanayi devrimiyle birlikte orta sınıf oluşmaya başlıyor ve belli bir gelir düzeyine yükselince insanlar artık biz de kibar olalım diyorlar. Nasıl kibar olacaklarını yazımı ve satışı patlayan görgü kitaplarından öğreniyorlar.
1: Hangi konuları öğreniyorlar?
0: Davet adabını, kartvizit bırakmayı, ilk izlenimin önemini. Sonra da günümüze kadar görgü kuralları evrile evrile geliyor.
1: Nezaket kurallarının çıktığı, en çok uygulandığı yerler saraylar olmuş dedik. Saraylardan bahsedeceğiz biraz da ve Osmanlı Sarayı ile başlayacağız. Edep ve sükunetin zirvesi Osmanlı Sarayı.
0: Osmanlı'da saray adabı yani teşrifat, edep yahu düsturuyla şekillenmişti. Sessizlik ve mesafe padişahın mutlak otoritesini simgelerdi. Sarayda devlet sırlarını korumak ve gürültüyü önlemek için dilsizler görev yaparmış. Bunların geliştirdiği özel bir işaret dili saray personeli arasında yaygınmış. Padişahın huzuruna girmek de ayrılmak da büyük bir ritüelmiş. Huzurdan ayrılırken sırtını padişaha dönmek yasakmış. Bu yüzden kapıya kadar geri yürünürmüş. Padişahlar Fatih Sultan Mehmet'in getirdiği bir kanunla 1908'e kadar yemeğini yalnız yermiş. Yemekte konuşulmaz, sadece yemeğe odaklanılırmış.
1: İngiliz Sarayı, gizli mesajlar ve katı sınıfsal sınırları olan bir saray. İngiliz Sarayı'nda nezaket, kelime seçimlerinden kıyafetlere kadar her şeyin bir mesaj taşıması üzerine kurulu. Sarayda asla tuvalet denilmiyor, toilet yani. Yerine laboratory ya da loo tercih ediliyor. Pardon yerine sorry demek zorunlu. Çanta dili de önemli. Kraliçenin çantasını bir elinden diğerine alması sohbeti bitirmek istediği anlamına geliyor. Masaya koyması ise yemeğin hemen bitmesi gerektiği anlamına geliyor.
0: Şimdilerde restoranda ya da düğünde gittiğimizde masayı küçüktür çünkü o çantalar genelde. Masanın üzerine bırakırız. Bunun da anlamı içinde telefon var. Birazdan çıkarıp kontrol edeceğim demek.
1: Peki,
0: evet sen
1: alıp
0: devam et.
1: Diğer tarafa koymuyor musun? Bu sohbetten çok sıkıldım.
0: Bak şimdi bundan sonra onu da yapabilirim ama karşımdaki onu anlar mı bilmiyorum.
1: Ya ben anlarım ama onu doğrudan da
0: sen
1: söyleyebilirsin
0: anlarsın.
1: Artık sussan da biraz kafamı dinlesem diyebilirsin ama sen nazik olduğun için böyle gösterirsen memnun olurum. Bir mesafe kuralı var yine İngiliz kraliçesilerinin ve krallarının. Kraliçenin ya da kralın eşi dahi olsanız protokol gereği her zaman hükümdarın iki adım gerisinden yürümek zorundasınız. Bir de yemek protokolü var. Hükümdar yemeği bitirip çatalını bıraktığı an masadaki herkesin yemeği bitmiş sayılıyor ve tabaklar toplanıyor.
0: Biraz yavaş yer misiniz efendim lütfen diyemeyeceğine göre hızlı yemek yeme becerisi kazanılmalıymış bence değil mi?
1: O gün aç değilse, çok az yiyorsa ve sen çok açsan çok sinir bozucu bir durum ama protokole uyacaksın, ne yapacaksın?
0: Ve Fransız Sarayı Versailles güç gösterisi olarak nezaketi orada da görüyoruz. 14. Louis döneminde görgü kuralları soyluları kontrol altında tutmak için bir silaha dönüştürülmüştü. Louis uyanış töreni, kralın uyanması bir devlet töreniydi. Soylular kralın gömleğini giydirmek veya suyunu tutmak gibi onur verici görevler için birbirleriyle rekabet ederdi. Sandalye hiyerarşisi varmış bir de. Kimin koltukta, kimin taburede oturacağı veya kimin ayakta duracağı tamamen rütbeye bağlıydı. Yanlış yere oturmak büyük bir skandaldı. Hijyen ve parfüme gelince Versailles Sarayı'nda tuvalet bulunmaması nedeniyle koridorlar kötü kokardı. Bu Fransızların yoğun parfüm kullanımının ve tuvalet masası kültürünün temelini atıyor.
1: Yasak şehir yani Çin Sarayı. Kozmik düzen ve göksel otorite diye nitelendirilmiş. Çin'de imparator Tanrı'nın oğlu sayıldığı için tüm kurallar onun kutsallığını korumaya yönelik. Ağaçsız avlular var mesela. İmparatorun geçtiği ana avlularda tek ağaç dahi yok. Bunun nedeni bir suikastçinin ağaca saklanmasını engellemek. Diz çökme geleneği var, kowtow deniyor buna. İmparatorun huzuruna çıkan kişi alnı yere 3 kez değecek şekilde 9 defa secde etmek zorunda. Bu mutlak temsiliyetin simgesi. Renk tekeli var. Sadece imparator bir rengi kullanabiliyor, sarı. Sarı renkli kıyafeti sadece imparatorlar giyebiliyor. Sarı çatı kiremitlerini sadece onlar kullanıyor. Başka birinin sarı giymesi ihanet sayılıyor. Ve kozmik yönleri var bu Çin sarayının, yani yasak şehrin. İmparatorun tahtı her zaman güneye bakıyor. Çünkü güneyin iyilik ve bereket getirdiğine inanılıyor. Çok ilginç kurallar var saray hayatlarına dair Nilgün. Mesela Osmanlı'da haremdeki nezaket kuralları dikkat çekiyor. Harem sanılanın aksine sadece bir eğlence yeri değil, dünyanın en disiplinli kadın akademilerinden biri.
0: Ve isim değiştirme ritüeli var. Hareme giren her kıza karakterine veya güzelliğine göre yeni bir isim veriliyor. Nergis Şah, Gülbahar gibi. Eski hayatını ve ismini unutması saray adabını sıfırdan başlamasının ilk kuralıymış
1: En
0: çünkü.
1: bilineni nedir? Hürrem.
0: Evet. Yürüme ve zarafet eğitimi var bir de. Cariyelerin ayak bileklerine küçük çanlar bağlanırmış o dönemde. Amaç yürürken çanları çınlatmadan süzülerek yürümeyi öğrenmekmiş. Eğer çan ses çıkarırsa o kız yeterince zarif sayılmaz ve cezalandırılırmış. Güzellik yarışmalarında da kızların zarif yürümelerini sağlamak amacıyla kızgın kumlarda başının üzerine kitap koyarak yürütürlerdi.
1: Evet,
0: Hatırlar
1: doğru.
0: mısın? Bizim de bir Türkiye güzelimiz, şimdi ismini hatırlamıyorum ama o kızgın kumda başının üzerinde kitapla yürüyerek katılmıştı o
1: Daha önce
0: yarışmalara.
1: de ayak bileklerine küçük çanlar bağlanıyormuş.
0: Evet. Ve padişahın eteğini öpmek var. Padişah hareme geldiğinde tüm kadınlar yere eğilirdi. Padişahın yanından geçme şerefine nail olan kişi onun eteğinin ucunu öperdi. Bu sadakatin en yüksek nişanesiydi. Göz hapsi var bir de. Bir cariyenin valide sultan veya padişah izin vermeden konuşması, hatta başını kaldırıp doğrudan bakması küstahlık sayılırdı. İletişim çoğunlukla yere bakarak ve sadece sorulan sorulara kısa cevaplar vererek yürütülürdü.
1: Ve Avrupa saraylarına geçersek, soyluların yemek masası savaşları var. Versay'da da var bu, İngiltere'de de. Avrupa saraylarında yemek masası bir beslenme alanı değil, bir satranç tahtası. Mesela tuzluk hiyerarşisi var. Orta Çağ ve sonrasında tuzun üstünde veya tuzun altında oturmak diye bir kavram var. Değerli olan tuzluk masanın tam ortasına konuluyor. Önemli konuklar tuzluğun üst tarafına, yani ev sahibine yakın olan tarafına, daha az önemli olanlarsa alt tarafına oturtuluyor. Napolyon'un hızı önemli burada. Napolyon Bonaparte yemeği bir...
0: Aklıma bir şey geldi. Şimdi mesela bunun yapıldığını düşünsene, tuzluk masada sürekli yer değiştiriyor. Konuklar da yer değiştiriyor.
1: Önemliler yer değiştiriyor, önemsizlerle. Ama komik gerçekten bu arada. Ama o bilinir ya. Önemli olan tuzun üstünde yer
0: Ya da tuzu
1: alacağını.
0: aldıktan sonra geri hemen yerine bırakacaksın.
1: Ama kategorizasyonda tuzun altı ve tuzun üstü iyi bir sınıflandırma. Yani
0: Evet.
1: tuzun üstü, tuzun altı.
0: Altı.
1: Napolyon Bonaparte yemeği bir ihtiyaç olarak görürmüş Nilgün ve çok hızlı yermiş. Bazen 10-15 dakikayı bulurmuş bu hızı. Kural gereği o bitirince herkes bitirmek zorunda. Zaten biraz önce sen söyledin ya.
0: Evet.
1: Birçok soylu tabağına dokunamadan masadan aç kalkmak zorunda kalırmış
0: Hızlı
1: yani.
0: yemeği öğrenmek zorundalarmış o dönemde.
1: Eğer kral masasına oturacaksan
0: Tabii.
1: hızlı yiyeceksin. Kuşkonmaz diplomasisi yaşanıyor bir de bu İngiliz saraylarında. İngiliz sarayında bazı yemekleri kuşkonmaz gibi elle yemek serbest. Bazılarını çatalla yemek zorunluluğuysa tam bir tuzak. Yanlış çatalı kullanan biri o gece tüm aristokrasinin alay konusu oluyor ve sosyal statüsü sarsılıyor. Yanlış çatalıydı, acaba kaç çatal koyuyorlar?
0: Şimdilerde de var ya birkaç tane
1: Yani.
0: çatal, birkaç tane bıçak. Hani biz en dıştan başlıyoruz
1: Ama
0: yemeğe.
1: işte burada yanlış çatal dedi. Herhalde salata için başka çatal, tatlı için başka çatal, ne
0: Tamam,
1: bileyim,
0: ama bizde de
1: et için
0: şimdi onun
1: başka çatal.
0: sırası var ya, biz dışarıdan başlıyoruz. Onlarda da öyle bir şey vardır, balık
1: Ama
0: çatalı
1: işte
0: için.
1: bizde saysan en fazla iki çatal, iki kaşık, iki bıçak koyarsın. Onlar acaba kaç tane koyuyorlardı?
0: He, onu
1: Yanlış
0: bilmiyorum
1: sıradan
0: işte.
1: başlamak ve yanlış kullanmak falan alay
0: Evet.
1: konusu oluyorsa.
0: Saraylı olmadığınız nasıl belli diyor Feray.
1: Hiç bilgi
0: Çok
1: yok.
0: ayıp, çok ayıp.
1: Kaç çatal koyuyorlardı acaba?
0: Keşke araştırsaydım, bak öğrenmiş olurduk gelmeden
1: Öğrenir haftaya
0: önce.
1: söylerim sana.
0: Tamam,
1: Kaç çatal
0: peki.
1: yemek? Zaten senin işine yarayacak. Benim o kadar çatal koyacak. Masamda yok. Çatal koyacak.
0: Canım,
1: Dolabımda yok.
0: gittiğim bir yerde karşılaşırsan ona
1: Ama tek çatal
0: göre.
1: kullanırım. Ayıplarlarsa da ayıplasınlar. Versay'da tabure kavgası yaşanıyormuş. Fransa'da kralın yanında kimin arkalıklı sandalyeye, kimin arkalıksız tabureye oturacağı büyük krizlere yol açıyormuş. Bir düşesi tabureye oturtmak ona savaş ilan etmekle eşdeğermiş.
0: Ama oturtulmaz bence
1: Kurallar,
0: de.
1: kurallar,
0: Şimdi
1: nezaketin dışına
0: eskiden
1: çıkmayalım
0: zarafet
1: diye.
0: için yürüyüşe, oturuşa, sofraya kadar her ayrıntı öğretilmiş ama bütün bu kurallar içinde belki de en değerlisi, hala modası geçmeyen şey, insanlara nazik davranmak olsa
1: Mutlaka.
0: gerek, değil mi?
1: Bir müzik arası verelim, sonra nezaketi
0: Yo,
1: konuşmaya
0: müzik arası
1: devam.
0: vermeyeyim. Devam
1: Vermeyelim.
0: edelim. Dijital nezaketimiz var.
1: Nezaketsiz davrandım ve sormadım. Acaba müzik arası verebilir miydik?
0: Hayır,
1: Hayır. Tamam.
0: veremeyiz. Biraz daha devam edelim lütfen.
1: O zaman dijital nezaketle devam
0: Devam edelim.
1: ediyoruz.
0: İnsanların cep telefonu var diye onları her istediğimizde arayamayız. Çok acil ve önemli bir konu değilse, akşamları, geceleri ve sabah çok erken vakitlerde aramayız, aramayın diyoruz, değil mi?
1: Evli insanları mümkünse hafta sonları aramayın. Ailesiyle zaman geçirmesine izin verin. Aramak zorundaysanız önceden bir mesaj atıp izin alın.
0: Birini aradınız ve telefona cevap verilmiyorsa 30 kere çaldırmayın. 3-4 kere çaldırmak kafidir. Kişi müsaitse açar, değilse de sonra geri arar. Geri aramıyorsa 1 dakika sonra tekrar aramayın. En azından 8-10 dakika geçtikten sonra deneyin ve ölüm kalım meselesi değilse 2'den fazla denemeyin. Bu biraz fazla kesin bir kural gibi geliyor bana. Yani dijital nezaket dediğimiz şey herkese aynı davranışı uygulamak değil bence. Çünkü o kişiye göre değişir diye düşünüyorum. Benim çünkü telefonum çantamda oluyor. Genelde çantalarımızın içi çok kalabalık olduğu için bulmakta zorlanıyorum. Benim telefonu açmam biraz uzun sürüyor ve
1: Seni
0: ben
1: bir
0: o
1: 3-4
0: yüzden
1: değil 13-14 kere
0: yani o
1: çağırırsam
0: kadar
1: olacak.
0: değil tabii ama en azından ben de birini aradığımda acaba çantasında mı, bulamıyor mu, koşturuyor mu ya da yaşlı mı, acele etmesin sonuna kadar çaldırayım diye düşünüp çaldırdığım oluyor. Karşı tarafın da koşullarını düşünmek lazım diye geçiriyorum içimden ben.
1: Mutlaka çok iyi düşünüyorsundur ama bir ricam olacak senden. Kısa bir anekdot aktaracağız. Feray Hanım bizi ilgilendirdiler. Hani biz bilmiyorduk ya, o nedenle öğrenmemiz gerekiyordu ya, benim araştırmam gerekiyordu.
0: Feray araştırmış
1: Feray
0: senin
1: araştırmış.
0: yerine.
1: Diyor ki bir çorba için kaşığımız var herhalde, ona çatal olmaz. Bir balık için
0: Yok, o
1: çatalımız
0: çok
1: var.
0: kibarsan onu da çatallayın. Ona da çatal
1: Çorbanın
0: varmış.
1: çatalı.
0: Ha, çatal mesela içindeki balık çorbasıysa o balıkları çatalla yiyorsun. Üzerine
1: Çok
0: suyunu
1: yorucu
0: içiyorsun
1: gerçekten. Neyse.
0: kaşıkla.
1: Çorba çatalı, balık çatalı, ana yemek çatalı ve tatlı çatalı olmak üzere 4 adet çatalı diziyorlar. Kesinlikle ben çorba çatalının çorba çatalı olduğunu
0: Bir de
1: bilmediğim
0: bunların
1: için.
0: ayrı ayrı takımları varmış her birinin.
1: Ha, çok zor gerçekten.
0: Tabii.
1: Bizde tek takım var. Biz
0: Fakirler.
1: fakirler tek
0: Biz,
1: çatal
0: evet, doğru
1: kullanıyoruz.
0: söylüyorsun. Ama
1: Siz...
0: şimdi de var tatlı çatalı, ordövr tabağının çatalı
1: Ordövr tabağı
0: aynı.
1: çatalım
0: Evet tabii, yani
1: var. Afiyet olsun.
0: o tabağı alıyorlar ya, o çatalı da bıçağı da alıyorlar.
1: Tam yenisini
0: Arkasından
1: koyuyorlar ama sen...
0: koymuyorlar. Ana yemek çatalın ve bıçağın orada zaten.
1: Ha, yan yana duruyor.
0: Tabii yan yana diyorum ya, dışarıdan başlıyorsun, içe doğru
1: Ya onu ben de biliyorum da ama kaç
0: kullanıyorsun
1: tane çatal koyabilir
0: oraya? Yemekteyiz programını izlemiyor musun sen?
1: İstemiyorum
0: Ha,
1: tabii ki.
0: izlesen oradan da öğrenebilirdin. Evet,
1: Neyse, bir
0: devam et
1: ara
0: sen.
1: kendi kültürümü geliştirmek için bir 5 dakika katlanayım. Sizi arayan bir tanıdığınızı meçhule attığınızda müsaitseniz ona bir mesaj atıp 30 dakika sonra döneceğim deyin. Böylece karşı taraf ne zaman ona karşılık vereceğinizi bilir.
0: Yalnız olmadığınız bir ortamda sesi dışarı vererek telefonda konuşmayın. Hakikaten bunu ben de hiç hoşlanmıyorum bundan. Bunu yapmanız gerekirse karşı tarafa kimlerle beraberseniz onu söyleyip sese hoparlör
1: Evet,
0: alın.
1: çok kötü pot kırılabiliyor.
0: Evet, bazen şimdi örneğin araçtaysak direkt hani araçtan açılıyor
1: Araçta.
0: ya, araçta kim varsa herkes
1: Herkes
0: duyuyor. O
1: duyuyor.
0: anda hemen bir uyarmak gerekiyor karşıdakini.
1: WhatsApp gibi uygulamalardan mesaj yazacağınız zaman arka arkaya 10 tane mesaj göndermeyin. Söyleyeceğiniz şeyi tek mesaj içine yazıp gönderin. Bunu beceremiyorum ben. Ayrı ayrı gönderiyorum.
0: Ben ayrı ayrı göndermiyorum. Niye
1: Öyle mi?
0: ayrı ayrı yapıyorsun? Bak Feray diyor ki Abdullah bana hep öyle
1: Ben
0: yapıyor
1: evet
0: diyor.
1: öyle yaparım. Ya
0: Evet
1: uzun
0: ama
1: uzun
0: iyi de.
1: atıp göndereyim yenisini yazayım.
0: Ama hayır
1: Ben
0: yazıyorsun. O zaman
1: sabırsızım, sabır.
0: karşındaki
1: Anlayacağını
0: bekliyor,
1: düşünüyorum.
0: bekliyor. O
1: Tamam
0: sen
1: devam
0: ne
1: ediyorum.
0: yazacaksın diye.
1: Devam ediyorum ben.
0: Evet.
1: Yazmaya devam ediyorum.
0: Tamam
1: Kısa
0: yazmaya.
1: olacağı için çok bekletmiyorum.
0: Ama
1: Zaten yazacağım 4-5 sözcük olduğu
0: ben
1: için.
0: işte.
1: Dikkat edersen ben çok hızlı düşünüp hızlı konuşabiliyorum ve hızlı yanıt verebiliyorum. Hazır cevaplarım da fena değil.
0: Tamam ama
1: Onu da aynı
0: karşındakini
1: telefonda
0: niye
1: da
0: bekliyorsun?
1: burada
0: Hadi
1: bana
0: hadi
1: yapılan
0: bu bölümü
1: dijital
0: de hızlı hızlı
1: baskıyı
0: oku da bitir o
1: böyle
0: zaman.
1: örseledim ve ben kısa kısa yazacağım.
0: Oku.
1: Normalde aranızda mesafe olan bir insanla sırf WhatsApp üzerinden yazışıyorsanız samimi olmuyorsunuz. Aynı mesafeyi ve dili korumak zorundasınız. Bunu hatırlatalım
0: Uyudun
1: yani.
0: mu mesajı var ya bir de gece yarısı
1: Uyudun mu? Aslında kibarca şeyde ses varsa uyumamış. Ya yani uykudan
0: Ya
1: uyanıyorsun tabii.
0: evet. Sen devam et lütfen.
1: Kullandığınız operatör size 1000 dakika bedava konuşma verdi diye insanları arayıp saatlerce rehin tutmayın. Telefonlarınızı da meşgul etmeyin. Karşı tarafın telefonlarını da meşgul etmeyin. Telefonda kısa konuşulur, uzun meseleleri yüz yüze gelince konuşun. İnsanların cep telefonu numarası özel bir bilgi, her sorana vermeyin. Öncesinde o kişiye sorun, izni varsa paylaşın.
0: Tabii canım, yani bunu hep böyle yapıyoruz zaten. Bunun aksi var mı acaba?
1: Ben yapmıyorum, sen de yapıyorsun olarak ama
0: Tabii
1: yapanlar var.
0: var.
1: Benim yani nereden aldınız diye sorduğumda bana sorulmadan telefonun alındığını biliyorum. Birini telefonla aradığınızda müsait misiniz diye sorun önce.
0: Sorarım ben. Evet.
1: Telefonu meşgule atmayın. Gerektiği durumlarda sessize alıp en uygun zamanda arayana dönün. Misafirlikte ya da arkadaş ortamında telefona dalmak yerine ortama dahil olun ki o ortam içerisinde siz de dinlesinler, siz de onlarla konuşun ve karşı tarafa saygılı
0: Buraya
1: olun.
0: kadar baktığımızda ben dijital nezaket
1: Unutma. Sen her şeyin nezaketine sahipsin.
0: Ay
1: Onu
0: teşekkür
1: tartışmaya gerek
0: ederim.
1: yok
0: Çok
1: da.
0: mersi.
1: Ama bunların çoğuna ben de uyuyorum. Yani çünkü
0: Sen
1: diğer
0: de
1: tarafı
0: dijital
1: çirkin.
0: nezaket adamısın o zaman.
1: Ama şeye uymuyorum tabii. Kısa kısa yazıyorum.
0: Ha
1: Yani
0: evet.
1: ona uymadım. Misafirlikte veya arkadaşlıkta demiştik. Telefona da almayın demiştik. Gittiğiniz yurt dışı seyahatinizde çektiğiniz 3668 fotoğrafı tek tek anlatarak göstermeyin. O fotoğraflar sizin için anlamlı. Gösterdiğiniz kişi için değil. Çok doğru söylüyor. Bir ikisini
0: Evet.
1: göster. Bir de anlatıyor tek tek. Buna buraya gitmiştik. Burada buraya gitmiştik. Bunda bunu gördüm. Çok beğendim. Şurada şunu yedim. Tamam.
0: Evet.
1: Ya ama karşıdaki bir şey
0: Bence
1: ifade
0: de,
1: etmiyor ki.
0: bence de.
1: Ama.
0: Hele bir de görmediyse orayı.
1: Görmedim.
0: Gördüyse bile sıkıcı olabiliyor da çoğu zaman.
1: Kimseyi görüntülü aramayın. Görüntülü arayacaksanız müsait misin diye mesaj atıp izin alın. Görüntülü aramanın birinin evine habersiz gitmek arasında bir fark olmadığını, yani görüntülü aramayla birinin evine habersiz gitmek arasında bir fark olmadığını unutmayın.
0: Bir fark var aslında. Bazen böyle habersiz kapı çalıp biri geldiğinde çok hoşumuza gidiyor ama öyle görüntülü her zaman olmuyor tabii. Yani uygun olmayabiliyorsun.
1: Ya hoş olmuyor. Kıyafetin uygun olmuyor, ortam
0: Evet.
1: uygun olmuyor, ev dağınık oluyor.
0: Bornozla, başında havluyla, pijamayla.
1: Biriyle otururken eğer telefonunuzu masaya koyuyorsanız ekranın altta kalması gerekir. Bu şekilde bildirimlere bakmayacağınız için sohbetiniz bölünmez. Karşınızdaki insana bütün odağım sende mesajı verirsiniz.
0: Toplu taşımada telefonla ilgilenirken karşıdaki insanın kendisinin videosunun çekildiği şüphesini uyandıracak şekilde telefonunuzu tutmayın.
1: Telefon kişisel. Bir şey göstermek için arkadaşınız size telefonunu verdiyse ona bakıp hemen geri verin. Gelen mesaja ya da galerisine girip bakmayın. Hele ki galerisinden bir fotoğraf bakmanız için size verdiyse telefonunu sakın ama sakın ileri gitmeyin.
0: Bir de biri ile konuşuyorsun, alttan bir arama geliyor, bakıyorsun işte A kişisi arıyor, sen konuşmaya devam ediyorsun, bir dakika geçmiyor tekrar arıyor.
1: Yani
0: Yani
1: taciz eder gibi üst üste arıyor. Aramayın. Doğru
0: evet.
1: söylüyorsun.
0: Yeni tanıştığınız insanı hemen görmemişler gibi sosyal medyadan da eklemeyin, bu da bir dijital nezaketsizlik oluyor.
1: Oluyor da oluyor. Nazik nazik müzik arası veriyor muyuz diye ben sormak isterim. Uygun
0: Hayır,
1: mudur? Hayır.
0: değil. Devam
1: Benim
0: ediyoruz.
1: sorularımı
0: Ha, veriyormuşuz bu
1: hep hayır
0: sefer.
1: yanıtı verilirken bu kez evet yanıtı verildi.
0: Peki, bu sefer hadi çok müzik dedin, dinleyelim.

0: Bir gün ben bir nezaket eğitimi almıştım. Orada bana şunu söylediler. Birine hediye verdiğinizde çam sakızı çoban armağanı demeyin dediler.
1: Neden?
0: Ne siz çobansınız ne hediye ettiğiniz şey çam sakızı. Bir de şunu da söylemeyin. Size layık değil ama. Ve alan kişi de şunu söylememeli. Niye zahmet ettin? Ne gereği vardı? Ne gereği vardı? Niye zahmet ettin? Sözünü söylediğinizde alan kişinin ağzına o hediyeyi tıkmış oluyorsunuz dediler. Yani
1: Ama
0: çok teşekkür ederim. Zahmet ettiğiniz ayrı bir şey. Niye zahmet ettin? Ne gereği vardı? Başka bir şey. Çok teşekkür
1: yani
0: ederim.
1: o niye
0: Yani.
1: zahmet etti, niye gereği vardı? Mesela bir büyük olarak karşıdakinin ona masraf etmesi, para
0: Anlıyorum,
1: harcamış olması
0: anlıyorum.
1: hani o anlamda söylenen bir şey bence. Ama tabii kelimeleri iyi
0: İyi seçmek
1: seçmek
0: gerekiyor.
1: gerekiyor
0: Size layık
1: diyorsun.
0: değil ama layık değilse niye aldığına
1: Ama
0: tekabül eden bir
1: gücüm ona
0: şey.
1: yetiyor.
0: İşte onun yerine hediyenizi verin. Karşı taraf zaten beğenisini ya da beğenmeyişini ortaya koyacak. Beğenmeme olasılığı şöyle yoktur. Sonradan belki beğenmeyecektir ama sizin yüzünüze zaten teşekkürünü iletecektir. Böyle süslü gibi görünen cümlelerle aslında şeyi bozmayın
1: Bozmayın.
0: diyorlar
1: Peki
0: yani.
1: çam sakızı çoban armağanında ne var? Yani
0: Ya siz
1: neden o zaman öyle bir atasözümüz var bizim?
0: böyle oturmuş ama yanlış anlaşılmaya çok müsait bir ifade ediyor.
1: Ha.
0: Bildu hoca yani bu eğitim
1: Anladım.
0: çalışmasına. Yani siz çoban değilsiniz. Karşınızda hediye ettiğiniz şey de çam sakızı değil. Siz anlamlı bir hediye veriyorsunuz ve o
1: En
0: anlamlı
1: azından araştırılmış,
0: düşünülmüş, evet.
1: düşünülmüş, karşıdaki kişinin zevkine, duygularına göre alınmış bir şey diye
0: Olabildiğince.
1: düşün. Evet. Peki nazik olunur mu? Nazik doğulur mu sence?
0: Nazik olunur bence. Yani doğulurdan kastımız şu. Tabii ki daha nezaketin olduğu bir evde büyüdüysek ona göre görgümüz de gelişir. Ama biraz da öğretilen bir şey nezaket. Yani çevreden, arkadaşlardan, çalışma ortamından, sizin gibi nazik insanlardan pek çok şey öğreniyoruz yani.
1: Evet. Ben de katılıyorum sana. Teşekkür ederim, rica ederim, özür dilerim. Bunlar öğrenilebilecek şeyler böyle bir ortamda büyündüyse. Peki insanlar acaba günlük hayatta nezaket adına nasıl beklentilere sahip dedik ve internetten araştırdık, derledik. Ne dersin? Paylaşalım mı
0: Evet,
1: dinleyicilerimize?
0: sık gördüğümüz bir şeyle başlayalım. Herhangi bir yerde ya da mekanda kalktığın sandalyeyi ortada bırakma.
1: Bırakmam ben.
0: Ben de.

0: bırakmam
1: Demek
0: çok
1: ki
0: da çirkin bir
1: naziyim.
0: davranış.
1: Güzel. Hayır ya da istemiyorum cevabını anlamak ve kabul etmek.
0: Evet, anlamamız gerekiyor. Karşıdaki hayır diyebilmeli. Evin kapısını kimseyi rahatsız etmeden
1: Evet.
0: sessiz ve sakin kapatmak gerekiyor.
1: Toplu taşımada bağıra bağıra konuşmamak.
0: Ortak kullanım alanlarında kapıyı tutmak gerekiyor.
1: Birisine çarptıktan sonra ezip geçmek yerine pardon veya özür dilerim demek.
0: Hesabı karşı taraf ödüyorsa 3 gündür yemek yememiş gibi sipariş vermemek gerekiyor.
1: Yemeğe gidildiğinde hesabı başkası ödeyecekse fiyat olarak daha uygun yiyecekler seçmek.
0: Evde biri varken anahtarla sessizce içeri dalmamak gerekiyor.
1: Talepkar olmamak. Senden şunu beklerdim. Bunu yapmalıydın. Şunu yapmaya sen muktedirsin. Yapsana gibi karşı tarafın size teklif etmediği iyilikleri beklemek.
0: Birine IBAN gönderirken yazı halinde göndermek, ekran görüntüsü alıp göndermemek.
1: Yolda yürürken tanıdığını görünce ne haber nasılsın deyip yürümeye devam edilmez. Vaktin yoksa kafa selamı ver geç ama sadece kafa selamı vermek de eksik geliyor
0: Ama
1: bana. Çok acele bir işim var hadi görüşürüz merhaba denilebilir yani.
0: yani ne haber nasılsın da çünkü yanıt almak zorundasın. Karşıdakinin yanıtını beklemek durumundasın. Onu bekleyemiyorsan bence kafa selamı olur. Buna katılıyorum ben.
1: Sen şimdi beni bir yerde göreceksin. Kafa selamı verip
0: El
1: geçeceksin.
0: sallıyorum ama çok da gülümsüyorum. Sempatik
1: Ama
0: sempatik.
1: olsun yani
0: Ne haber
1: acelem var
0: nasılsın
1: sonra
0: deyip.
1: görüşürüz
0: Ha, tamam, o kadarını yaparız
1: diyebilirsin
0: artık
1: tabii.
0: ya. Ne
1: Tamam,
0: yapacağım?
1: yap
0: Ne?
1: yoksa alınırım.
0: Ben şey...
1: Yenilen içilen şeylerin jelatini veya kutusu arabanın camından aşağı atılmaz. Arabada biriktirilir, çöp kutusuna
0: Bu
1: atılır.
0: sadece nezaket gereği değil yani başka şeyleri de içeriyor. Yemeğin hemen öncesinde, yemekte ve son

0: Sonrasında tokalaşmamak elbette.
1: Konuşurken güneş gözlüğünü çıkarmak.
0: Hizmet sektöründeki insanlar sizin kulunuz değil, bunu bilmek zorundasınız. Garsona da, komiye de, valiye de insan gibi davranacaksınız. Eşit insanlarız çünkü.
1: İnsanlara ne kadar kazandıkları veya harcadıkları ile ilgili soru
0: Evet, çok
1: sormamak.
0: ayıp gerçekten. Bu sözüm özellikle hanımefendilere. Kasa sırasında ürünleriniz geçerken neden kartınızı ve paranızı hazırlamıyorsunuz? Kasiyer rakamı söyledikten sonra çantanızı açmaya başlıyorsunuz. O çantanın içinden bir de kredi kartınızı bulamıyorsunuz. Neden? Neden? İnsanları bekletmekten zevk mi alıyorsunuz? Zevk sözcüğünü özellikle vurguladım.
1: Zevk. Şimdi tamam, başkasının zamanını da düşünmek nezaket belki, ama nezaketin bir diğer yarısı da sabır değil mi? Ben o arada poşetin içine aldıklarımı dolduruyorum. Sonra işte
0: Ama öncesinde zaten bu arada sen kartını hazırlamışsındır. Bu seni
1: yok, hayır,
0: içeren bir ifade.
1: hazırlamayacağım
0: Nazik de olmayacağım diyorsun. Kasa önü kapatsın.
1: olmayacağım.
0: Pardon.
1: Anladın mı yerine, anlatabildim mi demek?
0: Evet, hoş bir şey çünkü karşıdakine kabalık
1: Evet.
0: yapıyoruz. Sokak kedisi görüldüğünde göz göze gelip selam vermek. Allah
1: Evli
0: Allah.
1: birine çocuk var mı diye sorulmaz, ama bir zamanlar sohbet konusuydu bu. Çocuk var mı, düşünüyor musunuz diye.
0: Sorma.
1: Şimdilerde nezaketsizlik
0: Misafirliğe
1: sayılıyor.
0: gidildiğinde temiz ve kokmayan çorap giyilir. Doğru.
1: İnsanlara bu şu diye hitap edilmez.
0: Önünüze karışık çerez gelince içinden bademi, fındığı, kaju'yu seçmeyin. Aç gözlü sefiller demiş.
1: Bunlar internetten derlediklerimiz, bir kez daha söyleyelim dinleyicilerimize. Ismarlıyorum yerine ikram ediyorum demek her zaman daha medenidir.
0: Alışveriş merkezlerinde, giriş çıkış kapılarında sanki arkasından kimse gelmiyormuşçasına yavaş hareket etmek çok düşüncesizce bir davranış.
1: Rahatsız olduğunuz şeyi laf sokmadan da söyleyebilirsiniz.
0: Birileriyle yemek yiyorsanız ve masada limon kullanmanız gerekiyorsa limonu sıkarken diğer elinizle siper edin, kapatın, başkasının üzerine fırlatmayın.
1: Dürüst olacağım diye her şey açık açık direkt söylenmez. Her sözü söylemenin bir yolu, yöntemi vardır. Ben böyleyim, ben buyum deyip ağza geleni söylemek de çok kaba.

0: Eve yemek çok ayıptır.
1: Birinden duyduğum bir fikri başka bir yerde anlatırken o kişinin ismini geçirmek, fikrin asıl sahibinin o olduğuna dikkat çekmek.
0: Konuştuğun insanın yüzüne bakmak, başka yerlere bakarak konuşmamak.
1: Alışveriş yaparken telefonla konuşmamak, hangi peynir alacağım dur karıma sorayım gibi. Satış görevlisi ağaç olup sizi beklemek zorunda değil.
0: Kalıp sabunla elinizi köpürtüp doğrudan yerine koymadan suya tutup sabun üzerindeki köpüğü temizleyip yerine koymak.
1: Yürüyen bir kuş görürseniz onu ürkütmeden yaklaşıp "Hey, neden yürüyorsun? Lütfen uçar mısın?" demek gerek. Bazen unutuyorlar sanırım. Hatırlatmak iyi olabilir demişler ama ben yürümeyi tercih ediyorum. Teşekkür ediyorum diyebilir kuş.
0: Kuş diyecek bunu. Peki.
1: Tabii.
0: Yemek yediğiniz tabağa kullanılmış peçeteyi atmamak.
1: Yolda giderken bir tanıdığınızı gördüğünüzde nereye gittiğini sormamak, bilinmesini istemediği bir yere gidiyorsa yalan söylemek zorunda bırakabilirsiniz.
0: Erkeklere bir uyarı yapmış. Misafirliğe gittiğinizde evde klozeti mutlaka oturarak kullanın ve banyoyu temiz bırakın. Bunu sadece misafirlikte değil evlerimizde de yapacağız tabii. Klozete oturulur ve temiz kullanılır banyo.

0: Zorla kibarlık mesela, içten olmayan bir nezaket. Tabii, tabii hiç sorun değil deyip içten içe sinirlenirsin mesela.
1: Karşımızdakini kırmamak uğruna kendimizi yok saymak diyorsun. Kırmamak için susmak ama biriktirmek, sorun varken konuşmamak, her şeyi içe atmak, sonra bir gün patlamak.
0: Aşırı resmiyetle mesafe koymak, soğuk ve aşırı resmi konuşmak, saygılarımı arz ederim deyip duvar örmek.
1: Evet, pasif agresif kibarlık. Sen bilirsin. Tabii sen zaten hep haklısın. Gülücükle iğnelemek.
0: Aşırı yardım ederek kontrol etmek. Ben senin yerine yardım edebilirim, bunu yapabilirim deyip alan bırakmamak. Yardım ederken sürekli yönlendirmek. Böyle de yapsan olur mu acaba, şöyle de yapsan olur mu acaba diyerek.
1: Gönül alma ama sorunu çözmeme, özür dilemek ama davranışı değiştirmemek, hediye verip konuyu kapatmak.
0: Herkese mavi boncuk dağıtmak, herkese aynı kibarlık, kimseye gerçek yakınlık yok. Herkese çok nazik ama mesafeli olmak, samimiyet kurmamak ya da çok samimi olmak.
1: Dolaylı konuşarak sorumluluktan kaçmak, net hayır dememek, sürekli ima etmek. Anlasınlar beni diyor yani.
0: Nezaket adı altında bastırmak. Kavga etmeyelim deyip gerçek sorunu kapatmak, yani halının altına süpürmek ya da konuşmayı engellemek.
1: Net özet, nezaket gibi görünen ama olmayan şeyler genelde şunlar. İçten olmayan onay, bastırılmış duygu, ima ile konuşma, kontrol etme, gerçek sorunu çözmeden kibar görünme. Bazen en kaba şey bağırmak değil, gülümseyerek hiç sorun yok deyip içten içe hiçbir şeyi çözmemektir. Evet, nezaket duyguyu gizlemek değil ki, incitmeden ifade etmek de gerekir çoğu zaman.
0: Şimdi bir kapanış duasıyla bitireceğiz programı ama onun öncesinde evrensel nezaket kurallarını hatırlatalım. Temel kural saygı, gerçek nezaket dinlemek, yumuşak ve açık iletişim kuracaksınız, zamana saygı duyacaksınız, alan ve sınır saygınız olacak, teşekkür ve özür kültürünüz olacak.
1: Şimdi kapanış duası biraz uzun gibi geldi bana. Yine açtığımız şekilde kapatalım istedin. Ben seni anladım ama yetiştiremeyiz Abdullah Beyciğim. Yetişir mi? Başlayın diyor Feray. Hadi o zaman.
0: Efendim, geldik programımızın en şifalı.

0: Ve iş çıkışı eve gidince uzanacağım deyip eve gidince mutfakta bulaşık görenlere de metanet versin.
1: Şimdi herkesten küçük bir ricamız var.
0: Omuzlarınızı bir bırakınız.
1: Çenenizi sıkmayı bırakınız.
0: Kaşlarınızı gevşetiniz.
1: Arkanıza yaslanınız efendim.
0: Şimdi bütün dinleyicilerimize dua ediyoruz.
1: Bel ağrıları hafiflesin.
0: En başta Nilgün Hanım'ın.
1: Teşekkür ederim.
0: Mesai bitimine 3 dakika kala zamanı yavaş geçenlerin imdadına hız yetişsin.
1: Akşam yemeği düşünmekten bunalanlara ilham gelsin.
0: Ve bugün hiçbir şey yapamayacağım diyen gönüllere tatlı bir dinlenme nasip olsun.
1: Amin.
0: Çünkü bazen insanın ihtiyacı sadece sessiz bir koltuk.
1: Bazen ince belli bardakta bir çay.
0: Ve kimsenin bir şey soracağım dememesidir.
1: Bizleri bir araya getiren bu muhabbette emeği geçen zevat-ı muhteremi de hürmetle yad edelim efendim. Program yapımcınız, nezaket ve zarafetiyle bizleri bir arada tutan muhtereme, Feray Uğuz hanımefendiye ve teknik masada her anın sessiz kahramanı, işinin ehli Melih Demirezer beyefendiye.
0: Ve iş bu programda sesleriyle sizlere ulaşan bizler. Ben Deniz Abdullah Koltuk.
1: Ve ben Deniz Nilgün Doruk.
0: Cümleten arzı veda ederiz efendim.
1: Kalbinize sükunet, hanenize bereket dolsun.
0: Ve yüzünüzden tebessüm eksik olmasın efendim. Allah'a ısmarladık.
1: Allah'a ısmarladık.
2: Sayın Kaya Turizm yolcuları, mola süremiz bitmiştir. Hayatın içinde yerlerinizi neşeyle ve merakla almanız ödevle rica olunur. Bol kahkahalı yolculuklar.
3: Mola bitti.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu dostları, yayınlarınızı uzun zamandır İspanyolca, bazen de Fransızca ve İngilizce olarak dinliyorum. Yayınlarınızı yalnızca müzikleriniz için dinlediğim de oluyor. Türkçe şarkıların melodisi ve telaffuzunu çok beğeniyorum. Kişinin kendini iyi hissetmesi için çalınan her müziğin dilini bilmesi gerekmiyor. Geçen gün yayınlarınızda bana ülkemin Endülüs müziğini hatırlatan güzel bir şarkı dinledim. Çaldığınız müzikler çocukluğumu hatırlatıyor. Öte yandan programlarınızı İspanyolca olarak dinlemeye devam ettiğimi ve ilettiğim raporlar için bana gönderdiğiniz küresel kartlarını çok beğendiğimi de söylemek istiyorum. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu. Hayal perdesindeki suretlerden modern sahnelerin ışıklarına uzanan köklü hikayeler. Toplumsal dönüşümlerin sahnedeki yansıması, unutulmaz oyunlar, usta yazarlar ve perde arkasındaki büyük emek. Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var. Her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 14.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Bir dakika. Dünya kendi ekseni etrafındaki günlük dönüşünü sürdürürken, bir yandan da Güneş etrafında dönerek 365 gün 6 saat süren yıllık hareketini tamamlar. Güneş etrafındaki yolculuğuna elips biçimindeki yörüngeyi izleyerek devam eden Dünya, Güneş karşısında eksen eğikliği dediğimiz önemli bir açıya sahiptir. Dünyanın eksen eğikliğinden ve yıllık hareketinden dolayı güneşe bakan yüzü ve güneş ışınlarının yeryüzüne düşme açıları yıl boyunca değişir ve böylece mevsimler oluşur. Yeryüzünün her iki yarım küresinde mevsimler birbirinin tam tersi olarak yaşanır. Kuzey yarım küre yaza başlarken güney yarım küre soğuk kış günlerine hazırlanır. Güney yarım kürede yeşillenen yapraklar kuzey yarım kürede sararıp dökülür ve göçmen kuşlar da bahar sıcaklarıyla ısınan güney yarım küreye doğru kanat çırparlar.
2: Bir dakika.

0: Günün özeti.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 3 Haziran 2026 Çarşamba. Türkiye'de saatlerimiz 18.05'i gösteriyor. Günün özeti başlıyor. Zeynep Düğmeci ve Vilda Üstündağ bu programı sizler için birlikte hazırladılar. Kumanda masasında Fatih İnce var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 18.55'e kadar sizlerleyiz. Program boyunca bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 0090-312-463-3419 ve 0090-312-463-3421. TRT TSR, Facebook ve X adreslerimiz bize her zaman ulaşabileceğiniz adresler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilirsiniz. Bugün programımızda neler var? Bir de ona göz atalım. Birazdan bugün ne oldu köşemiz var. Gün içinde gerçekleşen önemli iç ve dış siyasi gelişmeleri başlıklar halinde aktaracağız. Ardından gündemde öne çıkan başlıkları konuşacağız. Gazeteci, yazar Bilal Çetin konuğumuz olacak. Bir telefon bağlantımız var programımız içerisinde. TRT İran temsilcisi Harun Aykaç. İran'da yaşanan son gelişmeleri aktaracak bize. Son bölümde dış siyaseti, dış dünyayı konuşacağız. Stüdyomuzda konuğumuz Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Salih Yılmaz olacak.

0: Bugün ne oldu?
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin stratejik değeri günden güne artıyor dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 2025 yılı yenilenebilir enerji yatırımları toplu açılış töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin küresel enerji arzındaki kilit rolüne dikkat çekerek, İran merkezli kriz, Türkiye'nin küresel enerji tedarikindeki kritik rolünü perçinlemiştir dedi. Bakan Fidan yarın Güney Kore'yi ziyaret edecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Güney Kore'ye resmi ziyarette bulunacak. Bakan Fidan, Altay tankı projesinin ortaya koyduğu başarılı işbirliği örneğinden hareketle savunma sanayi alanındaki mevcut ortaklık potansiyelini değerlendireceği görüşmelerde İHA ve SİHA sistemlerinin yanı sıra diğer muhtemel ortak projelere değinecek. İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırıları Kuveyt ve Bahreyn üzerinden gerçekleştirildi açıklamasını yaptı. İran Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri güçlerinin Hürmüz Boğazı'nda bir İran petrol tankerine ve Keşm Adası'ndaki bir iletişim kulesine saldırılarının Kuveyt ve Bahreyn topraklarından gerçekleştirildiğini savunarak bu iki ülkenin yöneticilerinin İran'a saldırıların doğrudan sorumlusu olduğu suçlamasında bulundu. Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 72.945'e yükseldi. Soykırımcı İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72.945'e ulaştı. Kuveyt ordusu, İran'ın insansız hava aracı saldırısında havalimanı binası vuruldu, çok sayıda kişi yaralandı açıklaması yaptı. İran'ın düzenlediği kamikaze insansız hava aracı saldırısı nedeniyle Kuveyt Havalimanı yolcu terminal binasında hasar oluştu ve çok sayıda kişinin yaralandığı duyuruldu. Yunanistan medyasında hava soj alarmı Atina için ciddi endişe kaynağı. Yunanistan'ın köklü yayın organlarından Katimerini gazetesi, Türk savunma sanayinin elektronik harp alanındaki yeni adımlarının Atina'da oluşturduğu yankıları köşesine taşıdı. Nijerya, Ebola tehdidi nedeniyle 10 eyaleti alarm durumuna geçirdi. Nijerya Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Uganda ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde görülen Ebola virüsü vakaları nedeniyle ülkenin 10 eyaletini alarm durumuna geçirdi. Son haberimiz ekonomiden. Brent petrolün varili 97,60 dolardan işlem görüyor. Brent petrolün vadeli varil fiyatı bugün saat 9.46 itibariyle kapanışa göre yaklaşık %1,7 artarak 97,60 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 95,36 dolardan alıcı buldu.
0: Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, dünden bugüne yansıyanlar, spordan ekonomiye, güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız günün özeti programı, hafta içi her gün 18-19 saatleri arasında TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Gündemde öne çıkan başlıkları konuşacağız. Sevgili dinleyicilerimiz, gazeteci, yazar Bilal Çetin stüdyomuzda bizlerle birlikte. Hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum Arzu Hanım.
1: Teşekkür ediyoruz. İç siyasetin gündemi tabii çok hareketli. Hem de Kurban Bayramı boyunca konuştuğumuz bir başlık. Yeni alt başlıklarla konuşulmaya devam ediyor. O da CHP'de yaşanan... kriz demekte fayda var sanırım. CHP'de mutlak butlan yargı kararı sonrası bir iç karışıklık devam ediyor. Geldiğimiz durumu nasıl değerlendirirsiniz?
2: Evet Arzu Hanım, sizin de ifade ettiğiniz gibi iç siyasetin ve Ankara'nın gündemi Cumhuriyet

0: Evet, Halk Partisi'nde yaşanan tartışmalar. Biliyorsunuz Kurban Bayramı öncesinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi CHP kurultayı ile ilgili mutlak butlan kararı verdi. Ve CHP ile ilgili verilen mutlak butlan kararının ardından CHP'nin genel başkanlığı koltuğuna Kemal Kılıçdaroğlu oturdu. Tabii bu mahkemenin verdiği karar Cumhuriyet Halk Partisi'nde hem tepkilere neden oldu, hem de tartışmalara, hem de ayrışmalara neden oldu diyebiliriz. Yani Kurban Bayramı öncesinden, Arefe gününden bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu tartışmalar, ayrışmalar yaşanmaya devam ediyor. Ankara'nın ve siyasetin gündeminde mutlak butlan depreminin yaşandığını ifade edebiliriz. Tabii şimdi bugün geldiğimiz noktaya baktığımızda yani mutlak butlan kararının verilmesinin ardından yaşananları zaten siz programlarınızda sık sık
1: Evet.
0: konuştunuz. Ama bugün geldiğimiz noktaya baktığımızda dün Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısı yapıldı mecliste. Tabii bu grup toplantısının yapılıp yapılmayacağı tartışması vardı. Cumhuriyet Halk Partisi grup yönetimi meclis başkanlığına başvurarak Özgür Özel başkanlığında, grup başkanı Özgür Özel başkanlığında grup toplantısının yapılacağını ifade etti. Ve meclis başkanlığı da iş tüzüğe uygun olduğu için bu yazılı dilekçeyi kabul etti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin her salı olduğu gibi saat 13.30'da grup toplantısı yapmasına izin verdi. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise bu grup toplantısının yapılmaması
1: Evet.
0: yönünde meclis başkanlığına bir dilekçe yazdı. Meclis başkanlığı da dedi ki, genel başkanlıktan gelen bir yazı var, grup başkanlığından gelen bir yazı var, ortada bir çelişki var, bu çelişkiyi giderin. Ama bu çelişki giderilmedi CHP Genel Merkezi ve CHP grubu tarafından. Ve dün Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısının mecliste yapılmasına izin verildi. Tabii şimdi bugün geldiğimiz noktada tartışma şu: önümüzdeki hafta grup toplantısı yapılacak mı, yapılmayacak mı? Yapılacaksa bu grup

0: Sözcü Müslim Sarı yapmış açıklamayı. O da haftaya Salı Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuşacak açıklaması. Bir de 11 Haziran'da da parti meclisi toplanacak
1: Evet.
0: açıklaması.
1: Şimdi dün Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel grup toplantısından akşam saatlerinde mecliste parlamento muhabiri arkadaşlarla bir sohbet toplantısı düzenledi. Ve bu sohbet toplantısında dedi ki önümüzdeki hafta dedi grup toplantısı yapmayı düşünmüyorum dedi. Önümüzdeki hafta biliyorsunuz Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek rahmetli olmuştu. 9 Haziran 2026 onun vefatının yıl dönümüymüş. Ve Manisa'da bu vefatının yıl dönümü dolayısıyla Manisa'da bulunacağını ifade etti CHP Grup Başkanı Özgür Özel. Bu nedenle de grup toplantısı yapmayacağını açıkladı. Ama dedi ki eğer dedi bizim dedi Ankara'da bulunmamızı gerektiren bir durum ortaya çıkarsa Manisa'ya gitmem Ankara'da da bulunabilirim dedi. Bunun üzerine de siz de ifade ettiniz CHP parti sözcüsü Müslüm Sarı'dan bir açıklama geldi. Sarı dedi ki önümüzdeki hafta Salı günü grup toplantısı yapılacağını ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu grup toplantısına katılacağını ifade etti. Konuşma yapacağını ifade etti. Biz bugün buraya gelmeden önce meclis kulisindeki gazeteci arkadaşlarla da konuştuk. Acaba CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu haftaya Salı günü grup toplantısı yapacağını açıkladı. Özgür Özel'in tavrı ne olur diye tartıştık. CHP Grup Başkanı Özgür Özel dedi ki önümüzdeki hafta ben Manisa'da olabilirim dedi 9'unda. Ama dedi burada bulunmamızı gerektiren bir durum olursa burada da bulunabiliriz dedi.
0: Yani Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında konuşacak olması burada olmasını gerektiren bir durum mu?
1: Yani benim tahminim şu yönde. Sayın Özgür Özel, CHP Grup Başkanı Özgür Özel önümüzdeki hafta Ferdi Zeyrek'in vefat yıl dönümü dolayısıyla yapılacak anma etkinliklerine katılmak yerine
0: Burada olur
1: meclisteki
0: diyorsunuz.
1: grup toplantısına katılabilir. Eğer böyle bir karar alırsa CHP grup toplantısında yaşanabilecekleri hayal bile edemiyorum Arzu Hanım.
0: Bir de tabii Kılıçdaroğlu'nun konuşabilmesi için grup başkan vekillerinden birinin en azından davet etmesi mi
1: Yok yok
0: gerekiyor?
1: davet etmeye gerek yok. Zaten CHP Genel Başkanı oraya katılırsa konuşma hakkı CHP Genel
0: Var.
1: Başkanı'nda. Ama CHP Grup Başkanı da konuşabilir orada. İkisi aynı anda konuşabilirler. Sadece CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Yani böyle garip bir durumla karşı karşıyayız Arzu Hanım. Türk siyasetinde karşılaşmadığımız bir durumla
0: Evet.
1: karşı karşıyayız. Cumhuriyet Halk Partisi biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik haksız ve haksız bir şekilde tek adam eleştirisi yapıyorlardı. Ama şu anda mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nde tek adam değil iki adam çatışması yaşanıyor maalesef. O nedenle önümüzdeki hafta ne yaşanacak hep birlikte merak ediyoruz. Ben tahmin ediyorum ki dün Özgür Özel dün akşam saatlerinde açıklamayı yaptı. Sabah saatlerinde bu gazeteci arkadaşlar tarafından yayına verildi. Dedik önümüzdeki hafta grup toplantısı yapmayı düşünmüyorum deyince CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da önümüzdeki hafta grup toplantısı yapmaya karar verdi. Anladığım kadarıyla şöyle olacak Arzu Hanım. Bir hafta Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısı yapacak, bir hafta Özgür Özel grup toplantısı yapacak. Garip bir durumla karşı karşıyayız Türk siyasetinde. Ama bu yaşananlar gerçekten yani Türk siyaseti açısından evet garip bir durumla karşı karşıyayız ama Türk siyasetine de yakışmıyor. Yani evet partilerde siyasi tartışmalar olur, ekipler arası tartışmalar olur ama bu Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan tartışma artık bu noktaları aşmış durumda. Yani bir iç çatışmaya dönüşmüş durumda. Düşünsenize mesela dün CHP grup toplantısında yaşananları hepimiz izledik. CHP Grup Başkanı Özgür Özel konuşurken CHP'nin şu andaki resmi genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında hain Kemal şeklinde sloganlar atıldı. Yani bu Türk siyasetinde gördüğüm şeyler değil. Evet Türk siyasetinde partilerde daha önce çatışmalar yaşandı ama böyle bir çatışmayı ilk defa görüyoruz biz. Orada hain Kemal sloganlarının atılması gerçekten dikkat çekiciydi ve kabul edilebilecek bir şey de değil yani. Ama maalesef Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu tartışmalar yaşanıyor. Tabii şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir de kurultay tartışması var. Kurultay ne zaman
0: Olacak
1: yap?
0: mı?
1: He?
0: Olmayacak mı?
1: Evet,
0: Olacak mı?
1: kurultay olacak
0: Olmayacak
1: mı,
0: mı?
1: olmayacak mı? Olması önünde yasal bir engel var mı, yok mu? Tartışması yaşanıyor. Bu konuda bugün farklı açıklamalar geldi. CHP sözcüsü Müslüm Sarı dedi ki, biz dedi kurultay yapmak istiyoruz, evet. Ama mahkemenin verdiği bir tedbir kararı var. Bu tedbir kararı kesinleşmeden, Yargıtay'dan bir karar çıkmadan biz bu kurultayı yapamayız. Evet, biz kurultay yapmak istiyoruz ama yapamayız.

şeklinde bir açıklama yaptı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in sözcüsü konumunda, daha önce CHP sözcüsüydü ama İstanbul Milletvekili Zeynel Emre de bugün mecliste bir açıklama yaptı. O da dedi ki kurultay yapılması önünde bir engel yok. Eğer verilen bu tedbir kararını ve Yargıtay'dan kesinleşmesini bahane ediyorlarsa, Yargıtay'a yapılan temyiz başvurusu CHP Genel Merkezi tarafından çekilirse kurultayın yapılmasının önünde bir engel kalmaz şeklinde bir açıklama yaptı. Tabii CHP'de bu kurultay tartışması da

0: Şunu anladığım kadarıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hemen kurultaya götürmek istemiyor. Çünkü bu delegelerle kurultaya gidildiği zaman Kemal Kılıçdaroğlu kurultayı kazanamayacağını biliyor. Delegeleri yeniledikten sonra kurultaya gitmek istiyor. Ama Özgür Özel cephesi de bir an önce kurultaya gidilmesi için bastırıyor. Biliyorsunuz 111 milletvekili imza topladılar. Ama bu imzalar toplanmış olmasına rağmen CHP Genel Merkezi bu konuda henüz bir kurultay konusunda bir takvim belirlemedi ve kısa sürede gidecek gibi de gözükmüyorlar.
1: Bir de belli bir tarihe kadar yapılmazsa CHP'nin seçime girmesi tehlikeye giriyor diyorlar.
0: Şimdi
1: Böyle
0: işte
1: bir değerlendirme yapan çevreler de
0: yani
1: var.
0: sorular sorular
1: Sorular
0: sorular
1: sorular.
0: cevapları olmayan sorular bir de. Bu sorular CHP'de herkes tarafından soruluyor. Kamuoyu tarafından da soruluyor, merak ediliyor. Şimdi sizin sorduğunuz soru önemli. Cumhuriyet Halk Partisi kurultay yapmasa seçimlere girer mi, girmez mi tartışması.
1: Yani bir taraf giremez diyor, bir taraf
0: Evet,
1: hiçbir
0: bugün
1: engel yok girer diyor.
0: CHP Genel Merkez Sözcüsü Müslüm Sarı bir açıklama yaptı. Dedi ki bu tartışma doğru bir tartışma değildir. Bu tartışma seçmenlerimizin kafasını karıştırmaya yönelik bir tartışmadır. Eğer biz kurultay yapamasak bile seçimlere katılmamız önünde bir engel olmadığını ifade etti net olarak. Ama CHP'li diğer kanat ise diyor ki kurultay yapılmazsa CHP'nin seçimlere katılmaması gibi bir durum ortaya çıkabilir. Bu da ayrı bir hukuki tartışma Cumhuriyet Halk Partisi'nde devam eden. Arzu Hanım şöyle, yani Cumhuriyet Halk Partisi 100 yıllık bir parti. Bu duruma düşmemesi gerekirdi. Bir de şunu hatırlatalım. Bugün yeni bir süreç daha yaşandı. Arayı bulma süreci. Bu süreç nasıl yaşandı? Cumhuriyet Halk Partisi'nde 3 milletvekili, Elazığ milletvekili Gürsel Erol, Kahramanmaraş milletvekili Ali Öztunç ve İstanbul milletvekili Engin Altay. Arabulucu rolüne soyundu diyebiliriz. Bu 3 milletvekili Sayın Gürsel Erol, Ali Öztunç ve Engin Altay önce CHP Grup Başkanı Özgür Özel'le görüştüler. Daha sonra da bugün CHP Genel Merkezi'ne giderek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüler. Anladığım kadarıyla bu 3 milletvekili arabuluculuk rolünü üstlendiler. Bunlar hem Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler hem de kurultay yapılması için imza veren isimler. Bunlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu düştüğü durumdan kurtulması için arabuluculuk rolü yapıyorlar. Önce Özgür Özel'le görüştüler, daha sonra da Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüştüler. Bir orta yol bulmaya çalışıyorlar. Bunları orta yolcular diyebiliriz. Bakalım bir orta yol bulunacak mı, bulunmayacak mı? Onu hep birlikte göreceğiz ama zor bir süreç bekliyor Cumhuriyet Halk Partisi'ni. Bundan sonra da zor bir süreç bekliyor. Bir de parti meclisi toplanacak, disiplin kurulu toplanacak tartışmalar var. Onlar da ne zaman toplanacak? 11 Haziran'da yanılmıyorsam
1: Evet.
0: bugün bir açıklama yapıldı.
1: Yani 14.30'da gelen açıklama.
0: Evet, 11 Haziran'da parti meclisi toplantısı yapılacak. Şimdi şöyle bir tartışma da var Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Biliyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu MYK'sını açıkladı. Bu MYK'nın parti meclisinde onaylanması gerekiyor mu, gerekmiyor mu tartışması da var.
1: Evet.
0: Şimdi
1: Onaylanmayabilir yani şu anki yani öbür tarafın
0: hayır
1: parti
0: hayır
1: meclisi.
0: şöyle, şimdi Özgür Özel kanadı diyor ki MYK'nın göreve başlayabilmesi için parti meclisinde onaylanması gerekir diyor. 11 Haziran'da parti meclisi toplanacak. Parti meclisinde çoğunluk Özgür Özel taraftarlarında. Özgür Özel taraftarların çoğunlukta olduğu parti meclisinde böyle bir karar çıkmayabilir. Ama CHP sözcüsü Müslüm Sarı dedi ki mahkemenin verdiği mutlak butlan kararı ile birlikte işte CHP'nin iptal edilen kurultayından sonra yapılmış bütün kurultaylar iptal edilmiştir. O kurultaylarda yapılmış tüzük değişiklikleri de iptal edilmiştir dedi. Bu tüzük değişikliklerinin iptal edilmesi nedeniyle eski tüzükte parti meclisinde onaylanması şartı yoktur dedi. Yani şimdi
1: Tam
0: CHP'de
1: Arap saçına
0: tam Arap
1: dönmüş
0: saçı,
1: değil
0: yani Arap saaçından da artık böyle
1: mi?
0: hani saçlar örülür örülür
1: Evet, aynen
0: çözülmez ya
1: öyle
0: öyle
1: bir
0: bir hal aldı.
1: karışıklık
0: Yani bu
1: var.
0: tartışmanın içinden Cumhuriyet Halk Partisi nasıl çıkacak onu hep birlikte göreceğiz. Ama tabii burada şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde AK Parti'ye, MHP'ye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik eleştiriler de var. Bu eleştirilerin haksız ve yersiz olduğunu da ifade edelim Arzu Hanım. Biliyorsunuz özellikle Özgür Özel dün grup toplantısında CHP Grup Başkanı iktidara yönelik eleştirilerde bulundu. İşte parlamento muhabiri arkadaşlarla yaptığı sohbet toplantısında da özellikle Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanlığı'ndaki değişikliklere dikkat çekti. Ne dedi? Adalet Bakanlığı

Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nda yapılan değişikliklerin Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki mutlak mutlak kararının verilmesine yönelik yapılan değişiklikler olduğunu iddia etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem dün Sayıştay'daki törende daha önce de biliyorsunuz kabine toplantısından sonra bir

0: açıklama yapmıştı. Bugün de bir açıklama yaptı Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Enerjiyle ilgili bir tören vardı bugün. İşte Arzu Hanım, ona da dikkat çekmek isterim. Yani Türkiye'de, dünyada çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Türkiye'de çok önemli projeler hayata geçiriliyor. Çevremizde savaş var ama biz Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki tartışmalarla meşgulüz şu anda. Bütün medya, bütün kamuoyu bu şeyden Türkiye'nin gündeminden ve dünyanın gündeminden uzak kalıyoruz. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mesela toplu bir açılış töreni yaptı külliyede. Türkiye'nin yenilenebilir enerji tesislerinin toplu açılışı yapıldı. Bu da önemli. Bunun altını çizelim ve hatırlatalım. Sayın Erdoğan bu törende CHP'deki tartışmalara da temas etti. İsterseniz onları da
1: Tabii.
0: dinleyicilerimizle
1: Tabii.
0: paylaşalım.
1: Buyurun.
0: Çünkü çok önemli açıklamaları vardı. Dedi ki bu CHP'deki tartışmalar CHP'nin iç meselesidir. Bizi ilgilendirmez dedi. Biz ilgilenmiyoruz bu meselelerle dedi. Hatta şöyle bir ifade kullandı. Gerçekten ilginç bir ifadeydi. Onun altını çizelim. Bu tartışmaları biz güvenli takip mesafesinden takip ediyoruz dedi. Çok önemli bir ifade bence bu. Güvenli takip mesafesinden takip etmek. Çünkü Sayın Erdoğan dedi ki şahsımıza yönelik, iktidarımıza yönelik, ittifakımıza yönelik eleştiriler, hakaretler yapılıyor dedi. Ama biz dedi bunlara cevap vermeyeceğiz dedi. Ama dedi biz bu tartışmaları güvenli takip mesafesinden takip ediyoruz. Hatta CHP Grup Başkanı Özgür Özel'e yönelik de bir gönderme yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dedi ki bilhassa elinden pamuk şekeri alınmış çocuk misali hırçınlaşan karikatür tiplerin nezaket sınırlarını aşan sataşmalarını muhatap almıyoruz şeklinde bir ifade kullandı. Bu ifadenin CHP Grup Başkanı Özgür Özel'e yönelik olduğunu söyleyebiliriz. Konuşmasında şöyle bir ifadesi de var. Rabbim bu ülkeyi daha kendi aralarındaki meseleleri bile çözemeyenlerin eline bırakma diyorum şeklinde bir ifadesi de var. Tabii şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan bu tartışmalara baktığımız zaman Arzu Hanım, CHP Genel Merkezi önünde işte Kemal Kılıçdaroğlu gelmeden önce hain Kemal sloganları atıldı. Dün CHP grup toplantısında hain Kemal sloganları atıldı. Biliyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin uzun yıllar genel başkanlığını yaptı. Pek çok seçime Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığında gidildi. Son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin ve altılı masanın ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Yani ben bunu hafsalam almıyor. Yani Cumhurbaşkanı adayı olması için destek verdikleri, onun için oy topladıkları insana öyle hakaretlerde bulunuyorlar ki, öyle ithamlarda bulunuyorlar ki gerçekten insan hayret ediyor. Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugünkü konuşmasında buna da dikkat çekti. Ne ülkenin meseleleriyle ilgileniyorlar ne de dünyadaki meseleleriyle ilgileniyorlar. Bir ara aynı muameleyi gel deyince koşa koşa gelen eski Cumhurbaşkanı adaylarına da yapmışlar. Onu da günlerce linç etmişlerdi. Hatırlarsanız bundan önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ydi. Muharrem İnce Cumhurbaşkanı seçimlerinden sonra işte nasıl linç edildiğini hatırlıyoruz Muharrem İnce'ye yönelik. Aynı linci şimdi de Kemal Kılıçdaroğlu'na yapıyorlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da buna dikkat çekti bugün. Aynı muamelenin Kemal Kılıçdaroğlu'na da yapıldığına. Yarın muhtemelen benzer ithamlara bugün alkışlananlar maruz kalacak dedi. Ana muhalefeti esir alan bu sağlıksız ruh hali değişmedikçe anlaşılan o ki herkes bir gün hedef tahtasına konulacak şeklinde değerlendirmeler yaptı. Ben de anlamıyorum, anlayamıyorum gerçekten. Toplum da anlayamıyor. Yani 3 yıl önce Cumhurbaşkanı adayı yaptınız, göklere çıkarttınız bir siyasi lideri. Şimdi bir mahkeme kararıyla tekrar siyasetin partinin başına geldiği diye hain Kemal sloganlarıyla itham etmesi gerçekten üzücü. Ama maalesef Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu tartışmaları yaşanıyor. Tabii burada önemli olan soru şu, Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu tartışmalar nereye gidecek? Bir bölünme olacak mı, olmayacak mı? Ben şunu ifade edebilirim ki Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki yaşanan bu tartışmalar bir bölünmeyle sonuçlanacaktır. Yani iki kanadında tavizsiz bir tutum sergilediğini, geri adım atmadığını ve mevzilerini terk etmediklerini görüyoruz. Bence bu Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir bölünmeye neden olacak. Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde Cumhuriyet Halk Partisi devam edecek. Özgür Özel ve arkadaşlarının yeni bir parti kurarak yollarına devam edeceklerini düşünüyorum Arzu Hanım.
1: Peki, bakalım önümüzdeki günler, haftalar neler getirecek?

0: siyaset açısından hep birlikte göreceğiz. Bugünün gündemini sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz
1: bugünün
0: katıldığınız
1: gündemi
0: için.
1: Değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin gündemini değerlendirdik.
0: Başka
1: bir
0: yok,
1: gündem yok çünkü
0: kadarıyla.
1: Bütün gündem bu. Ben
0: Aynen
1: teşekkür
0: öyle.
1: ediyorum Arzu Hanım. İyi
0: Teşekkür
1: yayınlar
0: ederiz.
1: diliyorum.
0: Tekrar görüşmek üzere. Gazeteci, yazar Bilal Çetin konuğumuzdu.
2: Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Evet, şimdi bir telefon kaydımız var sevgili dinleyicilerimiz. TRT İran temsilcisi Harun Aykaç bizlerle birlikte olacak. İran'da yaşanan son gelişmeleri aktaracak. Dinliyoruz.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerginlik hem sahada hem de diplomasi alanında devam ediyor. Özellikle sahada son bir haftadır Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı'nda yani İran'ın güneyinde bir takım stratejik yerleri vuruyor. Vurduğu yerlerin başında Bender Abbas, Kaşm Adası, Buşehr ve aynı zamanda Sirik Adası ve

0: gece tekrar Kaşım Adası'nı vurdu. Kaşım Adası'nı vurduktan sonra İran'da Amerika Birleşik Devletleri'nin hem Kuveyt'teki üstüne hem Bahreyn hem de Irak'ta bulunan onlarla ilintili yerleri vurdu. Özellikle Kuveyt yapmış olduğu açıklamada bu saldırıda bir kişi hayatını yitirdi. 60'ın üzerinde yaralanan insan var dendi ve ciddi manada da bir hasar meydana geldi diye açıklamada bulundu. Öte taraftan Amerika Birleşik Devletleri süreç içerisinde mutlak manada Hürmüz'ün tekrar açılmasını ve geçiş ücretinin alınmamasını istiyor. İran ise buna mukabil olarak Hürmüz Boğazı'nın bundan sonraki süreçte hem kendilerinin hem Umman'ın riyasetinde olmasını istiyor. Hürmüz'den normal şartlarda direkt bir geçiş ücreti değil ama orayı korumak, temizlemek ve düzenli tutmak adına para almak istediğini söyledi. Bu bir hizmet bedeli olarak kabul edilmelidir dedi. Öte taraftan Amerika Birleşik Devletleri'nin görüşmelerde problem çıkarttığını söyledi. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü İsmail Bekai, maksimalist taleplerde bulunuyorlar dedi. Bizim kırmızı çizgilerimiz var. O kırmızı çizgilerimizden bir tanesi de Lübnan'ın İsrail tarafından saldırıya uğramaması. Bununla beraber Gazze'nin aynı şekilde. Dolayısıyla bu bizim anlaşma şartlarımızın temellerinden bir tanesidir dedi. Öyle demesine rağmen şu anda yine İsrail saldırılarına devam ediyor. Ancak Trump yapmış olduğu açıklamada işte ben hem Hizbullah'la görüştüm hem de İsrail'le görüştüm. Dolayısıyla karşılıklı olarak birbirlerine saldırmayacaklar dedi ama henüz bu sözler tam yerini bulmuş değil. Öte taraftan yine İran Devrim Muhafızları Ordusu düşman İran'ın yeni kurallarını kabul etmek zorunda. Hürmüz Boğazı'nın akıllıca yönetimi ve kontrolü bizde olmalı. Batı Asya'dan yabancılar gitmeli ve Siyonist rejim yıkılmalı. Kudüs işte tekrar özgürlüğüne kavuşturulmalı şeklinde ifadelendirmelerde bulunarak düşmanla olabilecek süreç içerisindeki mücadelenin yine devam edeceğinin işaretlerini veriyor. Yine İran Meclis Başkanı Doktor Muhammed Bakır Kalibaf Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili endişelerini işin doğrusu dile getirdi. Dedi ki ABD güvenilmez. İran'ın temel çıkarları tam manasıyla bir güvence altına alınmadan bir anlaşma yapmak söz konusu olamaz. Bu bağlamda da bakalım ne olacak. Oysa Trump işte birkaç gün içinde ya da önümüzdeki hafta içerisinde işte bir anlaşma yapabiliriz İran'la diyor. Bunu defalarca söyledi ama bakalım bu önümüzdeki süreçte bu söylenenler yerini bulacak mı, bulmayacak mı? İşin doğrusunu biz hep beraber göreceğiz. Ancak bir hakikat var ortada. Şu anda hem masada hem de sahada gerginlikler devam ediyor. Sahada çatışmalar söz konusu. Bakalım nereye evrilecek? Bundan sonra gelişebilecek yeni hadiselerle Tahran'dan tekrar sizlerle olacağız.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda günün özeti devam ediyor.

0: Dış siyaseti, dış dünyayı konuşacağız bu bölümde de sevgili dinleyicilerimiz. Stüdyomuzda konuğumuz Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Salih Yılmaz. Hocam hoş geldiniz
1: Hoş
0: programımıza.
1: bulduk Arzu Türkdoğan. Artık CHP'nin iç çekişmelerinden dış politikaya geçiyoruz.
0: Kesinlikle öyle. Orada da tabii çok uzun zamandır konuştuğumuz bir konu. 28 Şubat'ta başlayan savaş. Ardından o müzakere süreci ama o müzakere sürecindeki belirsizlik, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında yaşananlar, işte biraz önce Harun Aykaç da anlattı. O müzakerelerde bir belirsizlik devam ediyor ama sahada da tansiyon

0: yükseldiğini görüyoruz. İran, Amerika Birleşik Devletleri'ne ait savaş uçaklarının Keşme Adası'nı hedef aldığını duyurdu. Kuveyt, Bahreyn ve Irak'taki Amerikan üslerine misilleme yapıldığını da açıkladı. Nasıl değerlendirirsiniz geldiğimiz son durumu?
1: Yani ben bunu bir gerginlik olarak değil de yani iki ülkenin birbirini test etmesi olarak değerlendirebiliriz. Zaten İran'ın o vurduğu üslerin hepsi boş. Yani Amerika Birleşik Devletleri o üsleri boşaltmış.
0: Havalimanını da vurmuş
1: Evet,
0: Kuveyt'te.
1: havalimanı zaten uçak uçmuyor. Ama o havaalanına da yani şey yok, yolcu yok. Yani dış uçuşlar yok. İç uçuşlar var mı onu bilmiyoruz. Şimdi burada Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerle ilgili Amerika Birleşik Devletleri bir abluka uyguladığı için orada yani yüzlerce gemi hapis durumda. Ve bu İran bu gemilerden bir kısmını işte Harun Aykaç'ın söylediği gibi çevre koruma vergisi adı altında 2 milyon dolar para alarak onları geçireceğini iddia ediyor. Ve onlarla iletişim kurmak için de bu botlar dediğimiz botlarla sanki bir devriye geziyor o Hürmüz Boğazı'nda. Amerika Birleşik Devletleri o Keşme Adası'nı vururken o bölgedeki botların işte lojistik sağladığı, kalkıp ne bileyim Hürmüz'e bir şekilde kontrol sağladıkları bölgeyi vurarak bir anlamda ben diyor donanmama yönelik yani Amerika Birleşik Devletleri donanmasına yönelik bir tehdidi yok etmek istedim diyor. İran da açıklama yaptı. Biz de ABD orayı vurduğu için ona karşılık Kuveyt'e

0: işte bölgedeki diğer Amerika Birleşik Devletleri'nin üstlerinin olduğu bölgeleri vurduk diyor. Bu bir gerginlikten çok, yani bakın güç gösterisi diyoruz bununla. Amerika Birleşik Devletleri güç gösterdi, İran da ona cevap verdi. Yani aslında iki ülkenin, özellikle İran'ın belki de şunu görmek istemiş olabilir Amerika Birleşik Devletleri. Yani ben İran'ı bir şekilde tahrik edeyim, bakalım hani savaştaki o kapasitesi hala ileri düzeyde mi? Çabuk reaksiyon alıyor mu bağlamında görmek istemiş olabilir. Ama ben müzakerelerin hala aynı süreç içerisinde yürüdüğünü düşünüyorum. Hatta bu hafta sonu belki sonuçlanabilir. Hafta sonu sonuçlanmasın, gelecek hafta içerisinde sonuçlanabilir. Bunu nereden öğreniyoruz? Nereden böyle bir kanaate varıyoruz? Bir, Trump barış yapmak konusunda kararlı gözüküyor. Yani özellikle Netanyahu'yla dün görüşmesinde ona ağır ifadeler kullanması, işte sen niye hani bu ateşkesi bozuyorsun? Hani
1: Özellikle Lübnan'a yönelik
0: evet,
1: saldırıları konusunda İsrail'in
0: yani bunu bozmak
1: sert
0: için yapıyorsun
1: açıklaması.
0: sen. Biz bu konuda anlaşmadık mı? Saldırmayacaktın bağlamında ağır ifadeler kullanması Netanyahu'ya karşı. Ha, bu Amerika Birleşik Devletleri'nin ciddi olduğunu gösteriyor. Ama diğer taraftan da İsrail Lübnan üzerinden bir şekilde İran'ı tahrik ederek İran'la ABD arasında bir anlaşma olmaması için bir perspektif ya da strateji yürütüyor. Şimdi gelinen süreçte Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında bu nükleer konusunda bir anlaşmazlık var. O gözüküyor. Her ne kadar Trump biz nükleer konusunda anlaştık, onlar nükleer silaha sahip olmayacaklarını garanti ediyorlar. Tamam. Bu konuda bir sıkıntı olmayabilir. Zaten göreceksiniz, en sonunda buna geleceğiz biz. Uranyumu almıyoruz. Zaten biz uranyumu vurduk. O yerin altında. Bu zaten bu uranyum kullanılamaz halde. Biz İran'la anlaşma yaptık. İran asla nükleer silah elde etmeyeceğine dair bize garanti verdi.
1: Yani Amerika geri adım atacak uranyum konusunda böyle mi
0: Ben öyle
1: düşünüyorsunuz?
0: görüyorum. Yani iki arada sanki ara çözüm böyleymiş gibi. Yani uranyumun oradan çıkarılması meselesi zaten muamma.
1: Hatta çıkaracağız, Amerika'ya
0: Evet,
1: götüreceğiz
0: Amerika'ya
1: dedi
0: götüreceğiz
1: Trump.
0: diyor. Yani onu İranlılar çıkarmayacak, Amerikalılar çıkaracak. Onu anlaşmak için en az 1.000 tane uzmanın İran'a gitmiş olması demek. Toprak altında. Çünkü vurdunuz siz onu İsfahan'da. Zaten toprak altında olmasaydı onu kaçıracaklardı. Hani o pilot kurtarma operasyonu deyip de aslında o bir uranyum ele geçirme operasyonuydu. Ama bunu beceremediler çünkü ulaşamadılar uranyuma. O zaman Trump'ın ben son dönemde özellikle bugün yapmış olduğu açıklamalarda baktığıma göre ara formül İran garanti verecek. İşte bu garantörler kim olacak? Yani bu Rusya olabilir, Çin olabilir, ne bileyim hani Pakistan olabilir. Yani bu anlamda bir ara formülle bu ateşkesi, barış anlaşmasını şey yapacaklar, yürütecekler. Ama benim bu öngörüm, şöyle bir öngörüm var Arzu Türk'ten. Bu barış anlaşması uzun süreli olmaz. Yani uzun süreli olmaz derken Trump gittikten sonra İsrail üzerinden yine İran'la bir çatışma ortaya çıkacaktır.
1: Ya da Kasım ayı sonrası
0: Kasım ayı
1: seçimler
0: belki
1: geçtiğinde.
0: evet, yani bunu yani Trump bir şekilde kendince, çünkü Türkiye'deki NATO zirvesi o açıdan önemli. Neden o açıdan önemli? Çünkü Trump zaten İran'a saldırmayı çok önceden planlamış. Hani siz hatırlarsanız burada konuştuk. Ya Trump'a çok işte hakaret ediyorlardı. Ukrayna'ya işte Trump sen işte ver kurtul diyordu Donbas'ı. Barış anlaşması yap, orası Rusların toprağı falan. Biz de diyorduk ki, yorum yapıyorlardı bazen. Yani Trump neden Rusya'ya karşı bu kadar taraftar? Acaba Rusya onu tehdit mi ediyor falan filan? Hayır. Zaten Trump ve İsrail İran'a saldırmaya

0: kaynaklı saldırıların şiddetlendiği haberi
1: Evet,
0: de var bir
1: evet.
0: yandan. Ukrayna Rusya'nın en büyük petrol tesislerinden birini vurdu diyor haber. Ukrayna sınırına 1000 kilometre uzaklıkta olan St. Petersburg kentindeki tesise insansız hava aracı saldırısı
1: Evet.
0: düzenledi. Her gün oradan bu ve benzeri haberler geliyor.
1: Kapasiteyi arttırdı. Eskiden Amerika Birleşik Devletleri bu tür tesisleri vurmasına izin vermiyordu.
0: Evet.
1: Biz bunu vurabilecek teknoloji de vermiyordu. Ama şimdi bakıyoruz, İran Savaşı'nı yürüten şirket, Palantir dediğimiz şirket, yapay zeka üzerinden bir savaş simülasyonu yapıyor. Şu anda Ukrayna saldırılarını yönetiyorlar. Yani aslında bir test alanı olarak orayı uyguluyorlar. Çünkü İran'da bir test alanı bulamadılar. Savaş kısa sürede bitti. Ama şimdi Ukrayna'da bunu test yapıyorlar. Bu ne demek? Palantir aynısını Lübnan'da da uyguluyor. Gazze'de de uygulamıştı. Yahudi şirket bu arada bu. Ben şöyle diyorum, yani İran'ı şu anda yaraladılar, öldüremediler. Ama İran'ı böyle yaralı bir şekilde bırakmazlar. Çünkü İsrail'in varlığı İran'ın zayıflamasına bağlı. Güçlü bir İran, bugün Trump olmasa başka birisi geldiğinde Amerika Birleşik Devletleri yine saldıracak. Ama burada Trump'ın yaptığı bir yanlış hata vardı. Neydi o hata? Trump Rusya taraftarı gibi gözükürken Avrupa Birliği'ndeki müttefiklerini küstürdü.
0: Küstürdü.
1: Onlar da Trump'a ders vermek için İran'la olan mücadelesinde
0: Hiç
1: destek
0: destek
1: vermediler.
0: vermediler. Doğru.
1: Çağırdı, bize mi
0: Gelmediler.
1: sordunuz dediler. Bize
0: Evet.
1: haber vermedin dediler.
0: Evet.
1: İşte bu NATO zirvesinde bu arayı düzeltebilirler.
0: Öncesinde NATO ile ilgili sert açıklamaları da oldu Amerika Birleşik
1: Evet.
0: Devletleri Başkanı Donald Trump'ın. O açıdan da aslında önemli. Temmuz ayında, Temmuz başındaki Türkiye'de düzenlenecek bu NATO zirvesinin. Bu iklim içinde bu durumunda o zirveye gidiyoruz aslında. Siz o zirveden nasıl bir sonuç beklersiniz? Bir kere Donald Trump gelecek, gelmeyi düşünüyor diye bizim
1: Gelmesi gerekiyor.
0: yetkililerimiz de
1: Yani
0: açıklama
1: mutlaka
0: yapıyor.
1: gelmesi gerekiyor.
0: Ama son anda fikir değiştirir mi
1: Bence
0: acaba?
1: değiştirmez. Çünkü İran Savaşı onu gerçekten zor duruma soktu. Bu NATO zirvesi Avrupa Birliği ülkeleriyle, çünkü Avrupa Birliği ülkelerin birçoğu NATO üyesi. Onlarla arayı düzeltmek için, yeni bir konsept oluşturabilmek için Trump için bir fırsat. Bir de Trump'ın en büyük sorunu neydi? NATO ülkeleri gayri safi milli hasılasının %2'sini silah harcaması yapmıyor diyordu.
0: Evet, hep biz
1: Şimdi evet,
0: bakıyoruz.
1: şimdi durum değişti. Ukrayna savaşı gerçek %2 değil, %5'i bile aşan Baltık ülkeleri tutun da Doğu Avrupa ülkeleri var. Şimdi o zaman Trump için sorun kalmadı. Yani bunlar yatırım yapıyor artık. Hatta otomobil fabrikalarının silah fabrikasına dönüştürülmesi, Almanya gibi ülkelerde, işte Amerika gibi ülkelerde böyle bir projeler de duyurdular bu fabrikalar, otomobil şirketleri. O zaman Trump'ın bu sorunu kalmadı. Silah satıyor. Bir de bu işten de para kazanmaya başladı. Avrupa Birliği ülkelerine silah vererek. Kapasite yetmiyor şu anda. ABD'nin üretim kapasitesi yetmiyor. Para var ama üretecek zaman yok. O zaman Avrupa Birliği ülkeleriyle bu Türkiye'deki NATO ülkesi bir arayı düzeltme süreci. Bir de bir açıklama, bir rapor yayınlandı. Biliyorsunuz ABD Almanya'daki askerlerini Polonya'ya kaydırıyor. Şimdi 100 bin asker vardı orada. 5 bin tane Polonya'ya kaydıracağım diyor. Bu zamanla o duvar oluşturma, Rusya ile ilgili İkinci Dünya Savaşı oluşan konseptin de değiştiğini gösteriyor. Şimdi Japonya'nın ordusu yok. Silah üretemiyor. Silah da satın alamıyor Amerika Birleşik Devletleri'ne izinsiz. Ama bir Çin tehdidi Tayvan dolayısıyla şimdi Japonya'nın da silahlanması gerekiyor. Artık buna izin vermesi gerekiyor. 150 bin, 200 bin askeri var orada, bir işe yaramıyor. Kore'de, Güney Kore'de bir sürü Amerikan askeri var. Etkisiz. Demek ki savaş tekniği değişti. Siz füzelerle İran'ı vurdunuz. Milyon dolarlık füzeyle. İran sizi 200 bin dolarlık Şahit İHA'sıyla işlemez hale getirdi.
0: Doğru.
1: Tıkadı. Havaalanlarını vurdu. Petrol tesislerini vurdu. İşte şimdi o savaş stratejisini Ukrayna'da şu anda deneyerek aslında test ediyor. Demek ki bundan sonraki savaşta,
0: Artık hep insansız hava
1: evet,
0: araçlarıyla.
1: yani Amerika Birleşik Devletleri bir sonraki konsepte İran'la, bu bir yıl sonra olur.

0: yakın süreçte olmayabilir. Bakın İran'a yeniden 1 ay, 2 ay, 3 ay değil, 2 yıl sonra İran'a yeniden saldırdığında Palantir'in bu Ukrayna'da Rusya'ya karşı denediği konseptin İHA'larla, dronlarla İran'ı felç edecek.
1: Evet.
0: Yani petrol ve gaza alternatifler bulacak, Hürmüz'e alternatifler bulacak, hazırlık yapacak bundan sonraki süreçte. Türkiye o yüzden önemli hale geliyor. Çünkü deniz kullanmadan Irak'ın petrolünü, gazını karayolu üzerinden siz Türkiye üzerinden satabileceksiniz.
1: Ve tabii kalkınma yolu projesi tabii, de önem kazanıyor.
0: Bunlar o yüzden önemli. Türkiye'nin önemi bu yüzden artıyor. Bir de Dubai falan çöktü.
1: Evet.
0: Artık finans merkezi olamaz.
1: Evet. Nitekim bir de, oradaki şirketler İstanbul Finans Merkezi'nde yer açmak için, değil mi?
0: Evet, işte BlackRock falan Türkiye'ye gelmek için yeni teklifler var. Bir de Dubai'nin özelliği, orada banka sisteminde özgürlük vardı. Aynı İsviçre gibi gizlilik vardı. Ama bunun öyle olmadığı ortaya çıktı. İran'la krizle birlikte tüm İran hesapları bloke edildi. Yani Amerika Birleşik Devletleri, İsrail tüm hesapları görebiliyormuş. Bu ortaya çıkınca Dubai'nin o finans merkezi hayali şu anda çökmüş oldu.
1: Evet.
0: Bu yeni bir kayma ortaya çıkarıyor. Bir de güvenlik en büyük sorunmuş. Dünya bunu anladı. O zaman İstanbul önemli bir merkez haline gelecek bundan sonraki süreçte.
1: Peki bir yandan da Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde de bir hızlanma olduğunu görüyoruz. Telefon görüşmeleri gerçekleşiyor. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın da bu yönde açıklamaları var. İlişkilerin düzelmesi gerektiği yönünde. Siz bu hareketliliği nasıl değerlendirirsiniz? Önümüzdeki sürece bütün bu gelişmelerle birlikte nasıl yansır?
0: Şimdi Ermenistan süreci çok ilginç Arzu Türktağ. Şöyle bakın, Sovyetler Birliği dağıldığında Ermenistan nüfusu 2 küsur milyondu. Şu anda nüfusu yine 2 küsur milyon. Yani 35 yılda nüfusu hiç artmayan çok nadir ülkelerden birisi. Peki bu nüfus nereye gitti? Göç etti. Çünkü neden? İş yok. Türkiye sınırı kapattığı için, Azerbaycan'la sorunu olduğu için insanlar çalışacak, kendi karınlarını doyurabilecekleri Ermenistan'da bir alan yok. Dağlık bir alan. Sadece siz orada meyve yetiştiriyorsunuz, üzüm yetiştiriyorsunuz. Yani bir sanayi alanı yok. Şimdi Nikol Paşinyan bir gazeteci. Ve çok gençliğinde Ermenistan'ın ilk cumhurbaşkanı Ter Petrosyan'la çalışıyordu. Ter Petrosyan aslında ilk cumhurbaşkanı olduğunda, Sovyetler dağıldığında Türkiye ile barışı savunuyordu. Ama o sözde Ermeni soykırımı dediğimiz diaspora, taşnakçılar Amerika'da, Fransa'da, bunlar zaten bu işten gelir elde ediyor. Bağış toplayıp bunu çalıyorlardı. Hı hı. Şimdi Paşinyan bunu gördüğü için bunu da halka iyi anlatabildi şimdi. Hı hı. Paşinyan'ın bu kadar cesur olmasının nedeni halkın onu desteklemesiyle ilgili.
1: Evet.
0: Halk onu destekliyor. Anketlere baktığımız zaman, bilmiyorum doğru ya da yalan, %60-65 bir destek gözüküyor. Şimdi Ermenistan'ın ayakta kalabilmesi için Türkiye ile ve Azerbaycan'la iyi ilişkiler kurması lazım ki oradaki insanlar aş götürebilsin, iş bulabilsin. Bir de çok manasız, yani kuru laf karın doyurmuyor. Onu diyor zaten bu anlamda Paşinyan. Bu sınırların açılması falan, insanlar artık bıkmış. Sözde Ermeni soykırımı, bunun ispatı yok, yalanlar üzerinden. Zaten Paşinyan ne dedi? Bunu dedi, birileri SSCB döneminde komünistler sırf Türkiye'ye baskı yapmak için uydurdular. Bizi de buna alet ettiler dedi. Böyle bir şey yok dedi. Meclis başkanı aynı şekilde bunları söyledi. Hani bu anlamda baktığımız zaman Kafkasya açısından Türkiye, Ermenistan, Azerbaycan ilişkilerinin düzelmesi, ticari açıdan bu bölgede özellikle bizim Güneydoğu, Kars, Iğdır, bu bölgenin gelişmesi açısından da
1: çok
0: önemli bir fayda sağlayacak. Ben bunun olabileceğini düşünüyorum. Paşinyan büyük bir cesaretle bunun üzerine gidiyor. Bazen insan şaşırıyor. Yani bu, çünkü suikaste uğrayabilir, darbe yapabilirler. Ama burada şunu görüyorlar, bunun çok büyük tepki olacağını düşündüğü için demek ki çok fazla üzerine gitmiyorlar. Bakalım 7 Haziran Pazar günü sonuçlar belli olacak. Hemen arkasından da ben Türkiye'nin sınırı açacağını düşünüyorum.
1: Peki bakalım önümüzdeki günlerde neler yaşayacağız, hep birlikte göreceğiz. Bugünün, bu haftanın dış gündemini sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Katıldığınız için. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Salih Yılmaz konuğumuzdu sevgili dinleyicilerimiz. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Burası kısa dalga 19 metre, 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle kısa dalga 31 metre 9.460 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından, internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye saatiyle 21.30'dan itibaren kısa dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle birlikte olacağız.

Başka haberler merkezi manşetlere sığmayan, aceleyle geçilip unutulan ama hayatın tam ortasında duran haberleri gün yüzüne çıkarıyor. Gündemin kıyısında dolaşanlar için. Başka haberler merkezi her salı Türkiye saatiyle 13.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyenler. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Biroğlu Reçber. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'de mutlak butlan kararı sonrası başlayan tartışmaların partinin iç meselesi olduğunu söyledi. Gündemlerinde sadece koltuk kavgası var, hakaret var, nümayiş var dedi. Yüksek Seçim Kurulu, CHP kurultayına yönelik mutlak butlan itirazında red kararının gerekçesini açıkladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, salı günü partisinin meclis grup toplantısında milletvekillerine seslenecek. İran, ABD ile arabulucular üzerinden yürütülen müzakerelerin askıya alındığını duyurdu. Ancak Washington, Tahran'la anlaşmanın yakın olduğu görüşünde. ABD Başkanı Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını kabul ettiğini öne sürdü. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin bölgesinde enerji merkezi olma vasfının giderek güçlendiğini belirtti. Enerji arz güvenliğinin sağlanması egemenlik ve milli güvenlik meselesidir, dedi. Erdoğan, Ankara'da yenilenebilir enerji yatırımlarının toplu açılış töreninde konuştu.
2: Türkiye'nin bölgesinin enerji merkezi ve kavşak noktası olma vasfı giderek güçleniyor. 28 Şubat'ta başlayan ve henüz çözülemeyen İran merkezli kriz, Türkiye'nin küresel enerji tedarikindeki kritik rolünü perçinlemiştir. Enerji tedariki meselesinin ne kadar hayati önemde olduğu çok net biçimde ortaya çıkmıştır. Rusya-Ukrayna savaşı ile Hürmüz'ün kapanması bize şunu öğretmiştir. Enerji arz güvenliğinin sağlanması sadece bir kalkınma meselesi değil, aynı zamanda bir egemenlik ve milli güvenlik meselesidir. Bu krizin hatırlattığı bir diğer husus da fosil yakıtlar dışındaki alternatif enerji kaynaklarına yönelik yatırımların önemidir.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'de mutlak butlan kararı sonrası başlayan tartışmaların partinin iç meselesi olduğunu söyledi. Gündemlerinde sadece koltuk kavgası var, hakaret var, nümayiş var dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yenilenebilir enerji yatırımları toplu açılış töreninde konuştu.
2: Gündemlerinde sadece koltuk kavgası var, hakaret var, nümayiş var. Dün kahraman ilan ettiklerine bugün hain damgası vurmak var. Siyaseti halka hizmet vasıtası yerine kariyer ve kazanç kapısı olarak görenlerin çarpık zihniyeti değişmedikçe bu utanç sahnelerine muhtemelen yarın yenileri eklenecek. Yaşananlar elbette ana muhalefet partisinin iç meselesidir. Bizi ilgilendirmez. Biz Türk siyasetine yakıştıramadığımız bütün bu tartışmaları güvenli takip mesafesinden izlemekle yetiniyoruz. Bilhassa elinden pamuk şekeri alınmış çocuk misali hırçınlaşan karikatür tiplerin nezaket sınırlarını aşan sataşmalarını muhatap almıyoruz. Bu çizgimizi, bu duruşumuzu bundan sonra da bozmayacağız.
1: Yüksek Seçim Kurulu, CHP kurultayına yönelik mutlak butlan itirazında red kararının gerekçesini açıkladı. Açıklamada Yüksek Seçim Kurulu'nun hukuk mahkemelerinin verdiği kararları denetleme veya temiz etme yetkisinin bulunmadığı belirtildi. Bölge Adliye Mahkemesi kararlarının inceleme merciğinin Yargıtay olduğu vurgulandı. Gerekçede hukuk mahkemelerince verilen kararların ve ihtiyati tedbirlerin uygulanmasında görevli merciğinin icra daireleri olduğu hatırlatıldı. Bu konuda Yüksek Seçim Kurulu'na anayasa ve yasalarla verilmiş görev ve yetki bulunmadığı belirtildi. CHP adına yapılan ve 2025'te gerçekleştirilen kurultay ve kongrelerde seçilenlerin görevlerine devam ettiğinin tespiti yönündeki talep de reddedildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, salı günü partisinin

0: meclis grup toplantısında milletvekillerine seslenecek. Açıklamayı CHP sözcüsü Müslüm Sarı yaptı. Genel başkanımız süreçle ilgili önemli açıklama yapacak dedi. Sarı, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla taraflar arası iletişimi sağlayacak bir diyalog heyetinin oluşturulacağını söyledi. Özgür Özel CHP'den ayrılanlarla yeni parti kurulacağı iddiasını ilişkin konuştu. İkinci bir parti hazır etmek lazım olabilir ama CHP'yi bırakıp bu partiye geçiyoruz diye bir başlangıcımız yok dedi. Mecliste gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Özel, CHP'de olağanüstü kurultay için delegeden imza toplama sürecine de değindi. Kurultay yapabilmek için tüm yolları deneyeceğiz ifadesini kullandı. Özgür Özel gazetecilerin CHP gelecek hafta meclis grup toplantısı yapacak mı sorusunu da yanıtladı. 9 Haziran'ın Manisa Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölüm yıldönümü olduğunu hatırlattı. Manisa'da olmayı planladığını ancak grup salonunun kullanımı konusunda tartışma sürerse farklı değerlendirme yapılabileceğini belirtti. 16 Haziran'da mecliste grup toplantısı yapmayı düşünüyoruz ifadesini kullandı. CHP'nin 38. olağan kurultay soruşturması sürüyor. Özgür Özel ve Veli Ağbaba'ya yakınlığıyla bilinen iş insanı Turgut Koç'un ifadesine başvuruldu. Herhangi bir resmi görevi olmamasına rağmen kurultay sürecinde aktif rol aldığını söyleyen Koç, parti içi temaslarının perde arkasını anlattı. İş insanı kurultay sürecinde Özgür Özel'in gayri resmi şekilde desteklenmesi için çeşitli girişimlerde bulunulduğunu iddia etti. Ekrem İmamoğlu'nun dönemin Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'la yaptığı bir görüşmeye değindi. Gürkan'a Özel'i desteklemesi karşılığında ilerleyen seçimlerde yeniden belediye başkan adaylığı sözü verildiğini öne sürdü. Koç ayrıca Yalova'dan Mehmet Gürel'in belediye başkan adayı gösterilmesi talebinin iletildiğini, sonraki süreçte aday gösterildiğini ve başkan yapıldığını iddia etti. Turgut Koç'un ifadesindeki bir diğer çarpıcı detaysa delegelere para gönderildiği iddiası. Etimesgut delegeleriyle tanıştırıldığını anlatan Koç, bu kişilerden birinin para talep ettiğini, bunun üzerine kendi hesabından 10 bin lira gönderdiğini iddia etti. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 44. oturumu yapılıyor. Davada aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 68'i tutuklu 414 sanık yargılanıyor. 44. oturum eski Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erdinç Çolak'ın savunmasıyla başladı. Çolak rahatsızlanınca tutuklu iş insanı Ömür Yılmaz'ın savunmasına geçildi. Yılmaz'a etkin pişmanlık kapsamında ifade veren Deniz Dörtyol'un iddiaları soruldu. Yılmaz'ın iki çalışanına 120 milyon lira verdiği iddiasına dair Yılmaz, "Deniz Dörtyol'u tanımam ama bahse konu iki çalışan bana bağlıdır," dedi. Savcının Dörtyol'u tanımamanıza rağmen çalışanlarınıza para vermiş olması tesadüf mü sorusunaysa bunu kendisine sorun diye cevap verdi. Yılmaz'ın ardından tutuklu sanık iş insanı Ahmet Köksal da savunmasını tamamladı. Böylece 60 tutuklu sanığın savunması tamamlanmış oldu. Oturum avukatların savunmalarıyla sürüyor. Bolu Belediyesi'ne yönelik irtikap soruşturması kapsamında aralarında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın da bulunduğu 19 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Tanju Özcan hakkında 263 yıl hapis cezası talep edildi. Davanın görülmesine 6 Temmuz'da başlanacak. İzmir'in Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik imar yolsuzluğu ve rüşvet soruşturmasında iki şüpheli daha tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen belediye meclis üyesi GG ile bir inşaat firmasının yetkilisi olan eşi ŞG, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda yurda giriş yaparken gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen çift çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nın operasyonuyla Suriye-Lübnan sınırında yakalanarak Türkiye'ye getirilen Önder Sığırcıkoğlu hakkında iddianame hazırlandı. Sığırcıkoğlu'nun siyasal casusluk ve devlet sırlarını açıklama suçlarından müebbet ve 35 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Finlandiya'da düzenlenen Değişen Dünya'da Türkiye Stratejik Aktör başlıklı programda konuştu. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefinde kararlılık mesajını yeniledi. On binlerce insanın ölümünü yol açan terör meselesini artık geride bırakıyoruz ifadelerini kullandı.
1: Geçtiğimiz sene 5 Ağustos tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başladığımız çalışmalarla bütün siyasi

0: partilerin katılımıyla PKK terör örgütünün silah bırakmasını ilan etmesi üzerine görüşmeler, müzakereler yapılmış. Türk siyaseti büyük bir sınavı başarıyla vermiş. Partilerin ortak konsensusuyla bir rapor hazırlanmış ve bu rapor bir yol haritası olarak uygulanmaya beklemektedir. Dolayısıyla Türkiye'nin bir asrının yaklaşık 40 yılını alan, meşgul eden binlerce, on binlerce insanın ölümüne 2.3 trilyon dolar Türkiye'nin maliyetlerine, alternatif maliyet kaybına uğradığı bu terör meselesini artık geride bırakıyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret edecek olan Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Chiani ile yarın Ankara'da bir araya gelecek. Açıklamayı İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesabından yaptı. Görüşmelerde Türkiye ile Nijer arasındaki ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirileceğini kaydetti. Liderlerin güncel, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunacağını da belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temaslarını Singapur'un ardından Endonezya'da sürdürdü. Bakan Fidan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto tarafından kabul edildi. Endonezyalı mevkidaşı Sugiono ile de bir araya geldi. Son dönemde Türkiye-Endonezya arasında Kaan Savaş Uçağı, İ sınıfı fırkateynler, insansız hava araçları ve kaplan tankları ile ilgili önemli işbirlikleri yapıldı. Bu kapsamda savunma sanayi projelerinin seyriyle geleceğe dönük yeni işbirliği imkanları görüşmelerde ilk sırada yer aldı. Ayrıca altyapı, enerji, ulaştırma, yapay zeka ve helal gıda gibi sektörlerdeki ortaklıkların derinleştirilmesi de ele alındı. Gazze'deki gelişmelerde önemli başlıklar arasında oldu. İsrail'in ateşkes ihlalleri, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki provokatif eylemleriyle Lübnan'daki işgalini genişletme girişimleri görüşüldü. Toplantılarda bölgesel ve küresel gelişmeler de değerlendirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı'nda 9 Türk gemisinin kaldığını söyledi. Gemilerin durumunun yakından takip edildiğini belirtti. Körfez bölgesinde kalan uçağımız yok, dedi.
2: Bir tanesi Türk bayraklı olmak üzere toplam 9 tane Türk sahipli gemi Hürmüz Boğazı'nda. Esasında 8'di. Bir tanesi kendi isteğiyle ve gerekli oradaki irtibatları sağlayarak girdi. Ve 9 tane gemi var orada. Bu gemilerden 2 tanesinin çıkma talebi yok. Diğerlerinin yine çıkma talepleri var. Bunları yakından takip ediyoruz. Esasında 15 gemiydi. Esasında bu rakamlara düşmüş durumda. Dolayısıyla süreci yakından takip ediyoruz. Savaş hasabıyla Orta Doğu'da ya da Körfez bölgesinde halihazırda kalan uçağımız yok. 3 tane uçağımız vardı. Bunları peyderpey aldık. Dolayısıyla şu anda herhangi bir uçağımız söz konusu değil.
1: İran müzakereler durduruldu dedi. ABD'dense müzakereler hızla ilerliyor, çok iyi sonuçlanacak açıklaması geldi. Washington-Tahran hattındaki müzakere bilmecesi sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'ın nükleer silah geliştirmemeyi kabul ettiğini öne sürdü. Trump, İran'ın dini lideri Müçteba Hamani'nin de müzakerelerin içinde yer aldığını belirtti. Trump, İran lideriyle görüşebileceğinin sinyalini verdi. Muhtemelen bir noktada görüşeceğiz, tabii her şeyin nasıl sonuçlanacağına bağlı ifadesini kullandı. Trump, mevcut koşullarda İran'a yönelik olası bir operasyon için kara birliklerine ihtiyaç duyulmadığını da belirtti. Bölgede gerilimse sürüyor. ABD, İran'ın Keşm Adası'nı hedef aldı. İran devrim muhafızları misilleme olarak Kuveyt, Bahreyn ve Irak'taki Amerikan askeri üslerini vurdu. Kuveyt, İran saldırısında bir kişinin öldüğünü, 63 kişinin yaralandığını duyurdu. Havalimanında ciddi hasar meydana geldiğini açıkladı. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM'da Basra Körfezi'nde bir petrol tankerini vurdu. Ankara'da NATO zirvesi için hazırlıklar sürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yenilenen Etimesgut Askeri Havalimanı'nın 15 Haziran'da açılacağını duyurdu. NATO zirvesi dolayısıyla ÖSYM de sınav takvimini güncelledi. Buna göre 12 Temmuz'da yapılacak Milli Eğitim Bakanlığı Akademi giriş sınavı 26 Temmuz'a alındı. 26 Temmuz'da yapılması planlanan akademik personel ve lisansüstü eğitimi giriş sınavı ALES'in yeni tarihi ise 2 Ağustos olarak belirlendi. 2 Ağustos'ta uygulanacağı duyurulan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı YÖKDİL'de

9 Ağustos'ta yapılacak. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı asrın felaketinin merkez üssü olan kentte kısa süreli paniğe neden oldu. AFAD depremin yerin 12 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı. Sarsıntı başta Pazarcık olmak üzere çevre il ve ilçelerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre sahada yapılan taramalarda herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. 20 yıldır aydınlatılamayan dosyada DNA eşleşmesi gerçeği ortaya çıkardı. Gülcan Yazıcı'nın ölümüne ilişkin 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, adli süreç başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek yaşanan bu gelişme, devletimizin hiçbir dosyayı karanlıkta bırakmayacağının en somut kanıtıdır dedi. Tüm faili meçhul dosyaların üzerine gidileceğini vurguladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek 140 yeni mahkeme kurulacağını açıkladı. Yeni mahkemelerle birlikte yargılamaların makul sürede tamamlanması ve adalet hizmetinin güçlendirilmesini hedeflediklerini belirtti. Anayasa Mahkemesi spor dünyasını yakından ilgilendiren bir karara imza attı. Spor kulüplerinin sorumlu olduğu gelir vergisini ödememesi halinde tutarın sporculardan tahsilini imkan sağlayan düzenlemeyi iptal etti. Artık spor kulübünün ödemediği vergi nedeniyle sporcu ikinci kez vergi ödemek zorunda kalmayacak. Gazze'de Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen soykırımcı İsrail'in saldırıları son bulmuyor. Son saldırılarda bir Filistinli daha hayatını kaybetti. Ateşkesten beri İsrail saldırılarında 930'dan fazla Filistinli katledildi. Katil İsrail, Batı Şeria'da da işgali genişletme çabasında. Cebel el-Fureydis bölgesinde Filistinlilere ait 300 dönümlük araziyi gasp etme kararı aldı. Tubas kentinde de 42 dönüm araziye askeri bölge bahanesiyle el koydu. Doğu Kudüs'te de Filistinlilerin yaşadığı iki katlı ev izinsiz inşa edildiği gerekçesiyle yıkıldı. Vakıflar Genel Müdürlüğü devraldığı Yerebatan Sarnıcı'nda tahliye sürecinde İBB tarafından yapılan sökümler nedeniyle oluşan eksiklik ve hasarların giderilmesi için çalışma başlattı. Müze, bakım ve düzenleme çalışmalarının ardından 6 Haziran'da yeniden ziyarete açılacak. Haziran sonuna kadar girişler ücretsiz olacak. Haziran ayından sonra Yerebatan Sarnıcı'na müze kartla giriş yapılabilecek. Dünyada Filistin'le dayanışma eylemleri yapılıyor. Yunanistan'da İsrailli turistleri taşıyan yolcu gemisinin gelişi protesto edildi. İngiltere'nin başkenti Londra'da sağlık çalışanları eylemdeydi. Hollanda'da ise aktivist Simon Frabu İsrail'e yönelik protestosunu 12 yıldır sürdürüyor. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'de mutlak butlan kararı sonrası başlayan tartışmaların partinin iç meselesi olduğunu söyledi. Gündemlerinde sadece koltuk kavgası var, hakaret var, nümayiş var dedi. Yüksek Seçim Kurulu CHP kurultayına yönelik mutlak butlan itirazında red kararının gerekçesini açıkladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, salı günü partisinin meclis grup toplantısında milletvekillerine seslenecek. İran, ABD ile arabulucular üzerinden yürütülen müzakerelerin askıya alındığını duyurdu ancak Washington, Tahran'la anlaşmanın yakın olduğu görüşünde. ABD Başkanı Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını kabul ettiğini öne sürdü. Spor. 2026 Dünya Kupası heyecanı için geri sayım devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne giden A Milli futbol takımımız Miami'de konaklayacağı otele yerleşti. Bu şehirde Venezuela ile hazırlık maçı yapacak olan Ay Yıldızlılar daha sonra kamp merkezi olan Arizona'ya geçecek. Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi'nin Lewandowski ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Polonyalı Yıldız'la 1+1 yıllık sözleşme üzerine son detaylar görüşülecek. PFDK Ziraat Türkiye Kupası finaliyle ilgili dosyaları karara bağladı. Hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Konya Spor Teknik Direktörü İlhan Palut'a bir maç men cezası verildi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisinde Fenerbahçe Beko ikinci kez Anadolu Efes'i ağırlayacak. Mücadele saat 20'de başlayacak. Filenin Sultanları Milletler Ligi'ndeki ilk maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşıyor. Brezilya'daki mücadele saat 19'da başladı.

0: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Eskişehir hariç İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli çevreleri, Tekirdağ'ın kuzey kesimleri, Malatya, Muş ve Van çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı Karadeniz'in iç kesimlerinde 4 ile 6 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı merkezlerde gecenin en düşük sıcaklıkları da şöyle. Ankara 14, İstanbul ve Adana 20, Bursa ve Gaziantep 16, İzmir, Tekirdağ, Çanakkale ve Denizli 18, Muğla 13, Antalya, Şanlıurfa, Mardin 19, Sivas 10, Samsun, Trabzon ve Ordu 17, Bolu 12, Erzurum 6, Van 9, Diyarbakır 15 derece.
1: Yol durumu.
0: Anadolu Otoyolu Kurtköy Kavşağı ile D100 Pendik Bağlantı Yolu üzerinde bulunan Sabiha Gökçen tünellerinde izolasyon çalışması yapılıyor. Çalışmalar nedeniyle 13 Haziran'a kadar Doğu ve Batı yol platformlarında her iki tüpte de sağ şerit kapatılarak trafik akışı kontrollü şekilde sağlanıyor. Samsun-Ankara yolunun 22-25. Kilometreleri arasında Havza Tüneli bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.

0: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
2: Turkuaz.
3: İmzanın şiirle, şiirin imzayla bütünleşmesidir Tuğra. Büyük Selçuklulardan, Anadolu Selçuklularından, beyliklerden, Mısır Memluklarından bir özge gelenek olarak devam eden Tuğra, gelişi olgunlaşa Osmanlı uygarlığında en büyüleyici halini alır. Oğuz boylarının ortak arması olan Tuğra kuşu, son konduğu Osmanlı coğrafyasına gölgesini öyle işler ki, tarihin ve talihin gıpta ettiği bütün değerler, avuç içi büyüklüğündeki soyut resim harikası olan bu işaretin içine gizlenir. Osmanlı'dan önce kutsal bir sıfatla birlikte atılan imza, yerine padişahın ve babasının adından oluşan muazzam bir istife bırakır. Tanpınar'ın dediği gibi, gelenek değişerek devam etme bilincidir. Osmanlı Devleti'nin nişanı olan Tuğra, Tuğrakeşler tarafından bu bilinçle çekilir. Fermanların, beratların, devlete dair anlaşma ve sözleşmelerin sahihliği de, sıcaklığı da, haşmeti de, heybeti de Tuğra'dandır. Tuğra en çok da kağıda ihtina ve incelikle kurulan saray gibidir. Çünkü nerede Tuğra varsa İstanbul, nerede İstanbul varsa bir hamiyet uygarlığı aktarıyor.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba. Bilimsel gelişmeler ışığında her hafta başka bir sağlık konusunu masaya yatırdığımız programımız işte başlıyor. Program yapımcımız Eda Kotanoğlu. Mikrofon başında spikeriniz ben Funda Erdoğan. Bu hafta size sesimizi teknisyen arkadaşımız Engin Önal ulaştırıyor sayın dinleyenlerimiz. Bugün mikrofonlarımızda lipödem farkındalığı var. Yanlış bilinen doğruları, tanı kriterlerini ve yaşam kalitesini arttıracak ipuçlarıyla karşınızdayız. Sayın dinleyenlerimiz, her hafta olduğu gibi programı sizler için hazırlayan Doktor İbrahim Ersoy TRT stüdyolarında. Hocam hoş geldiniz bu haftada.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Sayın dinleyenlerimiz, bu bölümde lipödemiyi masaya yatırıyoruz. Bacaklarımda neden ağrı var? Neden ne yaparsam yapayım bacaklarım incelmiyor diyenlerin sesi olacağız. Geçtiğimiz haftalarda konuk olmuştu. Konuk doktorumuz bu hafta sağ olsun tekrar bizlerle beraber kendisini hemen sizlere tanıtmak istiyorum. Ankara Medipol Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı öğretim üyesi ve aynı zamanda Türkiye Lipödem ve Lenfödem Derneği Başkanı Profesör Doktor Pınar Borman. Bu hafta da bizlerle tekrar hoş geldiniz Sayın Borman TRT stüdyolarına.
2: Hoş buldum, teşekkür ederim.
0: Ama programımızın formatında her hafta olduğu gibi bilimsel gelişmeler var değil mi hocam? Bununla başlıyoruz ve hemen soruyoruz size son bilimsel gelişmeler nelerdir?
1: Şimdi kuru göz hastalığı son zamanlarda artışa geçti. Kuru göz hastalığı da bu ekran maruziyetini fazla olduğu için. Bu arada mesela bilgisayarlar daha fazla kuru göz yapıyor. Yani cep telefonları da kuru göz yapıyor da cep telefonlarını böyle çok yakınlaştırarak yaparsan yani ekran maruziyetini büyütürsen aynı zamanda mavi ışık yaptığı için ben birçok yazılımcı danışanım var. Leke ile ilgili gelen güneş görmüyor ama bilgisayar karşısında olduğu için leke oluşumu olmuş hocam. Güneş bile görmüyoruz leke oldu diyor. Nasıl oluyor? Bilgisayardan oluyor o mavi ışıktan. Şimdi kuru göz hastalığı ile ilgili D vitamini düzeyini ölçmüşler. D vitamini düzeyi düşük olanlarda kuru göz hastalığı daha fazla. D vitamininin bağışıklık sistemiyle ilgili, inflamasyonla ilgili bir takım görevleri var. Muhtemelen onları yerine getiremediği için gözdeki biyofilm bozulmasalarına yol açtığı için kuru göz hastalığı oluşuyor. En azından çok fazla şeye bakmayan, çünkü ekrana bakınca zaten muhtemelen sebebi odur. Ama ona bakmadığı halde kuru gözü olanlarda bir D vitamininin ölçülmesi lazım. D vitamini ile ilgili son bir uyarımız da D vitamininin toksisitesi yani zehirlenmesi olmaz diye bir şey yok. Bazen yanlış şeyler de duyuyoruz. Yok D vitamini istediğiniz kadar alabilirsiniz falan diye. Hiçbir şeye abartmaya gerek olmadığını tekrar bir daha ifade edelim. Bir diğeri rozasea. Şimdi rozalı hastalar bana da çok geliyorlar. Akneli hastalarda da aynısı, rozalı hastalarda da aynısı. Rozanın bir cilt hastalığı, atopik dermatitin bir cilt hastalığı, aknenin bir cilt hastalığı olduğu düşünülüyor. Ama değil. Hepsi sistemik de bir hastalık, bağırsaklardan da kaynaklı olabilir. Son zamanlarda zaten atopik dermatit dediğimiz egzemanın bile işte psikolojik mi, cilt hastalığı mı yoksa sistemik mi bir hastalığı olduğu ile ilgili bir de bir sürü tartışma var. Ama bu araştırma rozasealı hastalarda bağırsak mikrobiyatısının bozulduğu gösterilmiş. Ben de genelde rozalı akneli kişiler geldiğinde diyorum ki gazın oluyor mu? Hocam ne alaka? İşte bağırsak alışkanlığında değişiklik var mı falan gibi soru sorduğunda ne alaka diyorlar. Diyorum ki çok yakından alaka. Ciltteki flora neyse bağırsaktaki floranın da paralel gittiği anlaşılmış. Bu hastalarda da rozanın bağırsak mikrobiyatı, özellikle Helicobacter pylori ve SIBO dediğimiz hastalıkla ilişkili olduğu anlaşılmış. Biz şimdi aslında estetik veya dermatolojide de cilt hastalıklarını sistemik bir şekilde de tedavi etmedikten sonra ciltte istediğimiz kadar bir şey yapalım. Cildin kızarıyor, tamam. Bir lazer yaptın, cildin kızarıklığını geçirdin. Ben de zaten hastalarıma diyorum ki bak biz üstten çalışıyoruz ama senin içeriden çalışman lazım. Beslenmesini düzenliyoruz. Akne. Aknede de aynısı. Yani ben beslenme mutlaka veriyorum. Yani beslenme önerileri, diyetisyen desteği mutlaka veriyorum. Onlarla beraber çünkü yüzeyden bir şeyler yapılır ama içeriden bir şey yapmazsa bizim yaptıklarımız da boşa gider. Anlaşmayı sağlıyoruz. Siz benim dediğimizi uyacaksınız. Biz sizin dediğinizi gerçekleştireceğiz de böyle bir anlaşmayla tedaviye başlıyoruz. Yani burada genel anlamda da bu araştırmada da gösteriyor ki cilt hastalıklarının çoğunun temelinde bir de sistemik bir durum olduğunu, özellikle bağırsak mikrobiyotasıyla ilişki olduğunu anlamış oluyoruz.
0: Hocam bu hafta lipödemi konuşacağız. Geçtiğimiz haftalarda lenf ödemi konuşmuştuk. Yine lenflerle ilgili diye tahmin ediyorum bu hastalık, ama biz uzmanına sormak istiyoruz. Sayın Borman'a dönüyorum hemen. Öncelikle dinleyicilerimiz için lipödem nedir? Kelime anlamı olarak bunu tanımlayabilir misiniz ve daha çok kimlerde görülür?
2: Lipödem halk arasında ağrılı yağ hastalığı olarak biliniyor. Bizim de tıp dilinde adipoz doku dediğimiz yağ dokunun orantısız, anormal bir şekilde farklı bölgelerde birikmesiyle karakterize ağrılı bir durum lipödem. Lipödem aynı sizin saçınızın kahverengi, gözünüzün kahverengi olması gibi aslında yağ dokunuzun bir varyasyonu. Yani lipödem aslında bir hastalık değil, sizinle beraber doğuştan geliyor. Ama ne zaman hastalık halini alıyor? Kilo alınca hastalık halini alıyor. Ya da beraberinde vitamin yetmezlikleri olursa, varisler olursa, lenfödem gibi farklı durumlar olursa, bunlar lipödemin belirtilerini aşikar hale getiriyor. Lipödem morarmalarla kendini gösteriyor. Yani hastalar bize diyor ki, bacağımda benim morarmalar var, nereye çarptım ben bunu bilmiyorum. Bu morarmalar o adipoz doku dediğimiz yağ dokunun daha fragil olmasından ve daha inflame olmasından ortaya çıkıyor. Ağrı da bu inflamasyonla ilişkili. Yani bir obez kişiye göre kilolu bir lipödem hastasının farkı bu yağ dokusunun özelliği, doğuştan gelen bir özellik bu. Ama bunun tabii ki tedavisi var. Oraya geçmedik daha. Morarmalarla kendini gösteriyor. Ağrı mutlaka oluyor bu hastalarda. Tabii ki bacağın tutulma yerine göre yürüme bozuklukları oluyor. Bunlar kiloyla ilerlediği için lipödem, çoğu hastalar kilolu. Kilo olunca dizinde ağrı oluyor, kireçlenme oluyor, belinde ağrı oluyor, kalçasında kireçlenme oluyor. Ama lipödemi toparlarsak eğer,

0: Farklı tipleri var. Kalçada yağ dokunu biriktiği tip var. Üst bacakta, tüm bacakta ya da kollarda. Bu hastalarda mesela el bileğinde bir böyle tepe vadi görünümü vardır. Böyle bir yağ doku geçişi. Bir de üst kolun iç kısmında. Yağ doku böyle selülit gibi bir yağ doku olur. Hele yaş ilerleyince böyle sarkar o yağ doku. Hasta kol hareketlerinde bile zorluk çekiyor bu kol tutulumu olanlarda.
1: Sırtta oluyor mu hocam?
0: Sırtta olmaz. Yok, sırtta olmuyor. Düz tabanlık çok görüyoruz. Hem obezitenin verdiği etkiyle ağırlığın verdiği hem de bu yıpranmaların, kireçlenmelerin dizdeki dizilim bozukluğunun verdiği etkilerle dizde özellikle geni valgum dediğimiz dışa doğru bir açılanma durumları oluyor. Yani bu hastalara mutlaka bütüncül değerlendirilmeleri gerekiyor. Sadece olay yağ doku değil, kas iskelet sistemi de burada çok önemli. Genetik geçiş çok önemli. Bu hastalarda yapılan genetik çalışmalar son yıllarda çok arttı ve ileride belki de genetik tedavilerle bu hastalığın ortadan kaldırılması mümkün olabilecek. Henüz tabii bunlar deneysel çalışmalar ama anne ya da teyze ya da teyze kızında görülüyor veya hala babaanne tarafında görülebiliyor. Biz eskiden anne babaya sorardık. Annende babada olmuyor zaten. Kadınlarda %100'e yakın görülüyor. Anne tarafında var mı? Annesinde olmayan hayır derdi. Ama ileri sorgularsanız ya teyzesinde ya halasında mutlaka bir genetik şey %90-95'e varan oranda artık biz hastalarımızda görmekteyiz. Ve bunlar bize bacaklarında ağrı şişlikle geliyor. Benim bacağımda selülit görünümü oluyor tabii ki ama o bildiğimiz genç kadınlardaki selülitten çok farklı bu. Böyle daha derin dalgalanmaların olduğu bir cilt yapısı oluyor. Ultrasonda tanı çok rahat konuyor. Ultrasonu probu tutuyorsunuz. Belli özellikleri var. Lenf ödemi, lipödemin. Hasta obez mi, lipödem mi, lenf ödem mi? Onu rahatlıkla ortaya koyabiliyorsunuz. Son yıllarda farkındalık çok arttı. Türkiye Lenfödem ve Lipödem Derneği'nin de çalışmalarıyla biraz over diagnose dediğimiz aşırı bir yanlış tanı da var bu arada. Her işte kilolu bacağı kalın olana da sen lipödemsin. Sosyal medyayı açın. Lipödem, ben lipödem diyetisyenim, ben lipödem terapistiyim, uzmanıyım. Böyle şeyler görüyoruz. O yüzden hani gerçek ve doğru bilgiye bu konuda tecrübeli hocaların veya bölümlerin kliniklere giderek hastaların alması çok önemli.
2: İbrahim hocam, iş dönüyor dolaşıyor yine obeziteye geliyor değil mi?
1: Ben de hocam onu soracağım. Yani diyelim ki ailede var, annede var. Ben de kız çocuğuyum. Hiç kilo almadım. 50 yaşına kadar da geldim. Hiç olmayacak diye bir durum var mı? Yoksa kilosuz da gözüküyor mu?
0: Şimdi şöyle oluyor, hormonlarla ilişkili bir durum bu. Yani hormon değişiklikleri ergenlikte zaten ortaya çıkıyor. İlk belirtiler kalçaların genişlemesi. Sonra genç kadın gebe kalıyor, kilo alıyor, artı hormonal değişikliklerle o görüntü daha da abartılı bir hale geliyor. Bazen de menopozdan sonra ortaya çıkabiliyor. Ama burada şunu vurgulamak istiyorum. Lipödemli, adipoz yağ dokunuzla doğdunuz. Hani yapınız bu şekilde. Siz sağlıklı beslenirseniz vitamin eksiklikleri çok fazla. Yapılan biz de
1: Hangi
0: yaptık.
1: vitamin hocam?
0: D vitamini. D vitamini, magnezyum, B12 neden sonuç ilişkisi yok yalnız burayı vurgulamak isterim. Yani her vitamin eksikliği lipödem ya da her lipödemde olacak değil. Koinsidental olarak eksiklik çok fazla görülüyor ve biz de bunun çalışmasını yaptık. Bu hastalarda ağrı atıyorum 2-3 hissedilmesi gerekirken 9-10 mas ile vizüel analog skala ile ağrı şiddeti çok daha fazla oluyor. O yüzden bu hastalar eğer vitaminlerini destekleyicilerini düzenli alıyorlarsa tabii ki doktorun önerdiği şekilde kendi başlarına asla değil. Kilo kontrolü var, egzersiz çok düzenli yapıyor. Bir de çorabını giyiyorsa kompresyon inflamasyonu çok azaltıyor.
1: Enflamasyon dediğimiz yangı.
0: Yangıyı çok azaltıyor. Bunları yapıyor, düzenli egzersiz yapıyor. Haftada iki pilatese yogaya gidiyor. Semptom ortaya çıkmayacaktır büyük olasılıkla.
1: Ama
0: Bunu söyleyebiliriz.
1: obez...
0: Ama hastalar maalesef bize geliyor ve zannediyor ki, şunu vurgulamak istiyorum. Hekimlerin, bu konuda uzman hekimlerin sihirli değneği var. Ben aynı şekilde yememe içmeme devam edeyim. Aynı şekilde hareketsiz kalayım. Egzersizimi yapmayayım ama işte gideyim doktora bir ilaç versin ya da bir cihaza gireyim de incecik olayım, ağrılarım geçsin. Böyle bir dünya yok. Önce bu eğitimi vermek lazım. Hastaya bilinci bu kazandırmak lazım. Ama hem hasta yapacaklarını yapıp hem de tedaviyi birazdan konuşacağız. Bu konuda uzman kişiler tedaviyi verdiğinde FTR hekimleri, o zaman sonuç mükemmel.

0: mükemmel oluyor. Yeniden doğmuş gibi oldum hocam. Eşler geliyor bize, hocam ben yeni hanım almış gibi oldum diyor bana. Yani o derece hem gözle görülür hem hastanın yaşam kalitesinin arttığı, mutluluk hormonları da çok artıyor egzersiz düzenli yaptığı için. Çok bambaşka insanlar oluyorlar. Ama bu işte azim ve sabır gerekiyor. Yani hiçbir zaman dünyada ben Lipödem Derneği'ni de dünya kurucu üyesiyim. Uluslararası Lipödem Birliği'nin kurucu üyesiyim ve o rehberleri biz yazıyoruz. Ama dünyada da böyle bir şey yok. Bir yöntem verelim de hasta her şeyini yapmaya devam etsin ama iyi olsun. Böyle bir şey yok. Emek harcamadan iyilik olmuyor. Bunu önce vurgulamak gerekiyor.
1: Yani o şeyler şu yanlışta da yapılıyor. Obezitede Funda Hanım'ın söylediği, biz yine obeziteye geliyor. Obezitede aynı yanlışı yapıyorlar. Ben de gözlemliyorum. İşte

0: cihazdayım veya ben paramı veriyorum, ilaç aldım, yeni zayıflama ilacı aldım, zayıflayayım. Dur diyorum. Yani bir kere orijinde sen varsın. Senin olmadığın bir şey, yani parasını veriyorum, zayıflıyorum gibi, ilaç da olsa, cihaz da olsa, doktor da olsa, diyetisyen de olsa fark etmez. Orijinde sen varsın. Sen isteklerine göre gerçekleşecek. Cihazlar ona göre fayda edecek. İlaçlar ona göre fayda edecek. Şu andaki yeni zayıflama ilaçları tamam. Bir çaba sarf etmeden de zayıflatıyor gibi gözüküyor, değil mi? Ama gıda endüstrisini bile değiştirdi bu yeni zayıflama ilaçları. Yani mesela protein içeriği daha farklı. Çünkü karbonhidrat ve yağ içeriği çok yüksek gıdalar üretiyorlardı. Yani markete gidin, karbonhidrat doludur, yağ doludur, tuz doludur o paketli gıdalar. Şimdi onlar geçenlerde de, hatta bir iki ay önce, büyük gıda endüstrisi toplantı yapıyor. Diyorlar ki bak, yeni zayıflama ilaçları, bizim satışlarımız düştü. Çünkü iştahsızlık da yaptığı için, iştah nedir? En çok karbonhidrat tükettirir insana. Karbonhidratı biraz azaltmamız lazım gibi bir görüşle yapıyorlar. O yüzden onlarla ilgili de gıda endüstrisini de değiştiriyor. Yani yakında, birkaç yıl sonra, birkaç yıl sonraya da gerek kalmaz, zayıflama ilacı kullananlara yönelik besinler diye bir şey ortaya çıkıyor. Ama burada herkes egzersiz unutuyor. Lipo'dan da dahil olmak üzere, orada da dahil olmak üzere.
1: Obezitede de aynı şey
0: Hasta veya
1: tabii.
0: danışan da diyor ki, ben egzersiz yapacaksam niye sana geleyim? Ben de diyorum ki, dur gelme, git egzersizini yapacaksan, ben sana egzersiz programı vereyim, git ne istiyorsan yap. Ama burası bir motivasyon diyorum. Sonuçta motivasyon destek aracılarla sağlanır. Ama tamam, egzersiz yap, kilonu da ver, bana da uğrama, Allah'a şükür daha iyi. İşte gidersin, fıstık gibi de verirsin. Hakikaten de düzenli olursa, bir hastalığın yoksa zaten, lipödem gibi veya başka bir hastalığın yoksa, gayet de güzel kilo verirsin. Diyabetten de kurtulursun. Yani diyabeti olan, diyabet remisyonu diye bir şey bu programda defalarca konuştuk. İlaçları da bırakırsın. Ama bu her zaman destekleyici tedavilerle olacak bir şey. Ne lipödemde, ne nefrödemde veya obezitede orijinde doktor veya cihazlar falan yok. Orijinde siz varsınız diye ben söylüyorum hocam.
1: Çok doğru hocam. Yaşam tarzını değiştirmek zorunda. Einstein bile demiş. Aynı şeyi yaparak farklı sonuç bekleyemezsiniz. Yaşam tarzı değişecek. Bana çok hasta geliyor öyle. Vermiş 30 kilo vermiş. İşte diyete gitmiş, spora gitmiş. Bırakınca diyetle sporu tekrar 40 kilo almış. Yani burada yaşam tarzı değişmediği sürece bu iniş ve çıkışlar, bu depresif durumlar, bu işte mutsuzluklar, hareket zorlukları hepsi devam edecek. O yüzden yaşam tarzının değişmesi, dediğiniz gibi motivasyonu işte böyle kliniklerde gelip motive olmaları gerekiyor hastaların. Ve tabii teknoloji de çok önemli hocam. Yani şimdi özel yerler bu konuda bir adım önde. Çünkü herkes o cihazları alamıyor. Yani dünyada da çok teknolojik ilerlemeler var. Her hastalıkla ilgili. Lipödemde de öyle, lenfödemde de öyle. Önemli olan bu teknolojilerle birlikte hasta eğitimi ve iyi bir tedavi planını yapıp hastanın uyumunu buna sağlamak oluyor.
2: Hocam biraz açalım konuyu. O cihazların içinde ne yapılıyor? Nasıl tedavi ediliyor? Alt gövde değil mi? Burası üst gövdeyi görüyoruz. Peki aşağıda neler oluyor?
1: Şimdi şöyle, lipödemde anlatmıştım size, yağ doku inflame ve fragil bir yağ doku var burada. Tabii ki hasta kilo kontrolünü sağlayacak, sağlıklı beslenecek, onları yaptı ve yaparken ya da yaptığı zaman bize geldi diyelim. Bu esnada bizim uyguladığımız teknolojik cihazlar inflamasyonu azaltıyor. Lokal, yani bölgesel dolaşımı arttırıyor. Hücrelerin içerisinde gözle görülmeyen hani sıvı birikimleri var, onları yok ediyor. Ve tabii ki o pürüzlü görünüm var ya, hani lipödemin özelliği selülitin 3-5 tık ötesi bir görünüm, onu azaltıyor. Bu cihazlarla beraber kompresyon da eklediğimizde, şimdi farklı cihazların farklı özellikleri var. Kompresyon zaten direkt inflamasyonu azaltıyor. Ve idame dönemde de biz mutlaka bu hastalara çorap öneriyoruz. Beraberinde varisi varsa farklı çorap, beraberinde lenfödemi varsa farklı çorap, işte hastanın giyme problemi varsa farklı çorap, iki parça, üç parça neyse, ama kompresif tedavi dediğimiz o bası giysilerine de uyumunun olması gerekiyor. Hastalar bize şöyle soruyorlar. Hayat boyu mu kullanacağım ben bu bası giysileri? Hayat boyu kötü bir laf bence. Hani uç bir kelime. Ben şöyle diyorum hastalara. Tabii ki sıcaklarda giymeyebilirsiniz.

0: bilirsin. Lenfödem gibi o kadar zorunlu değil lipödem de. Ama giymediği zaman biz o eğitimi veriyoruz. Gece bandaj yapıyor hasta. Sabah yine ağrısız ve şekilli bir bacakla uyanıyor. İşte tüm bunlar o aktif dönemdeki eğitime bağlı. Biz balık tutmayı öğretiyoruz hastalara. Yani hayat boyu kendi kendilerini nasıl yönetecekler, lipödemi nasıl yönetecekler, bunları temelde öğretmek çok önemli.
1: Yağları yakıcı cihazlar var mı hocam?
0: Yağları yakıcı cihaz yok ama yağların yakılmasını kolaylaştıran cihaz var diyelim.

0: çalışmaları olan şeyler, bazıları ön çalışma, bazıları yüksek sayıda kişiyle yapılmış çalışmalar, ama bunların hiçbiri tek başına etkili değil. Önemli olan burada hastanın özelliklerine göre, hastanın yaşam tarzını, hastanın mevcut diğer hastalıkları çok önemli. Pıhtı riski olan hasta gelebiliyor, kanama riski olan hasta gelebiliyor. Yani lipödemde standart bir tedavi yok. Genel yaklaşımı ben anlatıyorum ama her hastaya göre biz bireysel tedavi planı oluşturuyoruz. Çünkü A hastasına iyi gelen bir tedavi B hastasına iyi gelmiyor, tolere edemiyor hasta. Soğuktan rahatsız olan hasta var, aşırı sıcaktan rahatsız olan hasta var. Yani fizik tedavi modaliteleri çok yaygın kullanılıyor son yıllarda. Eskiden mesela hani sıcak iyi gelmez derlerdi lenfödem için. Şimdi artık sıcağın da inflamasyonu azaltıcı etkisinden dolayı iyi geldiğini gösteren çalışmalar var. Yani bilgiler değişiyor, teknoloji değişiyor ama bunu bireysel özellikleri dikkate alarak planlamak önemli.
1: Şimdi lipödem eğer obezite olunca oluşuyor daha çok.
0: Kilo
1: Obeziteyle
0: alımıyla
1: kilo alımıyla oluşuyor.
0: ilerliyor.
1: Tamam.
0: Evet.
1: Kilo verdik, lipödem geçiyor mu?
0: Kilo
1: Çünkü şöyle de
0: verdiniz.
1: düşünülebilir. Yeni
0: Şöyle.
1: zayıflama ilacı aldım. Kilo mu verdim, lipödem de geçer diye bir
0: Geçmez.
1: şey yok mu?
0: Lipödem geçmez. Şöyle, lipödem sizin de doğuştan gelen bir şey. Ama lipödemin oluşturduğu ağrı, ağırlık hissi, özellikle de bu tedavilerden sonra, yani kilo vermek değil, işte bu bahsettiğim teknolojik cihazlara girecekler, bası giysilerini, kompresif tedaviler
1: Hiç onları
0: uygulanacak.
1: yapmadan hocam, hiç onları
0: Hiç onları
1: yapmadan ben
0: yapma, bir kilo var.
1: obezite kilo verdim, kilo
0: Olmaz.
1: almıştım, lipödem oldu, kilo verdim, lipödemim geçer diye bir şey
0: Geçmez.
1: yok mu?
0: Geçmez çünkü o dediğim gibi doğuştan gelen yağ
1: Hayır,
0: dokunun
1: en azından
0: özel
1: o andaki yani lipödem.
0: semptomlar azalır. Yani ağrı, ağırlık hissi, semptomlar azalır. Hasta kilo verdiği için yürümesi kolaylaşır. Kilonun yarattığı kas iskelet problemleri azalır ama yağ doku orada kalır. İşte bizim bu cerrahi olmayan yöntemlerde biz bu ağrıyı ve o küçülmeyi de sağlıyoruz. Ama yağ doku yok edemeyiz. Liposuction yaptıracak. Geliyor bize, kim yaptıracak? Onun da bazı endikasyonları var. Yani mutlaka önce konservatifi, yani cerrahi olmayan yöntemi deneyecek. Ama genç

0: Şöyle yuvarlak bir halka. Biz bunu küçücük bir halka yapıyoruz. Ama bu yağ dokuyu ortadan kaldıramıyoruz. Bunu kaldıracak şey liposuction. Yani benim eşim de plastik cerrah. Onların hani işini ellerinden almak anlamında söylemiyorum ama hepsinin endikasyonları var. Yani liposuction, lipödem son rehberinde ana tedavi değildir liposuction. Zayıflamanın tedavisi değildir. Hasta önce zayıflayacak, cerrahi olmayan yöntemleri deneyecek ama sonrasında aynaya baktığında rahatsız eden şekil bozukluğu ya da bazen çok dirençli ağrılar oluyor hocam. Yani siz o bütün cihazları uyguladığınızda bile o lipödemin olduğu bölgedeki ağrı çok dirençli oluyor. O zaman zaten biz hepsini gönderiyoruz. Diyoruz ki sen artık liposuction'a gideceksin. Çünkü o yağ ortadan kaldırılmazsa senin ağrın geçmiyor. Bunları denedik, bunlar geçirmedi diyoruz. Yani o yüzden lipödemin tedavisinde tabii ki liposuction'ın da yeri var. Ama belli bir algoritma içerisinde uygulanması gerekiyor. Hasta zayıftır, egzersiz düzenli yapıyordur, şekil bozukluğu vardır. Direkt gitsin liposakşına, hiçbir sıkıntı yok. Ama hasta obez, hiç hareket etmiyor, egzersiz yapmıyor. Zaten bunlar da ameliyatsa bile alamıyorlar hastaları. Çünkü hayati kardiyovasküler risklerden dolayı anestezi bile alamıyor bu hastalar. Hem yaş ileri oluyor, hem morbid obezler oluyor veya obezler oluyor veya diyabeti oluyor, tansiyonu oluyor gibi. Yani ana tedavi burada sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam, kilo kontrolü ve kompresif tedavilerdir. Üç tane tedavisi var lipödemin. Bunları tabii ki teknolojiyle birleştirmek ve tabii ki bunlar işe yaramadığında veya hasta bunların tümünü yaparak size geldiğinde de liposuction'a çok rahatlıkla hastaları yollayabilirsiniz.
1: Sayın Borman, gözlemliyoruz bazen anne kız, anne anne dediğiniz gibi hepsinde bir genetik aynı şekilde bacaklarda bir kalınlık üst gövdeye göre. Ama hemen şu geliyor aklıma, çok da spor yapıp kilo verip sadece alt gövdeye, bacaklara da yüklenmemek gerekiyor değil mi hocam? Spor yaparken ve verse bile bir kadın diyelim ideal kilosunun altına düştü, yine o ağrılar oluyor mu Sayın Borman?
0: Evet, şimdi şöyle çok ağır egzersiz önermiyoruz biz lipödemde. Yani hani profesyonel egzersizler diyeyim önermiyoruz. Ama zaten hepimizin yaptığı pilates çok faydalı, yoga çok faydalı, yürüyüş mutlaka yapılması gereken bir durum. Ama özellikle alt ekstremiteye direnç verdiğimiz, işte bu fitness salonlarında atıyorum 30 kilo 20 kilo dirençle yapılan egzersizleri önermiyoruz biz. Ama normal herkesin hani rahatlıkla yapabildiği egzersizleri yapacaklar. Egzersiz olmazsa olmazdır. Kaslar mutlaka güçlenmesi gerekiyor. Aşırı olmadığı sürece her egzersizi yapabilir. Yüzme özellikle çok faydalı. Yazın zaten bu hastalar çok mutlu olurlar. Çünkü yüzmeyle hem denizin içerisinde veya havuzda bile olsa o basınç etkisi kompresif tedavi gibidir. Biz yazın ben hastalarıma basın giysisi giymesen de olur diyorum deniz kenarında. Hiç giyme, hiç sıkıntı yok. Ama günde işte yarım saat sabah, yarım saat akşam yüz, denizin içerisinde yürü. O da kompresif etki. Çok zaten rahatsız olursa eğitimi vermiş oluyoruz. Gece bandajını yapıveriyor hasta kendi kendine. Sabah yine ağrısız bir şekilde uyanıyor. Ama ağrıların tek nedeni lipödem olmayabiliyor. Bunu da söylemek istiyorum. Ağrılar, magnezyum eksikliği, vitamin eksikliği, kas iskelet sistem problemleri, ağrı psikolojik bile depresyondakilerin ağrısı daha fazladır. Yani lipödem ağrılı bir hastalık çok doğru ama egzersizini yaptı, kilosunu verdi, kompresif tedavilerini yaptı ama halen ağrısı varsa o zaman mutlaka başka şeyleri araştırmak gerekiyor.
1: Sayın Borman, siz Türkiye Lipödem ve Lenfödem Derneği Başkanısınız. Hemen sizi bulmuşken soralım. Türkiye'de lipödem konusunda farkındalık yeterli mi sizce ve derneğiniz ne gibi faaliyetlerde bulunuyor?
0: Farkındalık yeterli, hatta çok farkındalık overdose'da, yani aşırı bir farkındalık var şu anda. Her yerde sosyal medyada lipödemi görebilirsiniz. Herkes lipödemle uğraşıyor, hekim olmayanlar uğraşıyor. İşte ben lipödem terapistiyim, diyetisyeniyim, lipödem uzmanıyım, böyle bir şeyler var sosyal medyada. Lütfen güvenilir kaynaklardan bilgileri almalarını ben öneriyorum. Şimdi biz Türkiye Lenfödem ve Lipödem Derneği 2014 yılında kuruldu. kuruldu ve kurulduğu günden bu yana bize lipödemli hastalar gelirdi. Lenfödem diye yollarlardı. Bu lenfödem ve lipödem diye biz bunları anlatmaya çalışırdık. Kalp damarcı meslektaşlarımızın, cerrah meslektaşlarımızın, pek çok meslektaşımızın kongresine gittik. Ama asıl kendi kongrelerimizde fizik tedavi hekimlerinin

0: Örneğin ben size söyleyeyim, %90'dan fazlası bu işi biliyordur. Ayırıcı tanıyı biliyordur ama herkesin merkezinde bu tedavi olanakları olmayabilir. Lenfodem, lipodem için söylüyorum. Ama çok büyük bir farkındalık var artık hekimler arasında da, özellikle fizik tedavi hekimleri arasında da. Bir de biz dernek olarak yılda iki sefer, 11 yıldır iki sefer toplantı yapıyoruz hastalara yönelik. Birisi 6 Mart Dünya Lenfodem Günü'nde, diğeri de Haziran ayında lipodem ayıdır. Haziran ayı ücretsiz toplantılar, eğitim programları, söyleşiler, hastalara hediyeler veriyoruz. Nitekim bu yılda yine 6 Haziran'da, buradan anons etmiş olayım, 6 Haziran 2026 saat 10.30'da Crown Plaza Ankara Otel'de Lipödem, Ulusal Lipödem Kongremizin içerisinde ücretsiz ve sürprizlerle dolu bir hasta toplantımız olacak. Derneğimizi takip ederlerse nereye başvuracaklarını görebilirler. Oraya bütün lipödemli hastaları ya da hasta yakınlarını da bekliyoruz.
1: Sosyal medyadan o diyebilir
0: Sosyal
1: misiniz?
0: medyadan takip edebilirler. Ücretsiz lipödem toplantımıza tüm hastaları, hasta yakınlarını bekliyoruz.
1: Hocam, hepsini konuştuk lipödemle ilgili ama beslenme konusunu konuşmadık. Akdeniz tipi beslenmede, lenfödemde konuşmuştuk. Peki lipödemde de Akdeniz tipi beslenme sizce önemli mi? Hemen son sözü size
2: Benim
1: bırakıyorum.
2: şu ana kadar gördüğüm tüm branşlarla hekimlerle ilgili konuşmalar yapıyoruz ama hiç farklı bir şey öneren yok. Eğer bir karaciğerle ilgili bir enzimatik bilmem doğrudan beslenmeyle ilgili bir şey yoksa tüm hastalıkların tedavisinde beslenmeyi nasıl diye soruyorlar ya Akdeniz tipi beslenme. Başka hiçbir şey aramasınlar. Öyle kafalarını karıştırmasınlar. Yok ketojenik diyetmiş, yok şu diyetmiş, yok bu diyetmiş falan. Hiçbir şey yok. Tüm hastalar, kanser hastaları dahil her hasta Akdeniz tipi diye bir şey. Lenfödem mi, lipödem mi, ağrısı mı var, mide ile ilgili problem var. Hepsinde yani mesela sadece işte çölyaksan gluteni keseceksin. Onun dışında başka öyle çok anormal yaygın bir şey yok zaten. Akdeniz diyeti Türkiye'de Anadolu diyeti diye çevirelim. Anadolu diyeti Türkiye'deki kadar güzel bir diyet yok. Ya balığını ihmal etmeyeceksin. Balık dört taraf çevir. Güzel balıklar var. Salatanı ihmal etmeyeceksin. Yemeye başlarken de bir ekstradan belki önce bir salatanı yap. Ondan sonra karbonhidratlı proteinli ondan sonra alırsan aliyül ala olur. Ondan sonra tatlı bile yiyebilirsin. Bağırsak çeperin önce bir dolaştır dolaştır dolaştır. Yani doğrudan hemen hızlı karbonhidratlar, basit karbonhidratlar geçecek hale gelmesin. Baklava da yiyebilirsin. Yani önce bir salata, çorba, sonra protein, en son karbonhidrat tüketebilirsin. Hiçbir sorun yok. Ama doğrudan baklavayla başlarsan olmaz. Meyve suyu içersen olmaz. Kolalık içecekler içersen olmaz. Saçma sapan kahveler içersen, büyük büyük büyük kahveler içersen, kahve falan değil onlar, tamamen şekerli su, yağlı su, onlardan içersen olmaz. Akdeniz diyeti. Yani git Anadolu'da diyeti. Ben Maraşlıyım. Yani Maraş'ta da Akdeniz diyeti tüketiyoruz. Maraş'ın da etinden, proteininden balık var bir ekstra olarak. Onlardan tüket. Başka bir şey yok. Hiçbir şey aramasınlar. Adına diyet denen hiçbir şey yapmasınlar. Akdeniz diyeti tüketsinler. Hangi hastalık olursa olsun fark etmez.
0: Ben de bir ekleme yapmak istiyorum. Hocam çok doğru söyledi. Akdeniz diyeti tüm hastalıklara gerçekten deva olan bir diyet söyleyebiliriz. Yalnız burada inflamasyon olduğundan bahsettik gelip önemli. Anti-inflamatuar bir beslenmede genel durumu çok düzeltiyor. Ama ketojenik diyet lütfen yapmasın, hastalar yapıyorlar. Yaşam tarzlarını değiştirecekler. Yani bu sağlıklı sistemi oturtmaları gerekiyor. Kilo verirken tabii ki bu baklavalar olmayacak hocam kilo verirken, ama kilo verdikten sonra dengeli şekilde inşallah bunları da tüketebilirler. Ama anti-inflamatuar beslenme yine önemli. Bunu vurgulamak istiyorum. Bir de rafine karbonhidrat, yani rafine un ve rafine şeker. Bunlardan uzak duracaklar. Hocam zaten vurguladı. Rafine un, rafine şekerden uzak durup Akdeniz tarzı sebzenin, meyvenin, ondan sonra yumurtanın, işte salataların, etin olduğu bir beslenme şekli herkes için çok sağlıklı. Lipödemde özel bir diyet yoktur. Herkesin bireysel özelliklerine göre, tansiyonu mu var, şekeri mi var, başka hastalığı mı var, özelleştirilmiş uygulamaların uzman kişiler tarafından yapılması gerekiyor. Bir de tabii ki egzersizi yine vurgulayarak, beslenmenin tamamlayıcısıdır çünkü.

0: her zaman egzersiz, onları da söylemek gerekiyor.
1: Bu bölümde de bize ayrılan sürenin sonuna yaklaştık sayın dinleyenlerimiz. Bugün lipödem hastalığında doğru teşhisin ve bilinçli beslenmenin ve sporun yaşam kalitesini nasıl arttırabileceğini ve tedavi yöntemlerini konuştuk. Konuk doktorumuzsa Ankara Medipol Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türkiye Lipödem ve Lenfödem Derneği Başkanı Profesör Doktor Pınar Bormandı ve tabii ki programı sizler için hazırlayan Doktor İbrahim Ersoy da bizlerle beraber de ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum kendilerine.
0: Ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir program oldu.
2: Çok teşekkürler.
1: Her zaman bekleriz. Şeref verdiniz efendim. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Dünya spor tarihine yön veren sporcular, olaylar ve unutulmaz anlar, etkileyici hikayelerle dinleyiciyle buluşuyor. Sporun estetik, etik ve insani boyutunu hatırlatan Kas Hafızası her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 8.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Bir dakika. Evreni oluşturan büyük patlamadan 9 milyar yıl sonra Samanyolu gökadamızda Güneş, Güneş sistemi ve gezegenler oluştu. Güneş sistemimizi oluşturan gaz ve toz bulutları kütle çekim kuvvetiyle bir araya geldi. Oluşan dev bulut diski içe sıkışıp çöktükçe dönme hızı kazandı. Merkezindeki yoğunlaşma ve tepkimelerle Güneşimiz doğdu. Güneşin ısısıyla uzaklaşan gazlar diskin kenarında dev gaz gezegenleri oluşturdu. Jüpiter, halkalı Satürn, Uranüs ve Neptün. Devamında buzdan gök cisimleriyle Kuiper kuşağı, daha da ötesinde kuyruklu yıldızların doğduğu Oort bulutu yer aldı. Güneş'e yakın merkezde ise katı yapıda 4 gezegen oluştu. En yakınında Merkür, Venüs, ilerisinde Dünya ve Mars. Onları çevreleyen asteroid kuşağı, kaya ve metal içeren küçük gök cisimleriyle dolu. Güneş sistemimizde 166 uydusuyla 8 gezegen, 6 uydusuyla 5 cüce gezegen ve milyarlarca küçük gök cismi sürekli deviniyor.
2: Bir dakika.

90'lar Rüzgarı. Hazırlayan Gülru Güngör. Sevgili dinleyiciler, 90'lı yılların ritmiyle dolu bir yolculuk başlıyor. Gülru Güngör'ün hazırladığı ve mikrofonda ben, spikeriniz Meltem Kuyucu'nun sunduğu 90'lar Rüzgarı adlı programa hoş geldiniz. Bu bölümde 90'lı yılların daha hareketli, daha şehirli ve ritmik yüzüne uzanıyoruz. Pop müziğin enerjisinin yükseldiği, melodilerin daha akılda kalıcı, düzenlemelerin daha cesur olduğu bir dönem. İlk durağımızda Türk pop müziğinin zamansız isimlerinden biri var, Ajda Pekkan. Yıllar boyunca değişen müzik anlayışına uyum sağlayarak her dönemde kendini yenileyen sanatçı, 90'lı yıllarda da modern pop ezgilerinin güçlü temsilcilerinden biri oldu. Ajda Pekkan'dan dinliyoruz. Eğlen güzelim.

Şimdi sırada 90'lı yılların kendine has tarzıyla dikkat çeken bir ismi var. Yonca Evcimik. Dansları ve sahne enerjisiyle öne çıkan sanatçı, dönemin popüler kültüründe önemli bir yer edindi. Yonca Evcimik'ten iki eser sizlerle. 8-15 Vapuru ve Kendine Gel.

Tempoyu düşürmeden yolculuğumuz devam ediyor. 90'lar rüzgarında şimdi güçlü vokali ve kendine özgü tarzıyla dikkat çeken bir isim var. Seyhal Taner. Funk ve pop etkilerini bir araya getiren müzikal yaklaşımıyla sahnede enerjiyi her zaman yüksek tutmayı başarmıştı Seyhal Taner. Alladı pulladı diyecek.

Şimdi sırada 90'lı yılların alternatif pop çizgisinde kendine özgü bir yer edinen Sibel Alaş var. Sade ama etkili anlatımı ve farklı şarkı yapılarıyla dönemin dikkat çeken yorumcularından biri oldu. Sibel Alaş'tan dinliyoruz. Ben de hüküm sür.

Ritmin daha belirginleştiği bir noktadayız şimdi. 90'lı yılların güçlü kadın vokallerinden biriyle devam ediyoruz. Pınar Aylin. Sahnedeki enerjisi, net vokal rengi ve yorumundaki kararlılıkla dikkat çeken sanatçı, dönemin pop müziğinde güçlü kadın ifadelerinin öne çıktığı eserlerle dinleyiciyle buluşmuştu. Şarkılarında hem duygusal hem de güçlü bir duruş hissedilir Pınar Aylin'in. Şimdi iki şarkısını dinleyelim. Adam Olaydın ve Yalvaramam.

90'lar rüzgarına kendinizi bırakın. Müzikle yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi sırada iki farklı yorumcunun bir araya geldiği bir çalışma var. Bora Eboğlu ve Oya Küçümen. Güçlü vokal uyumlarıyla dikkat çeken isimler olarak bir araya geliyorlar. Oya Bora söylüyor. Seni bana yazmışlar ve ara beni.

Deli. Programımıza o yılların dikkat çeken kadın vokallerinden biriyle devam ediyoruz. Seden Gürel. Modern pop düzenlemeleri ve kendine özgü vokal rengiyle dönemin enerjik yapısını yansıtan sanatçı farklı tarzıyla öne çıkmıştır. Seden Gürel'den peş peşe iki eser dinliyoruz. Aklımı Çelme ve Bum Bum.

Ritmin enerjisi hala bizimle ama şimdi biraz daha duygusal bir alana geçiyoruz. Ve programımızın son bölümünde çok yönlü sanatçı kimliğiyle tanınan bir isim var. Metin Aralat. Yorumculuğunun yanı sıra yönetmenlik çalışmalarıyla da tanınan sanatçı, 90'lı yılların üretken isimlerinden biri olmuştu. Metin Aralat'tan iki eserle programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Yandım Yar diye ve Salla Gitsin.

Sevgili dinleyiciler, 90'lı yılların ritmini ve enerjisini birlikte hissettiğimiz bu bölümün de sonuna geldik. Gürrü Güngör'ün hazırladığı, mikrofonda ben spikeriniz Meltem Kuyucu'nun sunduğu 90'lar Rüzgarı programında bizlerle olduğunuz için teşekkür ederiz. Bir başka programda müziğin başka renklerinde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Trump, Türkiye'deki NATO zirvesine katılacak. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Başkan Donald Trump'ın Ankara'daki NATO zirvesine bizzat katılacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin bölgesinin enerji merkezi olma vasfını giderek güçlendirdiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran merkezli kriz Türkiye'nin küresel enerji tedarikindeki kritik rolünü perçinlemiştir, dedi. Enerji arz güvenliğinin sağlanmasının sadece kalkınma değil, aynı zamanda bir milli güvenlik meselesi olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkmenistan'da Türk İş Dünyası buluşmasına katıldı. Yılmaz, Türkmenistan'la işbirliğinin geliştirileceğini söyledi. Hedefimiz 5 milyar dolarlık ticaret hacmi üretmek, dedi. Bu ortak yürüyüşte sizlerin daima yanındayız ifadelerini kullandı. 2 günlük ziyaret kapsamında Yılmaz, Türkiye, Türkmenistan hükümetler arası ekonomik komisyon toplantısına da katılacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Salı günü partisinin meclis grup toplantısında milletvekillerine seslenecek. Açıklamayı CHP sözcüsü Müslüm Sarı yaptı. Sarı, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla taraflar arası iletişimi sağlayacak bir diyalog heyetinin oluşturulacağını da söyledi. Diyalog arınmayacağımız anlamına gelmez, dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, hukuka dayanmayan güvenlik sisteminin kalıcı ve sürdürülebilir olmadığını söyledi. Güvenlik politikalarımızı vatandaş odaklı ve hukuk temelli bir anlayışı esas alarak geliştirmeye devam ediyoruz, dedi. Bakan Çiftçi, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu toplantısında konuştu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 140 yeni mahkeme kurulacağını açıkladı. Yeni mahkemelerle birlikte yargılamaların makul sürede tamamlanması ve adalet hizmetinin güçlendirilmesini hedeflediklerini belirtti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin savunma sanayinden yenilenebilir enerjiye, kendi teknolojisini tasarlayan bir ülke olduğunun altını çizdi. Coğrafyanın zorluklarına rağmen artık istikrar üreten ve kalkınma yolculuğunu kararlılıkla sürdüren bir Türkiye var, dedi. Sıfır Atık Vakfı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen Sıfır Atık Festivali yarın başlıyor. Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek festivalde geri dönüşümden enerji verimliliğine kadar birçok konu ele alınacak. İsrail kabinesinin ırkçı ve İslam düşmanı üyesi Itamar Ben-Gvir'in ezan sesine hedef alan skandal paylaşımı Meclis Genel Kurulu'nun gündemindeydi. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, Ben-Gvir'e tepki gösterdi. Ezan sesine hedef alan hadsiz ve provokatif açıklamaları Yüce Meclis'ten şiddetle kınıyorum, dedi. AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın hayatını anlatan Buğday Tanesi filmi uluslararası bir başarıya daha imza attı. Film 138 ülkeden 1100'ün üzerinde yapımın yarıştığı, Paris Uluslararası Film Ödülleri'nde en iyi uluslararası film ödülüne layık görüldü. Türk bayraklarıyla donatılan yüzlerce tok A milli futbol takımını Dünya Kupası yolculuğuna uğurladı. İstanbul yollarındaki coşku dünya basınında da geniş yankı buldu, görkemli kortej ifadesi kullanıldı. İngiltere'de Kraliyet Donanması'na ait bir askeri helikopterin düşmesi sonucu 3 asker hayatını kaybetti. Helikopterin eğitim uçuşu sırasında düştüğü açıklandı. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş yeni bir boyuta taşınıyor. Ukrayna, Rusya'nın St. Petersburg kentindeki birçok noktaya saldırı düzenledi. Kritik petrol tesislerinden birini insansız hava aracıyla vurdu. Rusya'nın Baltık filo üssünde demirli bir savaş gemisi de hedefteydi. Kremlin saldırılara sistematik şekilde yanıt verileceğini duyurdu.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli çevreleri, Tekirdağ kuzey kesimleri, Malatya, Muş ve Van çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının Karadeniz'in iç kesimlerinde 4 ile 6 derece artması, diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor. Haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Programımızın yapımcısı Gülşen Ayvaz ve hazırlayan sunan ben Galip Umut Özdil, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Toprağın Sözü programından hepinize sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Bugün 5 Haziran Dünya Çevre Günü vesilesiyle yalnızca ülkemizin değil, bütün dünyanın gündeminde yer alan çok önemli konuları ele alacağız. İklim değişikliği, çölleşme, erozyon, sürdürülebilir arazi yönetimi ve karbon yutak alanları artık sadece bilimsel raporların ya da uzman toplantılarının konusu değil. Doğrudan hayatımızı, üretimimizi, suyumuzu, toprağımızı, geleceğimizi, çevremizi ilgilendiren başlıklar. Toprak, insanlık için yalnızca üzerinde yaşadığımız bir alan değil bildiğiniz gibi. Gıdanın, suyun, biyolojik çeşitliliğin ve ekolojik dengenin temel kaynağı. Ancak bugün artan kuraklık riski, arazi bozulumu, erozyon ve iklim değişikliğinin etkileri toprağın korunmasını her zamankinden daha önemli hale getiriyor. Ve çevre günü nedeniyle yaptığımız bu yayında da en çok bunları konuşmamız gerekiyor. Çevreyi korumak aslında geleceği korumak anlamına da geliyor. Programımızda bugün Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü, Yutak Alanlar Daire Başkanı Sayın Sezgin Aksu'yu konuk ediyoruz. Sayın Aksu'yla iklim değişikliğinin ülkemize olası etkilerini, çölleşme ve erozyonla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaları, iklim değişikliğine uyum sürecindeki hukuksal ve kurumsal gelişmeleri, sürdürülebilir arazi yönetimini ve özellikle karbon yutak alanlarının iklim politikalarındaki önemini konuşacağız. Ayrıca şehir içlerinde karbon yutak alanları geliştirilirken nelere dikkat edilmesi gerektiğini 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nün bizlere hangi sorumlulukları hatırlattığını da değerlendireceğiz. Bu vesileyle konuğumuz Sayın Sezgin Aksu'ya programımıza katıldığı için teşekkür ediyor. Kendisine hoş geldin diyoruz. Sayın

0: Aksu, hoş geldiniz.
1: Ben teşekkür ederim, sağ olun.
0: Sayın Başkan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü yayınımızda sanırım ilk olarak iklim değişikliğinin tarımsal üretimden su kaynaklarına, gıda arz güvenliğinden kırsal yaşam koşullarına kadar birçok alanı etkilemesini konuşmalıyız. Bu konuda ülkemizin önümüzdeki dönemde özellikle karşılaşabileceği en kritik riskler nelerdir ve bu risklere karşı hangi öncelikli tedbirlerin alınması gerekir?
1: Küresel ölçekte yaşadığımız iklim değişikliği sadece çevresel değil, aynı zamanda sosyal, ekonomik ve politik yönleriyle de insanlığın karşı karşıya kaldığı en büyük tehditlerden biri haline gelmiştir. Bilimsel veriler, sera gazı emisyonlarındaki artışın küresel sıcaklık ortalamalarını yükselttiğini, doğal afetlerin sıklığını ve şiddetini artırdığını,

0: Dünya son birkaç 10 yılda eşi benzeri görülmemiş bir hızla değişmektedir. Küresel ısınmanın etkileri ve iklim krizinin sonuçları artık sadece bilimsel raporların sayfalarında değil, hayatımızın tam merkezinde hissedilmektedir. Ülkemizin içinde bulunduğu coğrafi konum, iklim, topografya ve toprak şartları çölleşme, erozyon ve iklim değişikliğine karşı hassasiyetini artırmaktadır. Ülke topraklarımızın korunması, tabii kaynaklarımızın sürdürülebilir yönetimi ve iklim değişikliğinin olumsuz yönlerini azaltmak için topyekün mücadele edilmesi zorunluluktur. Artan hava olayları, kuraklık, biyolojik çeşitlilikte yaşanan ciddi kayıplar, tarımsal üretimdeki istikrarsızlık ve ekosistemlerin giderek artan tahribatı bu krizin yalnızca doğayı değil, aynı zamanda toplumsal yaşamı, kentlerimizi, ekonomimizi ve halk sağlığımızı da derinden etkilediğini açıkça ortaya koymaktadır. Özellikle kurak ve yarı kurak bölgelerde yaşayan bizler bu etkileri çok daha yakından ve hızlı bir şekilde hissediyoruz. Topraklarımız erozyona uğruyor, tarım alanlarımız verim kaybına uğruyor, su kaynaklarımız giderek azalıyor. Bu küresel krize karşı yürütülen mücadelede doğayla barışık, sürdürülebilir ve çözüm odaklı yaklaşımlar ön plana çıkmaktadır. Bu dramatik değişim karşısında artık seyirci kalmak mümkün değildir. Mevcut şehirleşme politikalarımızı, altyapı yatırımlarımızı, yeşil alan planlamalarımızı ve çevre düzenlemelerimizi yeni iklim gerçekliklerine göre yeniden ele almak ve şekillendirmek zorundayız.
1: Sayın Başkan, teşekkür ediyoruz. Çölleşme ve erozyonla mücadele iklim değişikliğinin etkilerini azaltmada stratejik bir alan olarak öne çıkarken, genel müdürlüğünüz bu kapsamda hangi çalışmaları yürütüyor ve özellikle kuraklık, toprak kaybı, arazi bozulumu ve su kaynaklarının korunması açısından hangi uygulamalar öncelikli hale geliyor? Kısaca anlatabilir misiniz?
0: Tabii ki. Çölleşme ve erozyonla mücadele genel müdürlüğümüz yalnızca doğal kaynakların korunmasında değil, iklim değişikliğiyle bütüncül mücadelenin etkin bir aktörü olarak ön plana çıkmaktadır. Toprağı, suyu ve bitki örtüsünü merkezine alan bir yaklaşım benimseyerek erozyonu önleme, ağaçlandırma, bozulmuş ekosistemleri iyileştirme ve karbon tutma kapasitesini artırma gibi pek çok alanda stratejik ve somut adımlar atmaktayız. İklim değişikliğinin sahadaki etkilerini en yakından hisseden ve çözümün de en önemli parçası olan bir kurumsal yapıyı temsil ediyoruz. Genel müdürlüğümüz çölleşme, kuraklık, iklim değişikliği ve arazi tahribatına karşı etkin bir şekilde mücadele etmek ve buna yönelik politikalar üretmek için kurulduğu günden bugüne var gücüyle çalışmakta, sahip olduğu misyon ve vizyonu doğrultusunda ülkemize ve milletimize hizmetlerine devam etmektedir. Genel müdürlük olarak bizler, arazi kaynaklarının verimli kullanılması, doğal kaynakların yönetimi, zamansal değişimlerin tespiti, karar vericilere doğru bilgilerin sağlanması ve kaynakların etkili ve verimli bir şekilde kullanılmasına hizmet etmek amacıyla çeşitli izleme sistemleri geliştirdik. Ayrıca Birleşmiş Milletler Gıda Tarım Örgütü FAO işbirliğinde geliştirdiğimiz karar destek sistemi sayesinde topraklarımızın arazi tahribatına karşı mevcut durumunu ortaya koyarak ulusal veri setlerimizi dahil ederek arazi tahribatını izlemeye başladık. Uluslararası ölçekte Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi'nin ülke adına odak noktalığını ve koordinatörlüğünü yürüten Genel Müdürlüğümüz, sözleşmenin yol haritası ve sürdürülebilir kalkınma amaçlarından biri olan 2030 yılına kadar çölleşme ile mücadele etmek ve arazi tahribatının dengelendiği bir dünyaya ulaşmak hedefine yönelik çalışmalarını ilk günkü heyecanla sürdürmeye gayret etmektedir.
1: Ve bu süreç yalnızca çevresel değil, aynı zamanda hukuki ve kurumsal düzenlemeleri de gerekli kılarken, ülkemizde bu alanda son dönemde hangi yasal gelişmelerin öne çıktığını da sanırım sizden öğrenmek gerekiyor. Mevcut mevzuatın iklim risklerine karşı daha etkili bir uyum politikası oluşturmadaki rolü nasıl değerlendirilebilir?
0: Ülkemiz İklim değişikliğiyle mücadele

0: etmek amacıyla sırasıyla ilk olarak Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı'nda imzaya açılan ve 1994 yılında yürürlüğe giren İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne, akabinde 1997 yılında Kyoto'da 3. Taraflar Konferansı'nda sonuçlandırılan müzakereler sonunda ortaya konulan ve Şubat 2009 yılında yürürlüğe giren Kyoto protokolüne, son olarak da 2015 yılında Paris'te düzenlenen 21. Taraflar Konferansı'nda kabul edilen ve Nisan 2016 yılında imzaya açılan Paris İklim Anlaşması'na 2021 yılında imza atıp taraf olarak sera gazı emisyonlarının azaltılması ve iklim krizinin etkilerinin hafifletilmesi konusunda sorumluluk almaktadır. Hepimizin malumları olduğu üzere ülkemiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 2021 yılı Eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Türkiye'nin Paris Anlaşması'na taraf olacağını açıklamasının ardından anlaşma 6 Ekim 2021 21 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylanmıştır. Ülkemiz anlaşma kapsamında sera gazı salınımını yaklaşık %41 azaltarak 2053 yılında karbon nötr olmayı hedeflemiştir. Türkiye açısından baktığımızda iklim kanunu güncellenmiş, ulusal katkı beyanı, 2053 net sıfır emisyon hedefi ve 2024-2030 dönemlerine yönelik azaltım ve uyum politikaları iklim politikalarımızın güçlü bir çerçevesini oluşturmaktadır. Ülkemizin 2053 yılı için ortaya koyduğu net sıfır karbon hedefi bu yolda atılan adımların kararlılığını ve kapsamını gözler önüne sermektedir. Bu hedef doğrultusunda karbon yutak kapasitesinin artırılması, doğa temelli çözümlerin yaygınlaştırılması, sürdürülebilir arazi kullanımı ve peyzaj planlamasının hayata geçirilmesi büyük bir önem taşımaktadır. 12. Kalkınma Planımızda da açıkça vurgulanan bu yaklaşımlar, Paris İklim Anlaşması başta olmak üzere küresel iklim politikalarıyla da güçlü bir uyum içerisindedir.
1: Sayın Başkan, çevre politikaları ve iklim değişikliğine uyum sürecinde sürdürülebilir arazi yönetimi, toprak, su, bitki örtüsü ve biyolojik çeşitliliğin korunması açısından kritik bir başlık olarak öne çıkarken, ülkemizde arazi bozulumunu önlemek, kuraklık, erozyon risklerini azaltmak ve doğal kaynakları daha verimli kullanmak amacıyla nasıl bir yol haritamız var? Kısaca sizden dinleyelim.
0: Efendim, hatalı tarım uygulamaları, ormanların azalması ve arazi kullanım biçimindeki olumsuz değişiklikler büyük ölçüde atmosferdeki karbon miktarının artmasına neden olmaktadır. Bu artışın önüne geçmenin en etkili yollarından biri karbonun toprakta tutulmasını sağlamaktadır. Toprak, karbonu uzun süre depolayabilen en önemli doğal yutak alanlardan biridir. Toprakta karbonun kalıcılığını sağlamak için çölleşmenin önlenmesi, biyolojik çeşitliliğin korunması ve bozulan arazilerin yeniden iyileştirilmesi kritik öneme sahiptir. Böylece hem atmosferdeki sera gazı yoğunluğunu azaltabilir, hem de ekosistemlerin sağlığı korunarak sürdürülebilir arazi yönetimi sağlanabilir. Sürdürülebilir arazi yönetimi, orman, tarım, mera, su ve ırıma olmak üzere her bir arazi kullanım alanlarının belirli hedefler doğrultusunda yönetilmesini, planlanmasını, uygulanmasını ve izlenmesini sağlayan bütüncül bir yaklaşımdır. Sürdürülebilir arazi yönetimi kısaca arazi verimliliğinin ve doğal kaynakların korunmasının sağladığı bir uyum sistemidir. Bu kapsamda tarım arazilerinin doğru kullanımı ve ekim nebeti uygulamaları, organik gübre kullanımı ve sürdürülebilir üretim teknikleri, akıllı tarım teknikleri ile çevresel etkilerin azaltılması, meraların aşırı kullanımının önlenmesi, biyoçeşitliliği destekleyen otlatma planlamasının yapılması, toprak yapısını bozmadan hayvancılığın sürdürülebilir yürütülmesi, su kaynaklarının verimli kullanımı, toprağın üretkenliğinin korunması ve erozyonun azaltılması, su kirliliğinin ve aşırı kullanımının önlenmesi, damla sulama, yağmurlama gibi verimli sulama teknikleri ile suyun etkin kullanımı, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının korunması, orman alanlarının korunması ve biyolojik çeşitliliğin

0: çeşitliliğin desteklenmesi, ağaçlandırma ve yeniden ormanlandırma projelerinin uygulanması, arazi kullanımı ile karbon tutulumunun artırılması, şehirlerde yeşil alanların iklim düzenleyici olarak kullanılması büyük önem arz etmektedir.
1: Çevre sorunları ve iklim değişikliğiyle mücadelede karbon yutak alanları, ormanlar, meralar, sulak alanlar ve toprak varlığı gibi doğal kaynakların korunması açısından büyük önem taşıyor ve ülkemizde karbon yutak alanları özellikle karbon tutma kapasitesini arttırıyor. Tabii bu konuda hangi çalışmaların yürütüldüğü de önemli ve bu çalışmaların iklim politikalarına katkısını da nasıl değerlendirmek gerekir?
0: Tabii ki karbon yutak alanları atmosferdeki karbondioksiti emerek depolayan ekosistemlerdir. Ormanlar, sulak alanlar, tarım alanları, otlaklar, denizler ve toprak gibi doğal yutak alanları iklim değişikliğiyle mücadelede kritik bir rol oynar. Bu alanlar atmosferde biriken sera gazlarını bünyelerine alarak küresel ısınmanın etkilerini azaltır. Ülkemiz coğrafi konumu ve iklim özellikleri nedeniyle bu değişimlerden en fazla etkilenecek ülkeler arasında yer almaktadır. Bu durum doğal kaynaklarımızı daha dikkatli ve sürdürülebilir bir biçimde yönetmeyi, karbon emisyonlarını azaltmayı ve karbon yutak alanlarımızı artırmayı zorunlu kılmaktadır. İklim değişikliğinin etkilerini hafifletmede en etkili yöntemlerden biri karbon yutak alanlarının artırılmasıdır. Karasal ekosistemlerin karbon tutma kapasitesini artırmak yalnızca atmosferdeki sera gazlarını azaltmakla kalmaz, aynı zamanda biyolojik çeşitliliğin korunmasına, toprak verimliliğinin artmasına ve su döngüsünün dengelenmesine de katkı sağlamaktadır. Ülkemiz 2053 yılı net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda yürütülen iklim politikalarında ağaçlandırma faaliyetleri stratejik bir öneme sahiptir. Ağaçlandırma çalışmaları sadece çevresel bir faaliyet değil, aynı zamanda kalkınma, istihdam ve kırsal refah için bir kaldıraçtır. Genel Müdürlüğümüz tarafından iklim değişikliğine karşı dirençli toplum oluşturmak ve arazi bozulumunu önlemek amacıyla başta hazine arazileri olmak üzere askeri alanlar, üniversite kampüsleri gibi kamusal alanlarda ve arazi bozulumuna uğramış bölgelerde yeni karbon yutak alanları oluşturmak ve kapasitesini artırmaktadır. Ülkemiz yaklaşık bugüne kadar 10 milyon hektarda yapılan ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmalarıyla hem ülkemizin yeşil alan varlığı artırılmış hem de karbon dengeleme kapasitesi güçlendirilmiştir. Bu doğrultuda oluşturulan yeşil koridorlar ve biyolojik çeşitlilik kuşakları hem iklim dostu şehirlerin kurulmasına hem de doğa ile insan arasındaki ilişkinin güçlendirilmesine hizmet etmektedir.
1: Şehir içlerinde karbon yutak alanları geliştirilirken yalnızca ağaçlandırma değil, doğru tür seçimi, su yönetimi, işte yeşil alanların sürekliliği, toprak sağlığı ve kent ekosistemi bütünlüğü gibi unsurlar da önem taşırken, bu alanların iklim değişikliğiyle mücadeleye gerçek anlamda katkı sağlaması için planlama ve uygulama aşamalarında acaba nelere dikkat edilmeli sizce?
0: Kent dediğimizde yalnızca binalar, yollar, köprüler ya da ulaşım ağları akla gelmemelidir. Kent aynı zamanda bir kültürdür, bir hafızadır, bir kimliktir, bir yaşam biçimidir. Her kentin kendine özgü bir ruhu, tarihsel bir birikimi, insanlarıyla kurduğu eşsiz bir bağı vardır. İşte bu kimlik ve ruh çoğu zaman o kentin silüetinde, sokaklarında, meydanlarında ve en çok da yeşil alanlarında, doğal dokusunda kendisini göstermektedir. Ağaçlar ve bitkiler sadece doğanın bir parçası değil, aynı zamanda kentlerin estetik anlayışının, kültürel mirasının ve toplumsal hafızasının da ayrılmaz bir öğesidir. Meydanlara gölge veren asırlık çınarlar, bir mahalleye adını veren iğde ağaçları, çocukların oyunlarında eşlik eden akasyalar. Bunların her biri sadece bir bitki türü değil, aynı zamanda o kente dair bir hatıradır, bir aidiyet hissidir. İşte bu nedenle ağaçlandırma ve bitkilendirme faaliyetleri yalnızca çevre düzenleme çalışmaları değil, aynı zamanda kentlerin kimliğini pekiştiren, onları özgünleştiren ve geleceğe taşıyan değerli

0: unsurlar olarak değerlendirilmelidir. Kentleşme sürecinde doğayla uyumlu yaşam alanlarının oluşturulması hedefiyle kent kimliğini yansıtacak ve iklim değişikliğine uyum sağlayabilecek odunsu bitkiler rehberleri hazırlanmıştır. Bu kent rehberleri ile kent estetiğiyle ekolojik uyumu buluşturan son derece anlamlı bir çalışmadır. Her biri bilimsel esaslara göre özenle seçilmiş odunsu bitkiler sayesinde hem karbon tutulumunun artırılması sağlanacak hem de şehirlerimizin çevresel direnci güçlendirilecektir. Aynı zamanda bu bitkilerin doğru ve yerel koşullara uygun şekilde seçilmesi sayesinde su tasarrufu sağlanacak, kent ekosistemleri desteklenecek ve görsel olarak güçlü bir peyzaj dokusu oluşturulacaktır. Bu nedenle bitkilendirme politikalarımızı bilimsel verilere dayandırarak ve tür seçiminde iklimle uyumu esas almak büyük önem taşımaktadır. Yanlış seçilmiş bir tür hem ekonomik hem de ekolojik anlamda geri dönüşü zor sorunlara yol açabilirken, doğru türlerle yapılan bitkilendirme uygulamaları kent yaşam kalitesine doğrudan katkı sunar. Proje kapsamında her bir ilçe özelinde oluşturulan karekod uygulaması ile ilçelerimizin özgün yapısına uygun olarak sıcak, soğuk ve yağış değerleri başta olmak üzere su tüketimini gözeten kurakçıl bitki türleri ve kullanım alanları planlayıcı ve uygulayıcılara sunulmaktadır. Bu rehberlerin hazırlanmasında üniversitelerimizin ve akademisyenlerimizin üstlendiği rol, bilim ve kamu işbirliğinin ne kadar kıymetli ve işlevsel bir düzeye ulaştığını açıkça göstermektedir. Bu işbirliği yalnızca bir projenin hayata geçirilmesiyle sınırlı kalmamakta, aynı zamanda daha yaşanabilir, daha dirençli ve daha bilinçli şehirlerin inşasında zemin hazırlamaktadır.
1: Çok teşekkür ediyoruz. 5 Haziran Dünya Çevre Günü çerçevesinde iklim değişikliği, çölleşme, erozyon, sürdürülebilir arazi yönetimi ve karbon yutak alanları gibi başlıklar çerçevesinde değerlendirdiğimiz tüm bu konular ışığında hem kurumlara, hem yerel yönetimlere, hem de vatandaşlara yönelik son mesajlarınız ne olur?
0: Efendim, küresel ölçekte yaşadığımız iklim değişikliği sadece çevresel değil, aynı zamanda sosyal, ekonomik ve politik yönleriyle de insanlığın karşı karşıya kaldığı en büyük tehditlerden biri haline gelmiştir. Bilimsel veriler, sera gazı emisyonlarındaki artışın küresel sıcaklık ortalamalarını yükselttiğini, doğal afetlerin sıklığını ve şiddetini artırdığını, biyolojik çeşitliliği tehdit ettiğini açıkça ortaya koymaktadır. Ülkemizin içinde bulunduğu coğrafi konum, iklim, topografya ve toprak şartları çölleşme, erozyon ve iklim değişikliğine karşı hassasiyetini artırmaktadır. Ülke topraklarımızın korunması, tabii kaynaklarımızın sürdürülebilir yönetimi ve iklim değişikliğinin olumsuz yönlerini azaltmak ve karbon yutak alanlarını artırmak için topyekün mücadele edilmesi zorunluluktur. Bizler Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü olarak ülkemizin kurak alanlarını ve toprak kaynaklarını korumak için yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Arazi bozulumunu önlemek, erozyonla mücadele etmek ve çölleşme risklerini azaltmak temel görevlerimiz arasındadır. Toprağın sağlıklı kalması hem tarım hem de ekosistem dengesi açısından kritik öneme sahiptir. Bu çerçevede karbon yutak alanlarını artıracak, toprak sağlığını koruyacak bitkilendirme ve arazi restorasyonu projelerini hayata geçiriyoruz. Kırsal alanlarda yürüttüğümüz projeler sadece çevresel değil, sosyal ve ekonomik kazanımlar da sağlamaktadır. Yerel yönetimlerle yaptığımız işbirlikleri, uygulamaların sahada etkin ve kalıcı olmasını sağlamaktadır. Bugün diktiğimiz bir fidan sadece bir bitki değil, karbon yutaklarını güçlendiren, toprağı koruyan ve ekosistemi destekleyen canlı bir sistemdir. Fidanlar havadaki karbondioksiti tutar, oksijen üretir ve doğal döngünün sürdürülmesine katkıda bulunur. Ayrıca diktiğimiz fidanlar erozyonun önlenmesine, suyun toprağa daha iyi tutunmasına ve biyolojik çeşitliliğin desteklenmesine yardım eder.

0: yardımcı olur. Yani her bir fidan çevreye ve topluma somut bir fayda sağlar. Unutmayalım ki küçük adımlar büyük fark yaratır. Bugün attığımız bu adımlar yarının daha yeşil, daha temiz ve daha yaşanabilir dünyasına yapılan önemli katkılardır. Hepinize şahsım ve kurumum adına en içten teşekkürlerimi sunarım.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu Toprağın Sözü programında bugün 5 Haziran Dünya Çevre Günü vesilesiyle iklim değişikliği, çölleşme, erozyon, sürdürülebilir arazi yönetimi ve karbon yutak alanları üzerine kapsamlı bir sohbet gerçekleştirdik. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü, Yutak Alanlar Daire Başkanı Sayın Sezgin Aksu'yla toprağın korunmasının, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımının ve iklim değişikliğine uyum çalışmalarının ülkemiz açısından taşıdığı önemi ele aldık. Bugünkü sohbetimiz bir kez daha gösterdi ki çevreyi korumak yalnızca bugünün değil, gelecek nesillerin de hakkını korumak anlamına geliyor. Toprağımızı, suyumuzu, ormanlarımızı, meralarımızı ve şehirlerimizdeki yeşil alanları korumak daha sağlıklı, daha dirençli ve daha yaşanabilir bir gelecek için hepimizin ortak sorumluluğu. Bu değerli değerlendirmeleri için konuğumuz Sayın Sezgin Aksu'ya çok teşekkür ediyoruz. Bizleri dinlediğiniz için siz değerli dinleyicilerimize de teşekkür ederiz. Toprağın Sözü programında yeniden buluşmak dileğiyle sağlıklı, bereketli ve çevreye duyarlı günler diliyoruz. Neşeniz bol, ürününüz bereketli olsun, kalın sağlıcakla.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Pakistan'dan bir mektupla başlıyoruz. Malik Amir Baks yazmış. 29 Ekim, Türk milleti için olduğu kadar Türk dostları için de önemli bir gündür. Atatürk'ün önderliğinde modern Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. 600 yıl boyunca 3 kıtaya hükmeden Osmanlı'dan sonra bugünün Türkiye'si de yüzyılın en güçlü ülkelerinden biri haline gelmiştir. Türkiye günümüzde Müslüman ülkeler arasında mazlumların yardımına koşan tek ülkedir. Filistin'deki mevcut durum bunun açık bir örneğidir. Türkiye, gerçekleri söylemeye cesaret eden tek ülkedir. Örtülü ambargolara rağmen kendisini ekonomi ve savunma sanayinde geliştiren Türkiye, G20 ülkeleri içinde de etkin bir hale gelmiştir. Pakistan hükümeti ve halkı her zaman Türk kardeşleriyle dayanışma içinde olmuştur. Türkiye, mazlumların gür sesi olmaya devam edecektir. Pakistan hükümeti ve Pakistan halkı adına ve özellikle dinleyiciler adına Türk kardeşlerime en içten dileklerimi sunuyorum. Yaşasın Pak Türk dostluğu.

Ve diğer mektubumuz Arjantin'den. David Yuresia yazmış. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun çok kıymetli dostları, Arjantinli dinleyiciniz David Yuresia'dan sizlere selamlar. Çok geniş bir çeşitlilik arz eden programlarınızdan büyük bir keyif almaktayım. Çok sıklıkla size yazmasam da takip ettiğimi bilmenizi isterim. Saygılarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

Kadim tıp bilgeliği ve modern tıbbın bilimsel yaklaşımı bu programda bir araya geliyor. Anadolu'nun asırlık şifa yolları, çağdaş tedavi yöntemleriyle harmanlanıyor. Şifanın izinde her Perşembe Türkiye saatiyle 17.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dağların gölgesinde bir şehir saklı. Rüzgarı portakal kokar, toprağı bereket. Tarihin izleri sessizce uzanır. Bir yanda yayla serinliği, bir yanda sıcak ova. Her köşesinde başka bir hikaye. Her adımında Anadolu'nun özü var. Bugün Akdeniz'de Çukurova'nın buluştuğu, doğanın ve tarihin iç içe geçtiği bir şehirdeyiz.

bereketli toprakları, köklü geçmişi ve sıcak insanlarıyla Osmaniye'deyiz. Osmaniye ismi doğrudan Osmanlı Devleti'ne uzanan bir geçmişin izini taşır. Bölge, Osmanlı döneminde Cebeli Bereket, yani Bereket Dağı Sancağı olarak anılmıştır. Bu isim hem bölgenin verimli topraklarını hem de doğanın sunduğu zenginliği anlatır.

Cumhuriyet dönemine gelindiğinde ise Osmanlı mirasına atıfla şehre Osmaniye adı verilmiştir. Bu isim, geçmişle bugün arasında kurulan güçlü bir bağın simgesidir. Bir yandan tarihi kökleri hatırlatırken, diğer yandan modern bir şehrin kimliğini taşır. Akdeniz bölgesinin doğusunda, Çukurova'nın verimli topraklarıyla Toros Dağları'nın arasında kurulu olan Osmaniye, coğrafi konumuyla adeta bir geçiş noktasıdır. Bir tarafında sıcak ve bereketli ovalar uzanırken, diğer tarafında yükselen dağlar, şehre hem doğal bir güzellik hem de güçlü bir karakter kazandırır. Tarih boyunca Hititlerden Asurlulara, Perslerden Romalılara, Bizans'tan Selçuklu ve Osmanlı'ya kadar pek çok medeniyet bu topraklarda iz bırakmıştır. Özellikle stratejik konumu nedeniyle Osmaniye, tarih boyunca önemli bir geçiş ve yerleşim alanı olmuştur. Bu zengin geçmiş, bugün hala kalıntılarda, kalelerde ve eski yerleşimlerde kendini hissettirir. Ama Osmaniye'yi sadece tarih anlatmaz. Aynı zamanda kültürüyle, doğasıyla ve günlük yaşamın içindeki sıcaklığıyla da kendini gösterir. Çukurova'nın bereketi burada hayat bulur. Portakal bahçeleri, yer fıstığı tarlaları ve zeytin ağaçları toprağın cömertliğini anlatır. Yaylalara çıkıldığındaysa bambaşka bir dünya başlar. Serin rüzgarlar, çam kokusu ve doğayla iç içe bir yaşam. Osmaniye hem Akdeniz'in sıcaklığını hem de Anadolu'nun sade ve samimi ruhunu taşıyan bir şehirdir.

Şehrin kapılarını araladığımızda sizi ilk karşılayan yerlerden biri Taratepe Aslantaş Açık Hava Müzesi olur. Burası sadece bir gezi noktası değil, aynı zamanda bir zaman yolculuğudur. Hititler dönemine uzanan bu antik yerleşim, kabartmaları, yazıtları ve taş işçiliğiyle geçmişin izlerini bugüne taşır. Özellikle aslanlı kapı ve kabartmalı taşlar o dönemin gücünü ve estetik anlayışını gözler önüne serer. Aslantaş Baraj Gölü'nün hemen kıyısında yer alan bu alan, doğayla tarihin iç içe geçtiği nadir yerlerden biridir. Gün batımında gölün üzerine düşen kızıllık, taşların sessizliğine ayrı bir anlam katar. Osmaniye yalnızca geçmişiyle değil, doğasıyla da büyüler. Zorkun Yaylası, yaz aylarında şehrin sıcağından kaçmak isteyenlerin sığınağıdır. Çam ağaçlarının arasında yükselen serin hava insanın içini ferahlatır. Yayla evleri, akşamları yakılan soba kokusu ve yıldızlarla dolu gökyüzü. Burada zaman yavaşlar, hayat sadeleşir. Biraz daha ilerlediğinizde Olukbaşı Yaylası karşınıza çıkar. Burası doğayla baş başa kalmak isteyenler için adeta bir kaçış noktasıdır. Sabahın ilk ışıklarında sisler arasında yürümek, kuş sesleriyle uyanmak. Osmaniye'nin doğası insana huzurun en yalın halini sunar. Şehrin tarihi dokusunu keşfetmek isteyenler için Toprak Kale Kalesi, ovaya hakim duruşuyla dikkat çeker. Yüzyıllardır ayakta duran bu kale, hem savunma noktası hem de bir gözlem yeri olarak kullanılmıştır. Buradan baktığınızda Çukurova'nın sonsuz gibi uzanan düzlüklerini izlemek mümkündür. Osmaniye'nin ilçeleri de en az merkezi kadar zengindir. Kadirli, geçmişin izlerini taşıyan önemli bir yerleşimdir. Burada bulunan Hierapolis Kastabala antik kenti, sütunlu caddeleri ve tiyatrosuyla Roma döneminin ihtişamını yansıtır. Düz içi ise doğasıyla öne çıkar. Özellikle Haruniye kaplıcaları hem şifa arayanların hem de dinlenmek isteyenlerin uğrak noktasıdır. Ama Osmaniye'yi yalnızca gezerek değil, yaşayarak da anlamak

gerekir. Şehrin pazarlarına indiğinizde sizi yoğun bir yer fıstığı kokusu karşılar. Çünkü Osmaniye denince akla ilk gelenlerden biri yer fıstığıdır. Türkiye'de en kaliteli yer fıstıklarının yetiştiği bu topraklarda fıstık sadece bir ürün değil, adeta bir simgedir. Kavrulmuşu, şekere bulanmış hali ya da ezmesi. Her haliyle sofraların vazgeçilmezidir.

Mutfağa geldiğimizde ise Osmaniye'nin zenginliği kendini daha da hissettirir. Etli yemekler, baharatın dengeli kullanımı ve Çukurova mutfağının etkisiyle ortaya çıkan lezzetler damakta iz bırakır. Tirşik çorbası sabırla hazırlanan ve şifa kaynağı olarak bilinen geleneksel bir tattır. Etli kömbe özel günlerin ve bayramların vazgeçilmezidir. Ve elbette kebaplar. Ateşin üzerinde ağır ağır pişen etler Osmaniye sofralarının vazgeçilmezidir. El sanatları da bu şehrin kültürel dokusunun bir parçasıdır. Özellikle ahşap işçiliği ve geleneksel dokumalar, geçmişten bugüne taşınan ustalıkların bir yansımasıdır. Ve Osmaniye'nin yetiştirdiği önemli isimlerden biri, Yaşar Kemal. Her ne kadar Adana'yla anılsa da, Çukurova'nın ruhunu, doğasını ve insanını anlatan bu büyük yazarın kalemi, Osmaniye topraklarının hikayesini de taşır. İnce Mehmet'te anlatılan o dağlar, o insanlar, o mücadele. Aslında bu coğrafyanın ta kendisidir. Yaşar Kemal'in eserlerinde doğa sadece bir arka plan değil, yaşayan, konuşan, direnen bir karakterdir. Tıpkı Osmaniye gibi. Osmaniye mutfağı, bereketli toprakların sunduğu zenginliği sofralara taşıyan köklü bir geleneğe sahiptir. Ancak bu zenginliğin içinde zamanla unutulmaya yüz tutmuş, artık yalnızca bazı evlerde yaşatılan lezzetler de vardır. Bunlardan biri de toğga çorbasıdır. Toğga çorbası, buğday, nohut ve yoğurdun birleşimiyle yapılan hem besleyici hem de geleneksel bir tattır. Eskiden özellikle inece usulü yapılan işlerden sonra büyük kazanlarda pişirilir, komşularla birlikte yenirdi. Bu çorba sadece bir yemek değil, paylaşmanın, birlikte olmanın, aynı sofrada buluşmanın bir simgesiydi. Bugünse hızlı yaşamın içinde bu tür zahmetli ama anlamlı tarifler yavaş yavaş unutuluyor. Yine de bazı köylerde eski usulü yaşatmaya çalışan eller sayesinde toğga çorbası hala kaynamaya devam ediyor. Tıpkı geçmişten bugüne uzanan bir hatıra gibi. Osmaniye'nin kültürel hayatını en canlı şekilde yansıtan etkinliklerden biri ise Yer Fıstığı Festivali'dir. Her yıl sonbahar aylarında düzenlenen bu festival, şehrin en önemli tarımsal değerini kutlamakla kalmaz, aynı zamanda bir buluşma, bir şenlik havası yaratır. Festival boyunca sokaklar canlanır, standlar kurulur, yöresel ürünler sergilenir. Yer fıstığının her türlüsü, kavrulmuşu, ezmesi, tatlısı ziyaretçilere sunulur. Konserler, halk oyunları gösterileri ve çeşitli etkinliklerle Osmaniye birkaç günlüğüne bambaşka bir renge bürünür. Bu festival, toprağın bereketini, emeğin değerini ve birlikte kutlamanın coşkusunu bir araya getirir. Sevgili dinleyiciler, bugün Akdeniz'in bereketli toprağı,

TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nda canlı yayın akşamın adresinden herkese merhaba sevgili dostlar. Bugün 3 Haziran 2026 ve günlerden çarşamba, haftanın ortasına geldik efendim. Haziran ayının o tatlı ferah serinliği camınızdan içeri sızarken bir de sesimizle evlerinize, arabalarınıza, dünyanıza konuk olmaya geldik. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda akşamın adresinden bir kez daha herkese merhaba. Hoş geldiniz efendim, sefalar getirdiniz. Yayın kumanda masasında Fatih İnce ve mikrofonda ben Burak Pekcan. Bir saat kadar buralardayız dostlar.

Bülent Ersoy'u dinledik sevgili dostlar. Zalimin zulmü varsa sevenin Allah'ı var dedi söylediği güzel şarkıda. Evet efendim, bu akşamki konumuz neydi? Yaz akşamı ritüellerini konuşalım demiştik. Aslında her mevsimin kendine göre belli bir yaşam tarzı vardır. Hele ki akşamları gündüzün koşturmacası, sıcağı ve telaşı el ayak çekildiğinde biter. Dünya biraz yavaşlar ve o bizi biz yapan küçük alışkanlıklarımız başlar, devreye girer. Kimi balkonda demli bir çay içer, kimi mutfakta serin bir karpuz dilimler, kimi kulaklığını takıp sakin bir yürüyüşe çıkar, kimi de sadece camı açıp içeride olan rüzgarla baş başa kalır. Evet, bu akşam akşamın adresinde sizlerin yaz akşamı ritüellerini konuşacağız. Sizin yaz geceniz nasıl başlar? O saatleri güzelleştiren vazgeçilmeziniz nelerdir? Gelin hafta ortasında bu güzel serinliği birlikte paylaşalım. Kulaklığınız bizde, kalbiniz adreste olsun dostlar. Teknik masada yerini aldı. Hazırız efendim sizlerle güzel bir akşam geçirmeye tekrar. Şöyle hemen Facebook sayfasına bakayım, sizlerden gelen mesajları da okuyayım, isteklere de başlayayım. Çünkü hani program sonunda ne yazık ki süremiz yetmeyebiliyor. O yüzden ilk isteğimiz, daha doğrusu ilk mesajımız Hatice Öney'den görünüyor. Selamlar sevgiler, güzel bir eser lütfen demiş. Sizin için Melihat Gülses birazdan mikrofona gelecek. Hatice Öney. İlyas Aydın kamu spotlarını paylaşmış. Değerli radyo dostumuz. Sıradaki müziği İhsan Özdoğan, İlkay Karabiber, Mithat Kaykı, Durak Çağatay, Veysel Şahin, Meryem Yılmaz ve Hatice Öne'ye armağan ediyor. Ankara Mamak'tan Veysel Şahin, Mehtap ve Fikret Kar, Leyla Çabuk, İlyas Aydın, İsmet Köklü, Erol ve Gürcan Üspal, Türkan Tanrıverler için Ali Ekber Çiçek'ten bir türkü demiş. Seçtik efendim. Ahmet Özhan'dan bir şarkı istiyor Ankara'dan sevgili Ahmetcan. Rüya gibi uçan yıllar, onu da dinleyeceğiz elbette. Aldık sıraya. Leyla Çabukordu'ndan selamlar gönderiyor. Edremit'in gelini türküsünü istemiş. Kayseri Kara Kimse Mahallesi'nden selam ve sevgiler gelmiş İsmet Köklü'den. Aleyküm selam. Ve Abdülkadir Yentur, Ceyhan'dan sevgiler gönderiyor. Sıradaki müziği Ceyhan'a armağan edelim. İlkay Karabiber, selamlar Burak Bey, hayırlı akşamlar diliyorum. Nasılsınız, iyi misiniz demişler. Çok iyiyim efendim, sizlerden gelen mesajları görünce daha da iyiyim emin olun. Dün akşamdan beri Akdeniz'den çıkamadım. Gönlüm hep oralarda kaldı. Bu akşam sizin listeden Akdeniz yöresine ait bir eser dinleyelim efendim. Teknik masaya ve dostlara sevgi ve selamlar, saygılarımla diyor. Tabii ki efendim, sizin için benim istemden bir türkü hazırladım bile. Şu dağların yükseğine erseler olacaktı. İlyas Aydın, tabii ki bunların eşliğinde TRT Akşam'ın adresi radyomuz açık efendim demiş. Selamlar olsun İlyas Aydın'a, bir kez daha değerli radyo dostumuza. Tokat'a da selamlar olsun efendim. Bakıyorum nerede kaldık. Dostlardan çok güzel mesajlar gelmiş. Hadi hemen bir istek dinleyelim, sonra sizlerden gelen o güzel mesajları okumaya devam edeceğim. Hatice Öne için seçtim efendim. Melihat Gülses mikrofonda.

Nihat Gülses mikrofondaydı. Kopenhag'dan değerli radyo dostumuz Hatice Öne için dinletmiştik efendim. Eksik olmasınlar. Evet, dostlardan gelen mesajları okumaya devam ediyorum. Merhaba Burak Pekcan. İyi akşamlar, iyi yayınlar dilerim. Dalca'dan akşamın adresinden, daha doğrusu Dalca akşamından sevgiler, selamlar diyor. Neşe Karaböcek'ten nasıl geçti habersiz demiş. Neşe Karaböcek'ten bir başka şarkı seçtim, onu bulamadım. Selamlar olsun sevgili Tahsin Kambur'a, Dalca'ya. Güzel de bir fotoğraf paylaşmış ki radyo çay. Daha ne olsun efendim, daha ne olsun, harika bir manzara. Şöyle bir bakıyorum. Sedef Hanım. Merhaba Burak Bey, eğer yaz geldiğinde Ordu'ya gitmişsem değmeyin keyfime. Yaz akşamları orada ayrı güzel. Çok akşam yağmurlu oluyor yaylada ama öyle güzel bir yağmur ki çay içerken o sesi dinlemek ayrı bir keyif veriyor insana. Ankara'da yaz mevsimi de kendine özgü güzel benim için. Balkonda çay ve radyoyla sabaha kadar örgü örmek anlatılmaz yaşanır. Yalnız bu yaz bir değişiklik olacak. Yaz akşamlarında iki yumurcağı sözümüz var. Parkta bisiklet binilecek. Oo, harika efendim, harika. Herkese güzel bir yaz. Yüzlerinde tebessüm bıraktıracak anılar yaşamalarını diliyorum. Cengiz Özkan'dan gül ki güller açsın lütfen demiş sevgili Sedef Ekiz. Cengiz Özkan'dan o türküyü bulamadım efendim ama o türküyü birkaç aydır çok fazla dinliyorum ben de. Akşamları benim de işte böyle evde ritüellerim var. Çok da güzel gidiyor. Cengiz Özkan'dan da dinliyorum ama daha çok böyle bir yapay müzik var. Sanki konserde kaydı alınmış gibi. Daha çok o versiyonunu dinliyorum dediğim gibi birkaç aydır. Daha önce de baktım, bizim arşivde yoktu. Bugün yine belki gelmiştir diye baktım. Cengiz Özkan'dan da yoktu. İşte böyle efendim ama size bir başka türkü armağan edeceğim. Hiç merak etmeyin Sedef Hanım. Sevgili Fatih Tirsi'den de yine çok güzel bir mesaj gelmiş. Bu arada Hatice Öne'ye teşekkür ederim efendim. Harikasınız, muhteşem ses demiş alkışlarla. Saadettin Tolga Ömürzeoğlu da yaz geceleri Mehtap ve Deniz eşliğinde geç saatlere kadar eşle veya bir dostla yapılan sohbetten bahsetmiş. Elbette efendim, hepsini okuyacağım. Hepsi istekler varsa. İstek şarkım yukarıda gizli demiş. Gördüm, anladım bile mi? Deniz ve Mehtap, tabii ki efendim, tabii ki onu da dinleyeceğiz. Evet dostlar, sıradaki isteğimizle devam edelim şimdi. Ankara'dan sevgili Ahmetcan. Ahmet Özhan'dan bir şarkı istemişti. Elbette Hatice Öne'yi Ahmet Özhan şarkılarını çok sever. Ona da armağan edeceğiz Kopenhag'a. Buyurun efendim Ahmet Özhan, bizlerle rüya gibi uçan yıllar.

Ankara'dan Ahmet Can ve Kopenhag'dan Hatice Öne için Ahmet Özhan mikrofondaydı dostlar. Ve yine Ankara'da bulunan sevgili Veysel Şahin, Mehtap ve Fikret Kar, Leyla Çabuk, İlyas Aydın, İsmet Köklü, Erol ve Gürcan Üsbal, Türkan Tarverler için Ali Ekber Çiçek'ten bir türkü istemişti. Hayırlı yayınlar dilerim Murat Bey diyor. Sağ olun, size de hayırlı akşamlar olsun. Ardından yine bir türkü arka arkaya dinleyelim bu akşam. Ordu'dan selamlar gönderen Leyla Çabuk için Edremit'in gelini türküsünü armağan edeceğiz Hüseyin Turan'dan. Ali Ekber Çiçek ve ardından Hüseyin Turan dinliyoruz dostlar.

Dostlardan teşekkürler gelmiş, sağ olsunlar. Leyla Çabuk teşekkür ederim Burak Bey demiş isteğinin ardından. Yine Ahmetcan da alkışlarla teşekkür etmiş. Sevgili Tahsin Kamburç sağ olsun. İtiraz edemiyorum diyor, eminim güzel bir eser dinleyeceğiz demiş. Eksik olmayın, sağ olun, tabii ki sevgi yağmurunu dinleyeceğiz. Evet dostlar, nerede kalmıştık? Sevgili Sedef Hanım'ın mesajını okumuştum. Sanki böyle bir yaz akşamı filmi gibiydi. Ordu yaylalarında yağmur eşliğinde içilen çay keyfi. Gerçekten de bazı yağmurlar insanı ıslatmıyor, dinlendiriyor sanki, değil mi? Bir yanda Ankara balkonunda radyo eşliğinde sabaha kadar örülen örgüler. Bir yanda yaylada yağmur sesi. Ve şimdi o yaz akşamlarına iki küçük yumurcakla parkta bisiklet keyfi de eklenecekmiş. İşte bazen mutluluk tam da böyle şeylerde saklı dostlar. Gösterişsiz ama kalbe dokunan küçük yaz ritüellerinde. Biz de Sedef Hanım'ın dileğine katılıyoruz efendim, ama eminim Sedef Hanım o bisikletin ardından da dondurma istenecek anneanneden babaanneden, bundan eminim. Artık o uyarılar eşliğinde hatırlarım, küçükken dondurma yerken bizi uyarırlardı. Aman hızlı yeme, işte bademciklerin şişer, boğazın şişer, işte dondurmanın üstüne mutlaka su iç, yoksa işte hasta olursun falan, böyle şeyler eşliğinde dondurmada o yumurcaklara yakışır bisikletin ardından. Sizin için Cem Karaca'dan, benim liseden bir şarkı, bir türkü armağan edeyim efendim.

Teşekkür ederim Burak Bey demiş. SDP'ki eksik olmayın efendim. Selamlar, selamlar. Evet dostlar. İlkay Bey diyor ki bizde yaz akşamları daha başlamadı. Rakım 1650 metre olunca yaz bile biraz geç uğruyor demek ki demiş. Hani Ankara'da da tam yaz akşamı oldu diyemem ama hani genel olarak memleketi dünyayı düşününce yaz geldi diye söyledim. Akören'den gelen bu mesaja içinde güzel bir ayrıntı var. Odun ateşinde demlenen çay, Pilli Radyo'dan Kısa Dalga TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve tam 42 yıldır devam eden bir alışkanlık efendim. İşte radyonun en güzel tarafı bu galiba dostlar. Aynı sesin yıllar boyunca bir akşam arkadaşı olması. Kimi şehir merkezinde dinliyor, kimi yaylada, kimi dağ başında ama aynı duyguda buluşuyoruz. Hani duyguların sesle buluştuğu program akşamını istiyorum ya. İşte tam da bunları anlatmaya çalışıyorum. İlkay Bey'e, Akören'e ve bütün güzel dostlarımız da bizden sıcacık selamlar efendim. İlkay Bey için Ali Rıza Yılmaz'dan bir Akdeniz türküsü dinleyelim efendim.

İlkay Karabiber için de efendim bu güzel Mersin Mut türküsünü dinledik. Şu dağların yükseğine erseler dedi söylediği güzel Mut türküsünde. Evet dostlardan gelen bir istek vardı sevgili Tahsin Kambur Dalca'da bulunuyordu. Buyurun efendim Neşe Karaböcek sizin için mikrofonda.

Evet, birden kesildi. Çok özür diliyoruz sevgili Tahsin Kan buradan. Bazen oluyor böyle şarkılarda bir anda kesilmesi. Selamlar olsun bir kez daha radyo dostumuza. Ve efendim şöyle bir bakıyorum. Saadettin Tolga Ömürzeoğlu'nun güzel bir mesajı vardı. Saadettin Bey ne diyordu diye sayfayı güncelleyebilsem okuyacağım ama mesajı. Evet. Yaz geceleri mehtap ve deniz eşliğinde geç saatlere kadar eşle veya bir dostla yapılan sohbet, ara ara gitarın o büyülü tellerinden çıkan ses, birlikte mırıldanan şarkılar, fonda dalga sesleri, benim için yaz gecelerinin olmazsa olmazları saygıyla diyor. İstek şarkım yukarıda gizli demişti Saadettin Bey. Mehtap, deniz sesi, uzakta hafif bir gitar ve insanın içini dinlendiren uzun sohbetler aslında bazen yaz akşamlarını güzel yapan şey büyük eğlenceler değil. Yan yana susabilmek bile yetiyor. Bir dalga sesi, birkaç tanıdık şarkı ve samimi bir dostluk. Bir de diyor ki Saadettin Bey, istek şarkım yukarıda gizli. O zaman buyurun efendim dinleyelim Dario Moroni'den.

Saadettin Bey'e güzel yaz akşamına selam olsun bir kez daha efendim. Dario Moreno'yu dinledik. Deniz ve Mehtap selamlar. Fatih Dirsi şöyle yazmış. Merhaba Burak Bey. Denizden esen iyot kokulu hafif bir rüzgar evin içine girmeye başlamışsa yaz gelmiş demektir. Eve gelirken kucağıma alıp o tok sesi duymaya başladığım zaman karpuzlar yenilecek olgunluğa gelmiştir benim için. Eve gelip ikiye kesip dolaba atar ve akşamın ilerleyen saatlerinde beyaz peynirle karpuz yemeye başlamışsam yazı tam hissediyorum demektir. Birden gözünüzde bir sehpanın yanında ben ve küçük bir tabakta dilimlenmiş bir karpuz ve peynir canlandı sanırım. Doktor ve diyetisyenler zaten bir dilimi geçmeyin diyor. Hep düzene karşı çıkan olarak ben bu tavsiyeye tabii ki uymuyorum demiş. Yani kendim aklıma geldim de.

Ne yapardı? O koca bir dilim peynir yerdi. Hatta belki bir küçük bir kalıp beyaz peynir yerdi o karpuzun yanında. Tabii o bir dilimle de kalmazdı. Aynen siz de benim gibisiniz sevgili Fatih Tirsi. Hiç benim tarzım değildir ama Karpuz Peynir Akşamı en iyi Müslüm Gürses'in Seni Yazdım şarkısı anlatır sanırım. Tirsi Malikanesi'nden sevgilerimi sunuyorum diyor Fatih Bey. Buyurun efendim. Müslüm Gürses'i de anıyoruz elbette.

Ankara'dan, affedersiniz. Ankara'dan dediğime bakmayın siz, özür diliyorum. İstanbul'dan değerli radyo dostumuz Fatih Tirsi'nin isteğiydi efendim. Müslüm Gürses'i de saygıyla rahmetle andık. Saatimiz de 22.52'ye geldi. Artık ancak vedalaşırız. Zeki Müren'den son bir şarkıyla da sizlere veda edeceğiz. Ama dostlar, saatlerimiz gece yarısına yaklaşırken akşamın adresinde bu akşam o güzel yaz esintilerinin de sonuna geldik. Stüdyomuzu sadece kelimelerle değil, yayla yağmurlarının sesiyle, efendim, 1650 rakamın pilli radyo sıcaklığıyla, deniz kenarındaki o eşsiz mehtapla ve tabii ki o iştah kabartan karpuz peynir kokularıyla doldurduk. Yayına mesajlarıyla lezzet katan, bizleri yalnız bırakmayan tüm dostlara gönülden teşekkürler dostlar. Sesimizi sizlere Fatih İnce ulaştırdı bu akşam. Yarın akşam saatler tam 22'yi gösterdiğinde biz yine tam burada Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda akşamın adresinde yerimizi alacağız. Büyük ihtimal yarın akşam Ali İhsan Yıldız sesimizi sizlere ulaştıracak. Bakalım yarın gece kalbimiz hangi hatıralara, hangi şarkılara ev sahipliği yapacak. Şöyle şimdiden söyleyeyim efendim. Yarın akşam size bir soru soracağım akşamın konusu olarak. Şarkıları şarkı yapan müzik midir, melodi midir, yoksa sözleri midir, yoksa sanatçı mıdır diye soracağım. Bakalım dostlardan nasıl mesajlar gelecek yarın akşamda. Neşeli ve huzurlu dakikalara yine ulaşmayı diliyoruz efendim. Dünyanın dört bir yanında, pilli radyolarının başında bizleri can kulağıyla dinleyen siz değerli dostlarımıza sonsuz sevgiler, saygılar. Yüzünüzden tebessümün, dolabınızdan karpuzun, gönlünüzden o güzel deniz ve mehtap manzarasının eksik olmadığı şahane bir yaz akşamı diliyorum hepinize dostlar. Geceniz huzurlu, rüzgarınız hafif olsun. Yarın akşam yine aynı saatte buluşuncaya dek hoşça kalın demeden önce Dalca'ya, sevgili Tahsin Kambur'a efendim son bir şarkı borcum var. Artık Zeki Müren'den dinleteceğim o şarkıyı Dalca'ya da armağan ediyoruz efendim. Buyurun Zeki Müren'i de saygıyla, rahmetle analım. Buyurun Zeki Müren bizlerle.

Ne keder ne yas olur yıldızların altında, çakıllar elmas olur yıldızların altında. Ne keder ne yas olur yıldızların altında, çakıllar

0: Akşamın Adresi.
1: Saat 23.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyenler. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Biroğlu Reçber. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran merkezli kriz Türkiye'nin küresel enerji tedarikindeki kritik rolünü perçinlemiştir, dedi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu yarın ilk toplantısını yapacak. Özgür Özel yeni parti konusunda net konuşmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijeryalı mevkidaşını yarın Ankara'da ağırlayacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Güney Kore'ye gidecek. ABD Başkanı Donald Trump Temmuz'da Ankara'ya geliyor. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin bölgesinde enerji merkezi olma vasfının giderek güçlendiğini belirtti. İran merkezli kriz Türkiye'nin küresel enerji tedarikindeki kritik rolünü perçinlemiştir, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, enerji arz güvenliğinin sağlanmasının sadece kalkınma değil, aynı zamanda bir milli güvenlik meselesi olduğunu vurguladı. Erdoğan, Ankara'da yenilenebilir enerji yatırımlarının toplu açılış töreninde konuştu.
2: Türkiye'nin bölgesinin enerji merkezi ve kavşak noktası olma vasfı giderek güçleniyor. 28 Şubat'ta başlayan ve

0: küresel enerji tedarikindeki kritik rolünü perçinlemiştir. Enerji tedariki meselesinin ne kadar hayati önemde olduğu çok net biçimde ortaya çıkmıştır. Rusya-Ukrayna savaşı ile Hürmüz'ün kapanması bize şunu öğretmiştir. Enerji arz güvenliğinin sağlanması sadece bir kalkınma meselesi değil, aynı zamanda bir egemenlik ve milli güvenlik meselesidir. Bu krizin hatırlattığı bir diğer husus da fosil yakıtlar dışındaki alternatif enerji kaynaklarına yönelik yatırımların önemidir.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'de yaşananları koltuk kavgası olarak nitelendirdi. Gündemlerinde sadece koltuk kavgası var, dün kahraman ilan ettiklerine bugün hain damgası vuruyorlar, dedi. Erdoğan, CHP'yi sağlıksız bir ruh halinin esir aldığını vurguladı. Yaşananlar ana muhalefetin iç meselesi, bizi ilgilendirmiyor ifadesini kullandı.
0: Gündemlerinde sadece koltuk kavgası var, hakaret var, nümayiş var. Dün kahraman ilan ettiklerine bugün hain damgası vurmak var. Siyaseti halka hizmet vasıtası yerine kariyer ve kazanç kapısı olarak görenlerin çarpık zihniyeti değişmedikçe bu utanç sahnelerine muhtemelen yarın yenileri eklenecek. Yaşananlar elbette ana muhalefet partisinin iç meselesidir. Bizi ilgilendirmez. Biz Türk siyasetine yakıştıramadığımız bütün bu tartışmaları güvenli takip mesafesinden izlemekle yetiniyoruz. Bilhassa elinden pamuk şekeri alınmış çocuk misali hırçınlaşan karikatür tiplerin nezaket sınırlarını aşan sataşmalarını muhatap almıyoruz. Bu çizgimizi, bu duruşumuzu bundan sonra da bozmayacağız.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler Yüksek Disiplin Kurulu'na çevrildi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun belirlediği yeni Yüksek Disiplin Kurulu yarın ilk toplantısını gerçekleştirecek. Toplantının ana gündem maddesi kurul başkanının seçimi olacak. Yüksek Disiplin Kurulu çalışmalarına resmen başlayabilmek için başkanını belirleyecek. Toplantıda kurulun izleyeceği yol haritası da gündemde olacak. Kurulun bir sonraki toplantısında ihraç dosyalarını gündemine alacağı öne sürülüyor. CHP Parti Meclisi toplantısının da 11 Haziran'da yapılması planlanıyor. Parti meclisinde Kılıçdaroğlu ve Özel'e yakın isimler ilk kez aynı masada bir araya gelecek. Parti yönetiminin bir diğer önemli gündemi ise Merkez Yönetim Kurulu olacak. CHP Cuma günü bir kez daha Merkez Yönetim Kurulu toplantısı yapacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu salı günü partisinin meclis grup toplantısında milletvekillerine seslenecek. Açıklamayı CHP sözcüsü Müslüm Sarı yaptı. Sarı, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla taraflar arası iletişimi sağlayacak bir diyalog heyetinin oluşturulacağını da söyledi. Diyalog, arınmayacağımız anlamına gelmez, dedi. Özgür Özel CHP'den ayrılanlarla yeni parti kurulacağı iddiasına ilişkin konuştu. İkinci bir partiyi hazır etmek lazım olabilir ama CHP'yi bırakıp bu partiye geçiyoruz diye bir başlangıcımız yok, dedi. Mecliste gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Özel, CHP'de olağanüstü kurultay için delegeden imza toplama sürecine de değindi. Kurultay yapabilmek için tüm yolları deneyeceğiz ifadesini kullandı. Bu arada CHP milletvekilleri Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında CHP 38. Olağan Kurultayı sebebiyle başlatılan soruşturma evrakı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı CHP 38. Olağan Kurultayı'nda delegelerin oy kullanma iradesini etkilemeye yönelik müdahalede bulunulduğu iddiaları üzerine soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ve Turgut Koç'un şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Manisa Milletvekili Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın hali hazırda milletvekili olmaları sebebiyle yetkisizlik kararı verdi. Soruşturma evrakı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret edecek olan Nijer Cumhurbaşkanı

0: Abdurrahman Ciani ile yarın Ankara'da bir araya gelecek. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler ele alınacak. Açıklamayı İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesabından yaptı. Duran, liderlerin güncel, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunacağını da belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Finlandiya'da düzenlenen "Değişen Dünyada Türkiye, Stratejik Aktör" başlıklı programda konuştu. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefinde kararlılık mesajını yineledi. On binlerce insanın ölümüne yol açan terör meselesini artık geride bırakıyoruz ifadelerini kullandı.
1: Geçtiğimiz sene 5 Ağustos tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başladığımız çalışmalarla bütün siyasi partilerin katılımıyla PKK terör örgütünün silah bırakmasını ilan etmesi üzerine görüşmeler, müzakereler yapılmış. Türk siyaseti büyük bir sınavı başarıyla vermiş. Partilerin ortak konsensusuyla bir rapor hazırlanmış ve bu rapor bir yol haritası olarak uygulanmaya beklemektedir. Dolayısıyla Türkiye'nin bir asrının yaklaşık 40 yılını alan, meşgul eden binlerce, on binlerce insanın ölümüne 2.3 trilyon dolar Türkiye'nin maliyetlerine, alternatif maliyet kaybına uğradığı bu terör meselesini artık geride bırakıyoruz.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkmenistan'da Türk İş Dünyası buluşmasına katıldı. Yılmaz, Türkmenistan'la işbirliğinin geliştirileceğini söyledi. Hedefimiz 5 milyar dolarlık ticaret hacmi üretmek dedi. Bu ortak yürüyüşte sizlerin daima yanındayız ifadelerini kullandı. 2 günlük ziyaret kapsamında Yılmaz, Türkiye-Türkmenistan hükümetler arası ekonomik komisyon toplantısına da katılacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Asya-Pasifik turunu sürdürüyor. Singapur ve Endonezya'nın ardından Bakan Fidan resmi temaslarda bulunmak üzere Güney Kore'ye gidecek. Fidan'ın gündeminde stratejik ortaklığın güçlendirilmesi, savunma sanayinde işbirliği, ticaret hacminin artırılması ve bölgesel gelişmeler yer alacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin savunma sanayinden yenilenebilir enerjiye, kendi teknolojisini tasarlayan bir ülke olduğunun altını çizdi. Coğrafyanın zorluklarına rağmen artık istikrar üreten ve kalkınma yolculuğunu kararlılıkla sürdüren bir Türkiye var, dedi. Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkan Emine Erdoğan'ın himayelerinde Sıfır Atık Vakfı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen Sıfır Atık Festivali yarın başlıyor. Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek festivalde geri dönüşümden enerji verimliliğine kadar birçok konu ele alınacak. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilen dünyanın en büyük sivil okçuluk organizasyonu 14. Uluslararası Fetih Kupası İstanbul'da düzenlenen açılış töreniyle başladı. Bu yıl 5 kıta 51 ülkeden 700'den fazla sporcunun katıldığı Fetih Kupası'nda klasik yay, makaralı yay, geleneksel yay olmak üzere 3 farklı branşta madalya mücadelesi verilecek. Organizasyon 7 Haziran'daki ödül töreniyle sona erecek. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Uluslararası Fetih Kupası'nın yalnızca spor etkinliği değil, kimlik, hafıza ve diriliş çağrısı olduğunu söyledi. Bakan Bak İstanbul'da 14. Fetih Kupası açılışında konuştu.
2: Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde düzenlediğimiz Uluslararası Fetih Kupası, İstanbul'un fethinin hatırasını yaşatan kıymetli bir buluşma. Bu vesileyle büyük ve şanlı fethin yıl dönümünü bir kez daha gururla yad ediyor, çağ açıp çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve kahraman ecdadımızı rahmetle ve minnetle anıyoruz. Bugün burada da o ruhu canlı tutuyor, gelenekten ilham alarak geleceğe yürüyoruz. Atalarımız bize emaneti olan bu şehri çok yönlü sportif buluşmalarla taşlandırıyor, geleneksel değerlerimize, sporumuza sahip çıkıyoruz. Bu yönüyle Uluslararası Fetih Kupası yalnızca bir spor etkinliği değil, bir kimlik, bir hafıza ve bir diriliş çağrısıdır. Bu organizasyonu el ve gönül birliğiyle dünyanın en büyük sivil okçuluk buluşmalarından birini haline getirdik. Bu yıl organizasyonumuzda 5 kıtadan 51 ülkeden 700'ün üzerinde sporcumuz yer alıyor. Bu görkemli tablo Türkiye'nin

0: organizasyon gücünü ve İstanbul'un uluslararası spor vizyonunu çok net bir şekilde ortaya koyuyor.
1: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, okçuluğun bir çağı kapatıp bir çağ açan ecdadın fetih ruhunu ve mirasını geleceğe taşıyan canlı bir değer olduğunu söyledi. Kendi kültürünü bilen, tarihini tanıyan ve medeniyet değerleriyle yetişen genç nesiller, Türkiye yüzyılının en güçlü teminatıdır, dedi. Bakan Ersoy, İstanbul'da 14. Fetih Kupası açılışında konuştu.
2: Okçuluk sadece bir spor dalı olarak değil, bir çağı kapatıp, ecdadımızın başka bir çağı açan, ecdadımızın fetih ruhunu, medeniyet tasavvurunu ve köklü kültürel mirasını geleceğe taşıyan canlı bir değer olarak yeniden hayat bulmaktadır. Bugün Okçular Vakfımızın aynı mirası büyük bir hassasiyetle geleceğe taşıdığını görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif'in dediği gibi, fıtrat değişir sanma, bu kan yine o kandır. Okçular Tekkesi'nin talebeleri bugün Okçular Vakfı'nın öğrencileriyle aynı ruhu, aynı disiplin ve aynı hedefi yaşatmaya devam etmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son yıllarda geleneksel sporlarımızın yeniden ihya edilmesi adına çok önemli adımlar atılmıştır. Kendi kültürünü bilen, tarihini tanıyan ve medeniyet değerleriyle yetişen genç nesiller Türkiye yüzyılının en güçlü teminatıdır.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, hukuka dayanmayan güvenlik sisteminin kalıcı ve sürdürülebilir olmadığını söyledi. Güvenlik politikalarımızı vatandaş odaklı ve hukuk temelli bir anlayışı esas alarak geliştirmeye devam ediyoruz, dedi. Bakan Çiftçi, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu toplantısında konuştu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı'nda 9 Türk gemisinin kaldığını söyledi. Gemilerin durumunun yakından takip edildiğini belirten Bakan Uraloğlu, Körfez bölgesinde kalan uçağımız yok, dedi.
3: Bir tanesi Türk bayraklı olmak üzere toplam 9 tane Türk sahipli gemi Hürmüz Boğazı'nda. Esasında 8'di. Bir tanesi kendi isteğiyle ve gerekli ne diyelim oradaki irtibatları sağlayarak girdi ve 9 tane gemi var orada. Bu gemilerden 2 tanesinin çıkma talebi yok. Diğerlerinin yine çıkma talepleri var. Bunları yakından takip ediyoruz. Esasında 15 gemiydi. Esasında bu rakamlara düşmüş durumda. Dolayısıyla süreci yakından takip ediyoruz. Savaş hasabıyla Orta Doğu'da ya da Körfez bölgesinde halihazırda kalan uçağımız yok. 3 tane uçağımız vardı. Bunları peyderpey aldık ve dolayısıyla şu anda herhangi bir uçağımız söz konusu değil.
1: Ankara'da NATO zirvesi için hazırlıklar sürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yenilenen Etimesgut Askeri Havalimanı'nın 15 Haziran'da açılacağını duyurdu. Proje ile Esenboğa Havalimanı yolundaki yoğunluğun azaltılması hedefleniyor. NATO zirvesi dolayısıyla ÖSYM'de sınav takvimini güncelledi. Buna göre 12 Temmuz'da yapılacak Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı 26 Temmuz'a alındı. 26 Temmuz'da yapılması planlanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES'in yeni tarihi ise 2 Ağustos olarak belirlendi. 2 Ağustos'ta uygulanacağı duyurulan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı Yok Dil'de 9 Ağustos'ta yapılacak. Ankara'da 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan NATO Liderler Zirvesi'ne ABD Başkanı Donald Trump'ın da katılacağı açıklandı. Açıklamayı ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio yaptı. Rubio, Ankara'daki zirvenin önemini işaret etti. Türkiye'de yapılacak zirve, ittifak tarihinin muhtemelen en önemli zirvesi olacak, dedi. Rubio, 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek zirvede tüm konuların konuşulacağının altını çizdi, NATO'nun ciddi değişime ihtiyacı olduğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında müzakere belirsizliği sürerken sahada tansiyon yükseldi. İran, ABD'ye ait savaş uçaklarının Keşm Adası'na hedef aldığını duyurdu. Kuveyt, Bahreyn ve Irak'taki Amerikan üslerine misilleme yapıldığını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki görüşmelere ve ateşkese rağmen İsrail unsurları Lübnan'ı bombalamayı sürdürüyor. Nebatiye ve Sur kentine yönelik saldırılarda 7 kişi hayatını kaybetti. Soykırımcı İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 3.468 kişi hayatını kaybetti. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş yeni bir boyuta taşınıyor. Ukrayna, Rusya'nın Sankt Petersburg kentindeki birçok noktaya saldırı düzenledi. Kritik petrol tesislerinden birini insansız hava aracıyla vurdu. Rusya'nın Baltık filo üssünde demirli bir savaş gemisi de hedefteydi. Kremlin saldırılara sistematik şekilde yanıt verileceğini duyurdu. Emniyet Teşkilat Kanunu'nda düzenlemeleri de içeren kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenleme ile polis okulundayken sağlık nedeniyle ilişiği kesilen personele yeniden memurluğa dönüş imkanı tanınacak. Akaryakıt ve LPG sektöründe riskli mükelleflerden alınan teminatı artırma sınırı da 5 katına çıkarılacak. Böylece usulsüz ticaretle mücadelenin kapsamı genişletilecek. Gümüşhane'de etkili olan sağanak, su taşkınları ve heyelana neden oldu. Trabzon-Bayburt karayolunda heyelan nedeniyle kapanan yol, ekiplerin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. Tokat'ın Artova ilçesinde ise dolu yağışı yolları beyaza bürüdü. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran merkezli kriz Türkiye'nin küresel enerji tedarikindeki kritik rolünü perçinlemiştir, dedi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu yarın ilk toplantısını yapacak. Özgür Özel yeni parti konusunda net konuşmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijeryalı mevkidaşını yarın Ankara'da ağırlayacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Güney Kore'ye gidecek. ABD Başkanı Donald Trump Temmuz'da Ankara'ya geliyor. Spor. Filenin Sultanları Milletler Ligi'ne galibiyetle başladı. Ay Yıldızlılar ilk maçta Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 yendi. Fenerbahçe Beko play-off final yolunda dev bir adım attı. Sarı lacivertliler bir kez daha 18 sayı geriye düştüğü maçı kazandı. Anadolu Efes'i 73-72 yenen Yasikevicius'un ekibi seride 2-0 öne geçti. Trabzonsporlu Zubkov Yunan ekibi AEK'ya transfer oldu. Bordo Maviller bonservis bedeli olarak 4 milyon artı şartlara bağlı 500 bin avro alacak. Roland Garros'un 11. günü yine sürprizlerle doluydu. Kadınların 1 numarası Sabalenka ile erkeklerin 4 numarası Aliassime organizasyona çeyrek finalde veda etti. Hava durumu. Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Eskişehir hariç İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli çevreleri, Tekirdağ'ın kuzey kesimleri, Malatya, Muş ve Van çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları Karadeniz'in iç kesimlerinde 4 ile 6 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı merkezlerde gecenin en düşük sıcaklıkları da şöyle. Ankara 14, İstanbul ve Adana 20, İzmir, Tekirdağ, Çanakkale ve Denizli 18, Bursa ve Gaziantep 16, Muğla 13, Antalya, Şanlıurfa ve Mardin 19, Sivas 10, Samsun, Trabzon ve Ordu 17, Bolu 12, Erzurum 6, Van 9 ve Diyarbakır 15 derece. Yol durumu. Muğla Denizli yolunun 19-23. kilometreleri arasında yol çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Eskişehir-Kütahya Devlet yolunun 37. kilometresindeki Sporkent kavşağında iyileştirme çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
4: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
5: Arkası yarın.

Çalı Kuşu 6. Bölüm. Yazan Reşat Nuri Güntekin, uygulayan Necati Cumalı, mikrofona koyan Nüvit Özdoğru. Bu bölümde rol alan sanatçılar: Muhtar Cemil Şahman, Feride Jeyan Mahfi Ayral, Hatice Saime Arcıman, Nazife Sunap Ekuysal.

Çalı Kuşu Feride'nin romanı. 6 yaşındayken annesini kaybediyor. Bir süvari subayı olan babası onu Sörler Okulu'na yatırdıktan birkaç yıl sonra ölüyor. Feride tatillerini bazen Besime teyzesinin koz yatağındaki köşkünde, bazen de Ayşe teyzesinin Tekirdağ'ındaki köşkünde geçirmektedir. Feride, Besime teyzesinin oğlu Kamuran'ı için için sevmektedir. Teyzesinin kızı Müjgan, Feride'nin bu duygusunu sezer ve Kamuran'ı açar. O zaman Kamuran da Feride'yi sevdiğini anlar. İki sevgili nişanlanır. Kamuran 4 yıl için elçilik katibi olarak Avrupa'ya gider. Dönüşünde düğün hazırlıklarına girişilir. Düğüne birkaç gün kalmıştır ki uzun boylu, kara çarşaflı bir kadın köşke gelerek Feride'ye şu haberi verir. Kamuran Avrupa'dayken Münevver adında dul bir kadınla tanışmış, aralarında bir macera geçmiştir. Hastalıklı bir kadın olan Münevver, Kamuran'ın kendisiyle evleneceğini ummaktadır. Feride ile nişanlı olduğundan da haberi yoktur. Kara çarşaflı kadın, Münevver Kamuran'la evlenmezse yaşayamayacağını söyler. Üstelik Kamuran'ın Münevver'e yazdığı bir de mektup gösterir. Feride yıkılmıştır. Hemen köşkü terk ederek Anadolu'nun yolunu tutar. Feride'nin bundan sonraki hayatı bir

0: Anadolu Destanı anlamını kazanır. Feride, Bursa Merkez Rüştiyesi Coğrafya ve Resim Öğretmenliğine tayin edilmiştir. Halbuki bu öğretmenliğe bir hafta önce Huriye isminde bir başka muallime tayin edilmişti. Hangi emrin muteber olacağını Marif Müdürü ile Kalem Şefi ve Rüştiye Müdüresi uzun uzun tartışırlar. Derken Huriye gelerek Feride'ye elinden işini aldığı gerekçesiyle hakaretler savurur. Feride büyük bir olgunlukla tek münhal olan Zeyniler Köyü öğretmenliğini kabul edeceğini bildirir. İstanbul'un rahat havasından başka bir şey bilmeyen Feride, Anadolu'nun yoksul çocuklarına hizmet etmek için fakir Zeyniler Köyü'ne doğru yola çıkar. Feride yolculuğunu hatıra defterinde şöyle anlatıyor.
1: Saatler geçtikçe yollara mahzun bir ıssızlık çöküyordu. Bu Çeçen arabalarının ince, yanık sesli çıngırakları var. İcat edenler ne iyi düşünmüşler. Yamaçlarda, derelerde uyandırdıkları uzak akisler insana adeta bir teselli sesi gibi geliyor. Hele bir kayalığın içinden geçerken öyle sandım ki uzaklarda şu yanmış gibi görünen kara taş yığınının öte tarafında görünmez bir yol var. İnce sesli bir kadın hıçkıra hıçkıra ağlayarak bu yolun içinde arkamızdan koşuyor. Akşam yaklaşıyor. Güneş ağır ağır tepelere çekilirken boğazlara karanlık çökmeye başlıyordu. Yol hala bitip tükenmek bilmiyordu. Görünürde ne bir köy, ne hatta bir ağaçlık. İçimde yavaş yavaş bir korku uyanmaya başlamıştı. Ya geceden evvel Zeyniler Köyü'nü tutamazsam, ya dağ başlarında yalnız kalırsam? Arabacı ara sıra durarak hayvanlarını dinlendiriyor, İnsanla konuşur gibi onlarla konuşuyordu. Bir taşlığın ortasında gene böyle bir mola vermesinden istifade ettim. Daha çok var mı diye sordum. O ağır ağır başını sallayarak cevap verdi. Geldik. Bu adam yaşlı başlı bir insan olmasaydı benimle eğlendiğine hükmedecektim. Nasıl olur dedim. Allah'ın kırındayız. Görünürde köy filan yok. İhtiyar adam arabadan çantalarımı çıkarmaya çalışarak cevap verdi. Nah, şu patikadan ineceğiz. Zeyniler buraya 5 dakika çeker. Araba yolu yok. Taşların arasından minare merdiveni gibi dik bir yoldan inmeye başladık. Aşağıda akşamın alacakaranlığı içinde kapkara bir servilik, etrafı çitle çevrilmiş, çıplak bahçeler arasında tek tük kulübeler, tahta evler görünüyordu. İlk bakışta Zeyniler bana hala yer yer dumanları tüten bir yangın harabesi gibi göründü. Köyü deyince gözümün önüne yeşillikler arasında eski Boğaziçi yalılarındaki güvercinliklere benzeyen sevimli, şen manzaralı kulübeler gelirdi. Halbuki bu evler çökmeye yüz tutmuş simsiyah viranelerdi. Yıkık bir değirmenin önünde abalı, sarıklı bir ihtiyara rast geldik. Kaburga kemikleri soyulmuş zayıf bir ineği ipinden sürüye sürüye bu evlerden birine doğru götürmeye çalışıyordu. Bizi görünce durdu. Dikkatli dikkatli bakmaya başladı. Bu ihtiyar hoca Zeyniler muhtarıymış. Arabacı onu tanıyordu. Birkaç kelimeyle benim kim olduğumu anlattı. Belden büzmeli bol siyah çarşafım, sımsıkı peçemle genç olduğumu anlamak mümkün değildi. Böyle olduğu halde muhtar efendi beni fazla süslü bulmuş olacak ki tuhaf tuhaf baktı. Sonra ineğini çıplak ayaklı bir çocuğa teslim ederek önümüze düştü. Köyün dar sokakları içine girmiştik. Evleri şimdi daha iyi görebiliyordum. Hani kavaklarda önüne ağlar serilmiş, yağmurdan çürüyüp kararmış, bazı rüzgarlarından bir yana çarpılmış viran balıkçı kulübeleri vardır. Bu evler ilk bakışta onları hatırlatıyordu. Altlarında 4 direkten ibaret ahırlar, üstlerinde asma merdivenle çıkılan 1-2 oda. Herhalde Zeyniler şimdiye kadar işittiğim, resimlerini gördüğüm köylerden hiçbirine benzemiyordu. Etrafı tahtalar çevrilmiş bir bahçenin kırmızı kapısı önünde durduk. Yapraklarına varıncaya kadar siyah görünen bu köyde gördüğüm ilk renk bu kırmızı kapı oldu.
2: Hatça Hanım akşam namazını kılıyor olmalı. Az bekleyen bakam. Hatça Hanım namazı hiç ihmal etmez. Ehli tarikattendir. Isık olmasın köyün bütün ihtiyacı.

0: ihtiyacına yetişi.
1: Ne gibi bütün ihtiyacına efendim?
0: Köyün ölüsünün de dirisinin de her hizmeti onda biter. Mevlüt oku, gelinle yüzünü yaza. Sekarette bulunan hastaların son nefesinde ağzına zemzem damlasını o akıdı. Kadın cenazelerini yıka, yaşmakla. Hasıl.

0: Eyoble, artık zaman değişti. Şimdiki ilimler de bizim bildiğimiz ilimler gibi değil. Sorması ayıp olmasın emme. Sen hangi mektepte okudun bakayım kızım?
1: Ben hususi tahsil gördüm muhtar efendi.
0: Kur'an-ı Kerim'e ilmu hale vakıfsındır inşallah.
1: Ben...
0: Hiç kendini zorlama. Sen ne kadar vakıfım da desen ben zaten inanmam. Yeni yetişenlerden senden önce bu oradan kaç tane hoca geçtiyse hepsi de Kur'an'dan, ilmihalden nafile. Hesapta, okumada, yazmada iyiler ama ahkam-ı diniye gelince hepsi de hac canımdan geriydiler. İyisi mi sen gel büyük sözü dine. Gene de eski düzeni bozma. Eskiden nasa gene öyle gitsin. Sen kendi bildiklerini okut, hac canım da kendi bildiklerini okusun. Böyle olursa biz de çocukluğumuzu seve seve mettabınıza yollarız.
2: Safa geldin hocam. Hoş geldin muhtar efendi.
0: Hoş bulduk hac canım. Bak Bursa'dan yeni hoca hanım geldi.
2: İşte gözlere şiş. Maşallah maşallah. Buyur otur muhtar efendi. Acelen mi?
0: Benim hayvanları dama çekmedim. Varın gidin de başka zaman gelirin.
2: Sen bilirsin muhtar efendi. Buyur otur hoca hanım dine. O da buyur boş kaldı kızım. O yüzden kirlenmiş çok. Yarın sabah kısmetse erkenden temizlerim inşallah.
1: O da bütün yıl boş mu kaldı dediniz?
2: Boş kaldı ya kızım.
1: Neden?
2: Gelen hoca durma yok ki. Geldiler mi daha o günden oflamaya puflamaya başlıyorlar. Ne de olsa her bir iş her yerinde alışmışlar. Buraları onları sıkıyor. İnşallah sen de onlar gibi çabucak sıkılmazsın ha kızım.
1: Sen nerede kalıyorsun Hatcan?
2: Benim aşağıda kendi yerim var kızım. Bana göre bir yerceğiz. Ben oracıkta dua eder, tesbihimi çekerim. Kimseye ziyanım dokunmaz benim. Müsaade verirsen gene oracıkta kalırım kısmetse.
1: Sen nasıl rahat edersen öyle hareket et Hatcan.
2: Allah senden razı olsun kızım. Bir vakitler ben de bu mektebin hocasıydım. Emme bizim aklımız sizin bildiklerinize eğilmez ki. Biz mektep medrese görmedik ki hocamızdan ne gördüysek onu belledik. Allah razı olsun. Marif mektebi tamir ettirdi emme beni de yerimde bıraktı. Hani ben de nankör değilim kızım. Hükümetin verdiği 200 kuruş aylığı hak etmek için hani sen ne dersen yaparım hadi Allah.
1: Gönlün rahat etsin Hat canım. Benden hiçbir zarar gelmez sana.
2: Allah senden razı olsun evladım. Belli ki gün görmüş geçirmiş bir insan evladısın.
3: Kuzum Hat canım, bana yardım et de şu pencereyi açalım. Ben kendi kendime beceremeyeceğim galiba.
2: Sen dur hele kızım, dur hele. Otur gayri, yoldan yeni geldin, yorgunsun. Sen ne istersen seslen bana, ben her hizmetini görürüm.
3: Mezarlık mı orası?
2: Zeynilen kabristan orası kızım. İnsan daha sağlığında orasını yadırgamamalı. Eninde sonunda hepimizin gideceği yer orası.
3: Kapı vuruluyor.
2: Bakayım kızım bakayım. Belki de Ebu Hanım'dır. Geldiğini muhtardan duyduysa hoş geldine gelmişti.
1: Demek hayatım bundan sonra bu odada bu mezarlığın karşısında geçecek.
2: Buyur Nazife Moğla buyur. Geç geç. Hoca Hanım da yukarıda. Gel.
4: Şöyle bir yüzünü göreyim. Hoş geldin diyeyim dedi.
2: Gel gel buyur.
4: Hoş geldin hoca hanım.
1: Hoş bulduk efendim. Buyurun oturun.
4: Benim adım Nazife Molla kızım. Sana kızım dediğim için kusura bakma. Ne de olsa annen yaşındayım ya. Annen sağ mı evladım?
1: Hayır efendim.
4: Vah vah. Allah baki ömrünü sana versin kızım. Baba.
1: O da sizlere ömür efendim.
4: Ne yapalım, bazısının ömrü kısa olur. Allah size başka geder göstermesin. Bilseydim sormazdım. İsmin kızım?
1: Feride.
4: Çok güzel, maşallah maşallah. Sana da yakışmış. Bu köyde göreceksin ya, bir kadın bir kız köyün yerlisi ise mutlaka ismi ya Ayşe'dir ya da Zehra. Hatice Hanım da benim de buralı olmadığımız isimlerimizden anlar.
1: Neden öyle? Başka isim mi gelmiyor hatırlarına?
4: Öyle işte. Başka isim koyarlarsa çocuklarına

0: yaşamaz, ölür sanıyorlar. Herkesin neye neden inandığı bilinir mi kızım? Onun için kimin kızı doğarsa adını ya Anşe koy ya Zehra.
1: 3-4 kızı olursa?
0: Olsun, nasıl rast gelirse öyle koy. Zaten çoğunun anasının adı ya Ayşe'dir ya Zehra. Bursalı mısın kızım?
1: Değilim efendim.
0: Nerelisi?
1: İstanbullu.
0: Bursa da pek güzel yerdir kızım. İstanbul'dan aşağı kalmaz derler. Ben seni ilk görüşte Bursalı sandım. Benim oğlum da 2 yıldır Bursa'da. Yaşı küçüktür emme maşallah. Şimdiden hafız. Kaç yaşındasın kızım?
1: 20 efendim.
0: Maşallah maşallah. Benim oğlum da 22 yaşında. 2 yıl önce Bursa'ya cerre gitti. Hocaları orada tutmak istiyorlar emme. Ben razı değilim. Herkes nerede görmüşse orada. Çok şükür malımız mülkümüz var. Hafızım yaşadıkça sıkıntı çekmez inşallah. Kısmetse bu yıl döner artık. Döner de kendi elimle evlendiririm.
1: Allah gönlünüze göre versin efendim.
2: Aa. Hafızı pek akıllıdır maşallah. Daha küçüklüğünden beri hali, tavrı bütün çocuklardan başkaydı.
1: Allah bağışlasın.
0: Artık kızım sen de inşallah burada kalırsın. Bak sen maşallah pek hanımsın. Öbür hocalar gelir gelmez renkleri değişirdi. Ah gözlerimi kapamadan hafızımı kendi elimle bir evlendirsem.
3: Dışarıda çeşme mi var?
2: He, köyün çeşmesi kızım, iyi bildin. Şuracıkta pencerenin altındadır. Allah'tan ki yakın, su alması kolay oluyor.
3: Ne güzel akıyor.
0: Birazdan da çakallar ulumaya başlar ha kızım, onu da duyarsın.
3: Çakallar köye inmez herhalde.
0: İnmez olurlar mı? Kar yağmaya başlasın göğün içine kadar sokulurlar.
3: Çok kar yağar mı burada?
0: Bir aya varmaz yağmaya başlar. Bir yağmaya başladı mı da Nisan'dan önce kalkmaz.
3: Kalkmasın zarar yok. Pek severim kar.
0: Hoca hanımın huyları güzel maşallah. Hiç şikayeti yok.
2: Cenab-ı Hak ne emretmişse o olur. O karını da rahmetini de kendi biri kendi yağdırır. Ondan şikayet günah olur.
0: Mevlid okumak bilir misin ha kızım?
3: Bilirim fakat sesim yoktur Eba Hanım.
2: Çok şükür.
0: Çok yazık. Olsaydı pek iyiydi. 3 yıl önce bir hoca hanım geldiydi. Gayet güzel okurdu. Burada hafta geçmez 1-2 mevlid okudurlar.
2: Elbette ölüler dua ister. Evet. Hep sağlar ama bu dünya.
0: Her seferinde de okuyana senin buradan aldığın aylık kadar para verirler. Hoca hanım giderken paraları yolda önüme çıkan olur değil. Neresine gizleyeceğini bilemediydi. Sen de bir gayret etsen.
3: Zarar yok Eba Hanım, ben maaşımla geçinirim.
0: Geçinirsin emme. Bir kenara 5-10 kuruş koysan fena mı kızım? Yarın gene bir düğün var. Bakalım mevludu kime okutacaklar. Okuyan çıkmasa gene ben okurum. Gelin de yabancı değil.
3: Ne gibi?
0: Sizin talebelerinizden biri.
3: Nasıl? Bu mektepte evlenecek yaşta talebe var mı?
2: Olmaz olur mu hocam? Çoğu 11'inde, 12'sinde.
3: 12'sinde mi evleniyorlar?
0: İlahi ya kızım, evlenmesinler mi? Ben köşeye oturduğumda 15 yaşındaydım da bana evde kalmış kız dediler. Şimdi o adetler ne de olsa kalktı emme. Bu evlenecek öksüzün kimseci yok. Kocaya varacağı iyi oldu. Kocası bir dilim yiyecek ekmek verir nasıl olsa.
3: Daha çocukları görmedim. Kim bu kız diye soracağım ama.
0: Kızım hoca hanım, laf açılmışken söyleyeyim he. Gelin pek bir çare. Sırtında bir basma entar izi bile yok. Etrafta fazla kimse de yok ki gidip isteyen. Daha yeni geldin, sırası değil emme. Acaba çantanda eski işe yaramaz bir şey bulunur mu he? Verelim fakire de sevinsin, yüzü gülsün.
3: Bu iyi mi?
0: İyi de söz mü kızım? Kim bilir nasıl sevinecek fukara? Göyde entarın böylesini kim gördü? Kim gördü? Hadi bana müsaade, gideyim de bu emanetimi vereyim.
2: Hadi güle güle, güle güle, güle güle.
3: Köyün ölülerini buraya mı gömüyorlar?
2: Zeynirler kabristanı orası kızım. Eski zamandan kalmadır orası. İnce ölüleri başka yana gömüyorlar. Ben varayım da Zeynep babanın fenerini yakayım. Hinci gelirim.
3: Zeynep baba kim haccanım?
2: Himmeti hazır olsun bir mübarek kişi. Bak şurada. Şu selvinin altında yatağı. Ölmeden önce de 7 yıl o türbede çile doldurmuştu.
3: Ben de geleyim mi seninle?
2: Gel yavrum, gel. Çok iyi edersin gelirsen.

0: Gelir gelmez Zeynep babayı ziyaret etmek istemem. Pek iyi oldu kızım. Onu memnun edersin, o da seni korur.
1: Demek bu Zeynep babanın kudreti bu kadar büyük.
0: Erenlerden o kızım. Bu köy eskiden Zeynülerinmiş. Zeynep baba da bunların en büyüğü. Kimsenin iyi edemediği hastaları hep buraya getirirler. Hele bir kötürüm kadın getirmişlerdi buraya. Sırtta getirdiler. Alim Allah ayaklarıyla yürüye yürüye gitti. Hadi kızım, şimdi dua et. Gönlünde ne muradın varsa Zeynep babadan iste. Köyde birisi öleceği vakit Azrail Zeynep babaya misafir olur diller. O vakit bu kandil kendiliğinden söner. Hadi gayrı ben çekileyim de sen Zeynep babadan ne muradın varsa iste.
1: Zeynep babacığım, ben küçük, cahil bir çalı kuşuyum sadece. Sana nasıl yalvarmak gerektiğini de bilmiyorum. Sen bu köyde 7 yıl güneş görmeden çile doldurmuşsun dediler az önce. Belki sen de insanların vefasızlığından, zalimliğinden kaçmışsındır babacığım.

Senden büyük bir şey istemeyeceğim. Bu 7 yıl içinde elbet güneşlerin, rüzgarların hasretini çektiğin olmuştur senin de. Seni o dakikaların acısına katlandıran o melek sabrından bana da ver. Ağlamadan, inlemeden çilemi doldurayım.

Reşat Nuri Güntekin'in yazdığı Çalı Kuşu isimli sürekli oyunumuzun 6. bölümü bitti. Uygulayan Necati Cumalı, mikrofona koyan Nüvit Özdoğru. Bu bölümde rol alan sanatçılar: Feride Ceyhan Mahfi Ayral, Hatice Saime Arcıman, Nazife Molla Suna Pekuysal, Muhtar Cemil Şahman, anlatan Zihni Küçümen.

Burası Kısa Dalga, 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Avrupa'daki dinleyicilerimizle 31 metre 9770 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'deki dinleyicilerimizle 49 metre 6040 kHz üzerinden Türkiye saatiyle 7'de tekrar birlikte olacağız.

Yüzlerce hastane, on binlerce sağlık çalışanı, milyonları aşan tetkik, operasyon, işlem, muayene ve bir ülkenin sağlığı. Görünenin çok ötesindeki büyük resmi uzman konuklarımız anlatıyor. Profesör Doktor Çağdaş Erkan Akgüren sunumuyla Sağlık 360 her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Her taşında tarih, her sofrasında lezzet saklı bu toprakları Bir Şehir programında anlatıyoruz. Türkiye'nin şehirleri, kültürel mirası, tarihi şahsiyetleri, unutulmaya yüz tutmuş lezzetleri ve türküleriyle her hafta dinleyicilerle buluşuyor. Bir Şehir programı her pazartesi Türkiye saatiyle 13.15'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyor.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Rayların Belleği. Hazırlayan Mehmet Kasar, seslendiren Yasemin Pamukçu. Rayların sesi yalnızca bir trenin hareketini değil, zamanın ve hatıraların akışını da anlatır. Tren yolculukları bir yerden bir yere gitmenin ötesinde insanın kendi içine yaptığı sessiz bir yolculuktur. Pencereden geçen manzaralar, kısa karşılaşmalar ve vedalar. Her biri gelip geçici bir anın içinden doğan ayrı bir hikayeye dönüşür. Zaman ilerledikçe anıya, anılarsa bir ömre karışır. Saygıdeğer dinleyicilerimiz, Rayların Belleği programına hoş geldiniz. Ben Yasemin Pamukçu. Bu programda trenleri yalnızca bir ulaşım aracı değil, hayatların kesiştiği bir yaşam alanı olarak ele alacağız. Kompartmanlardan istasyonlara uzanan insan hikayelerini birlikte dinleyeceğiz. Çünkü her vagon bir sır, her ray bir hafıza taşır. Bu yolculuk zamanın ve hatıraların iç içe geçtiği bir anlatıdır. Trenler insanı hayatın telaşından uzaklaştırıp zamanın akışına kulak vermeye çağıran özel bir ritim taşır. Bu nedenle yalnızca bir yerden bir yere götüren araçlar değil, geçen zamanı, değişen manzaraları ve insanın iç dünyasını sessizce yansıtan hayatın en gerçek aynalarından biridir. Aynı vagonda birbirini hiç tanımayan insanlar kısa bir süre için ortak bir zamana ve aynı yöne doğru ilerleyen bir hikayeye dahil olur. Kimi memleketine döner, kimi

yeni bir hayata doğru yol alır, kimi ise sadece uzaklaşmanın sessizliğini arar. O anlarda bir öğrencinin heyecanı, bir askerin özlemi, uzun bir yolculuğun sessizliği ya da cam kenarında düşüncelere dalmış bir yolcunun bakışı. Hepsi aynı vagonun içinde, aynı yolculuğun farklı yüzleri haline gelir. Bu program boyunca trenlerin edebiyattaki yerinden toplum hayatındaki anlamına, eski istasyonlardan gece trenlerinin bıraktığı duyguya kadar pek çok farklı konuyu konuşacağız. Türkiye'nin dört bir yanından geçen rayların taşıdığı insan hikayelerine kulak verecek, bazen geçmişe gidecek, bazen de kendi yolculuklarımızı hatırlayacağız. Peki, insanı trene çeken şey nedir? Modern çağın hızına rağmen neden hala raylar üzerinde ağırbaşlı bir şekilde ilerleyen trenlere karşı özel bir yakınlık hissederiz? Neden saatler süren bir tren yolculuğu çoğu zaman çok daha kısa bir uçak seyahatinden daha derin izler bırakır? Belki de bunun nedeni trenin insana yalnızca bir noktadan diğerine ulaşmayı değil, yolculuğun kendisini de yaşatmasıdır. Çünkü tren acele etmez, zamanı geride bırakmaya çalışmaz. Rayların üzerinde sakin bir ritimle ilerlerken insanı da kendi akışına dahil eder. Pencereden geçen manzaraları, yol kenarındaki küçük hayatları ve çoğu zaman fark etmeden geçip gittiğimiz ayrıntıları görünür kılar. Trende varılacak yer kadar o yere giden yol da önem kazanır. Zaman sanki biraz yavaşlar, insan düşüncelerine, anılarına ve çevresine daha çok yaklaşır. Belki de tren yolculuklarını unutulmaz kılan şey budur. Bizi yalnızca bir şehre değil, kendi iç dünyamıza da doğru sessiz bir yolculuğa çıkarmasıdır. Bir tren penceresinden dışarı bakarken insan yalnızca manzarayı izlemez. Bozkırın ortasında tek duran bir ağacı, küçük bir istasyonun sessizliğini, akşamüstü evine dönen bir çobanın uzak silüetini ya da ışıkları yeni yanmaya başlayan bir kasabayı görür. Anadolu, tren camından bakıldığında başka türlü görülür. Daha sakin, daha gerçek, daha insana yakın. Belki de bu yüzden trenler, yıllardır edebiyatın, sinemanın ve hafızamızın en güçlü sembollerinden biri olmuştur. Çünkü tren yolculukları yalnızca fiziksel bir hareket değil, düşünmeye, hatırlamaya ve insanın kendi içine dönmesine imkan veren özel zamanlardır. Edebiyatımızın büyük isimleri de rayların bu duygusunu satırlara taşımışlardır. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın eserlerinde hissedilen o ritmik tren sesi, yalnızca bir yolculuğun değil, zamanla, geçmişle ve insanın kendi iç dünyasıyla yaptığı sessiz hesaplaşmanın yankısı gibidir. Çünkü tren hareket ettiğinde yalnızca şehirler geride kalmaz. İnsan bazen eski bir hayatı, bazen yarım kalmış bir hatırayı, bazen de uzun zamandır susturduğu düşünceleri bırakır arkasında. Varılacak yere henüz varılmamış, geride bırakılan yerse çoktan ufukta silinmeye başlamıştır. İnsan geçmişle gelecek arasında uzanan ince bir çizgide yol alır, ne tamamen ayrıldığı yere aittir artık, ne de ulaşacağı yere. İşte yolculuğun en derin ve en gerçek yanı da bu arada kalmışlıkta saklıdır. Çünkü insan bazen en çok yoldayken kendine yaklaşır, kendisini en çok o anlarda duyar. Rayların ritmi eşliğinde, camdan dışarı sessizce bakarken hayatın içinden geçtiğini değil, hayatın kendisinin usulca akıp gittiğini hisseder. O an, yolculuk bir mesafeyi aşmanın ötesine geçer. İnsanın kendi iç dünyasına doğru çıktığı sessiz ve derin bir yolculuğa dönüşür. Şimdi yolculuğun biraz daha içine, trenlerin en kendine özgü dünyasına yaklaşalım. Kompartmanlara. Dar bir alan, sınırlı birkaç koltuk, kısa süreli bir ortak yaşam. Ama belki de insan hikayelerinin en yoğun yaşandığı yerlerden biridir tren kompartmanları. Çünkü orada normal hayatın içinde yolları kesişmeyecek insanlar aynı yolculuğun içinde yan yana oturur.
Birbirini hiç tanımayan yolcular aynı geceyi, aynı sessizliği ve aynı ray sesini paylaşır. Sosyolojide buna bazen zorunlu sosyalleşme denir. İnsanların istemeseler bile aynı mekanı ve zamanı paylaşmak zorunda kaldığı durumlar. Ancak trenlerde bu durum çoğu zaman soğuk bir mahcubiyete değil, beklenmedik bir insan yakınlığına dönüşür. Yolculuğun ilk dakikalarında herkes kendi içine çekilir. Camdan dışarı bakan gözler, sessizce yerleşen valizler, kısa ve mesafeli bakışlar. Herkes görünmez sınırlarını korumaya çalışır önce. Çünkü kompartman bir yandan kamusal bir alan, bir yandan da geçici bir mahremiyettir. Sonra çoğu zaman küçük bir ayrıntı değiştirir atmosferi. Bir çay ikramı. İsterseniz pencereyi kapatayım diyen bir ses. Nereden gelip nereye gidildiğini soran sade bir cümle. Ve o mesafe yavaş yavaş çözülmeye başlar. Bir bakarsınız, birkaç saat öncesine kadar tamamen yabancı olan insanlar gece boyunca hayat hikayelerini paylaşmaktadır. Kimi oğlundan söz eder, kimi öğrencilik yıllarından, kimi memleket özlemini anlatır, kimi de yalnızca dinler. İşte trenlerin en dikkat çekici taraflarından biri de budur. Vagonun içinde hayat, dışarıdaki dünyadan biraz farklı işler. Makamların, unvanların, toplumsal mesafelerin önemi azalır. Çünkü tren yolculuğu birbirinden farklı hayatları aynı ritmin içinde buluşturur. İş insanı da vardır o vagonda, öğrenci de, emekli de, asker de, memur da. Ancak raylar üzerinde ilerlerken unvanlar ve ayrımlar yavaşça anlamını yitirir. Herkes aynı manzaralara bakan, aynı durağı bekleyen ve aynı yolun parçası olan bir yolcuya dönüşür. Belki de trenin büyüsü farklı hayatları kısa bir süreliğine aynı hikayenin içinde buluşturabilmesinde saklıdır. Belki de bu yüzden trenler modern hayatın en gerçek sosyal alanlarından biri olarak görülür. İnsanların birbirini gerçekten dinleyebildiği nadir yerlerden biridir. Ve bazen birkaç saat süren bir yolculukta kurulan kısa bir sohbet, yıllarca unutulmayacak kadar derin bir iz bırakır insanın hayatında. Bazı yolculuklar vardır, varılan şehir unutulur belki ama yol boyunca yaşanan küçük bir anı insanın hafızasında yıllarca yaşamaya devam eder. Kıymetli dinleyiciler, şimdi programımızda rayların arasında saklı kalmış bir yolcu hatırasına kulak vereceğiz. Yıl 1974. Kış mevsiminin en sert günleri. Doğu Ekspresi Ankara'dan Kars'a doğru ağır ağır ilerliyor. Vagon camları buğulu. Koridorlarda kömür sobasının sıcaklığı hissediliyor. Dışarıda kar, rayların iki yanını sessizce örtmüş durumda. Trende yolculuk yapanlardan biri de üniversite öğrencisi genç bir delikanlı. Elinde küçük bir bavul, cebinde dönüş biletine ancak yetecek kadar para. Ve haftalar sonra göreceği ailesinin heyecanı. Genç yolcu kompartımandaki yerine sessizce oturuyor. Karşısında yaşlı bir adam. Elinde eski bir palto, dizlerinin üzerinde küçük bir paket. Cam kenarında ise çocuğuyla yolculuk yapan genç bir anne. İlk saatlerde herkes sessizdir. Trenin raylarla konuşan o ritmik sesi dışında kompartmanda pek ses duyulmaz. Bir süre sonra yaşlı adam cebinden küçük bir termos çıkarır. "Bir çay içer misiniz evlat?" diye sorar. Bazen bir yolculuğun bütün hikayesi böyle sade bir cümleyle başlar. Genç delikanlı teşekkür ederek çayı kabul eder. Ardından sohbet yavaş yavaş derinleşir. Yaşlı adam yıllardır Almanya'da çalışan bir işçi olduğunu anlatır. Her yıl aynı trenle memleketine döndüğünü, en çok da annesinin yaptığı çorbayı özlediğini söyler. Genç annesi eşinin görev yaptığı şehre gitmektedir. Küçük çocuk heyecanla camdan dışarı bakarken her istasyonda aynı soruyu sorar. "Anne geldik mi?" Saatler ilerledikçe kompartmandaki yabancılıkla çözülmeye başlar. Paylaşılan ekmekler,
birbirine uzatılan mandalinalar, kömür kokusuna karışan çay buharı ve rayların

durmadan süren sesi. Gece yarısına doğru tren küçük bir Anadolu istasyonunda kısa süreliğine durur. Dışarıda yoğun kar yağışı. Peronda birkaç görevli, sarı ışıkların altında bekleyen insanlar. Ve istasyonun derin sessizliği. Genç yolcu yıllar sonra bile o geceyi unutamadığını anlatır. Çünkü o gece ilk kez şunu hissetmiştir. İnsan bazen hiç tanımadığı insanlarla aynı vagonda, kendi ailesinden biriyle konuşur gibi yakın hissedebiliyor kendisini. Belki de tren yolculuklarının en güçlü tarafı budur. İnsanlar aynı rayların üzerinde ilerlerken kısa bir süre için birbirlerinin hayatına dokunur. Sonra biri başka şehirde iner, diğeri yoluna devam eder. Ama bazı yolculuklar bittiğinde bile insanın içinde sürmeye devam eder. Ve yıllar geçse de bir tren sesi duyulduğunda hafızanın bir köşesinde o kompartıman yeniden canlanır. Tren denildiğinde çoğu insanın zihninde beliren ilk duygu belki de hüzündür. Çünkü rayların sesi bu coğrafyada yalnızca yolculuğu değil, ayrılığı, bekleyişi ve özlemi de anlatır. Özellikle garlar. Kalabalığın içinde büyüyen sessizliklerin yeridir garlar. Vedaların ağırlaştığı, son bakışların uzadığı, insanların birbirinden yavaş yavaş koptuğu o büyük geçiş noktalarıdır. Bir peronda el sallayan anne, cam kenarında sessizce dışarı bakan bir genç, kalkış düdüğüyle birlikte geride kalan yüzler. Trenin en yakın tarihinde tren istasyonları yalnızca ulaşım merkezleri olmadı. Aynı zamanda toplumsal hafızanın en güçlü sahnelerinden biri haline geldi. 1960'lı ve 70'li yıllarda özellikle büyük şehir garlarından kalkan trenler Anadolu'nun dört bir yanından gelen insanların umutlarını taşıyordu. Başta Sirkeci Garı olmak üzere pek çok istasyon gurbet yolculuklarının başlangıç noktasıydı. O trenlere binen insanların çoğu yalnızca şehir değiştirmiyor, hayatlarını bütünüyle geride bırakıp bilinmez bir geleceğe doğru gidiyordu. Kimi iş bulmak için İstanbul'a, kimi fabrikalarda çalışmak üzere büyük sanayi kentlerine, kimi ise Avrupa'ya uzanan uzun gurbet yollarına çıkıyordu. Ve o vagonlarda taşınan şey yalnızca bavullar değildi. Bir annenin duaları, bir babanın son öğüdü, köyde bırakılan çocukluk hatıraları, memlekete duyulan özlem ve bir gün geri dönme umudu da o trenlerle birlikte yol alıyordu. Bu nedenle tren, Türkiye'nin göç hikayesinin en güçlü sembollerinden biri olarak görülür. Cumhuriyet sonrası değişen toplumsal yapının, köyden kente yönelen büyük insan hareketinin ve modernleşme sürecinin en sessiz tanıklarından biridir raylar. Anadolu'dan büyük şehirlere uzanan her hat, başka bir hayat mücadelesinin izini taşır. O yıllarda trenler, işçileri, öğrencileri, askerleri ve gurbetçileri aynı vagonlarda buluştururdu. Farklı hayatlar aynı yolculukta birbirine karıştı. Garlarsa hep aynı duyguyu sakladı içinde. Bir gidişin hüznünü, bir kavuşmanın umudunu ve insanın geride bıraktığı yere duyduğu o tarifsiz bağlılığı. Belki de bu yüzden tren sesleri aradan onlarca yıl geçse bile birçok insanın hafızasında aynı duyguyu uyandırır. Çünkü bazı yolculuklar varılan yerle değil, geride bırakılanlarla hatırlanır. Şehirler değişir, trenler hızlanır, yüzler eskir. Ama o rayların üzerine sinmiş olan insan ruhu ve ortak hafıza asla silinmez. Yolculuk bir noktada biter. Tren sessizce garına çekilir. Ancak o rayların taşıdığı hikayeler bizim içimize akmaya devam eder. Unutmayın, asıl mesafe vardığınız yerle değil, yol boyunca biriktirdiğiniz insan hikayeleriyle ölçülür. Sevgili dinleyiciler, tarih sayfalarını karıştırdığımızda bakın neler çıkıyor karşımıza, onları da paylaşalım sizinle. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Anadolu'ya yayılan demir yolları sadece şehirleri birbirine bağlayan hatlar değildi.

Onlar genç cumhuriyetin kalkınma iradesinin, modernleşme idealinin ve ekonomik bağımsızlık arayışının topraklara kazınmış somut izleriydi. Her rai, dağları delen, bozkırları aşan, vadileri birbirine bağlayan bir damar, yeni kurulan devletin geleceğe uzanan yaşam hattıydı. Demir ağlar sadece şehirleri değil, milyonlarca insanın hayatını, binlerce farklı lehçeyi ve bavullara sığdırılmış bir geçmişi taşıdı. Bir istasyon düdüğüyle başlayan göç, sadece bir yer değiştirme değildi, bir kültürün, bir kokunun ve bir başka sesin başka coğrafyalarda yeniden filizlenmesiydi. Raylar ilerledikçe yalnızca şehirler birbirine yaklaşmadı. Anadolu'nun sessiz köyleri de büyük şehirlerin ritmine bağlandı. Daha önce haftalar süren yolculuklar saatlere indi. Tarım ürünleri pazarlara ulaştı. Madenler fabrikalara taşındı. Ticaret canlandı. Ama demir yollarının taşıdığı o en büyük yük insanların hayalleriydi. Anadolu'nun köy ve kasabalarından çıkan insanlar iş, eğitim veya daha iyi bir hayat arayışıyla tren istasyonlarına yöneldi. Ve her vagon ardında bırakılan bir hayatın ve kurulacak yeni bir geleceğin hikayesini taşıyordu. Kıymetli dinleyiciler, raylar gece boyunca uzayıp gitmeye devam ediyor. Hayat da öyle. Belki bir sonraki yolculukta, bir istasyonun sessizliğinde, belki gece ilerlerken duyulan o tanıdık ray sesinde, yine aynı hikayelerde, yine aynı frekansta buluşacağız. Ben spikeriniz Yasemin Pamukçu, yapımcımız Mehmet Kasar'la birlikte bu haftalık programımızın sonuna geliyoruz. Önümüzdeki bölümde rayların kültürel izleri, sanat, edebiyat ve sinemada banliyö başlığıyla yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın.

Rayların Belleği. Hazırlayan Mehmet Kasar, seslendiren Yasemin Pamukçu.

0: Türk Dil Kurumu sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Ruhunda incelik olan birçok kişi gençliğinden itibaren şiir yazar. Bazıları vardır ki öykü yazmaya heveslenir. Kimileri biyografiye meraklıdır. Kelime bilgisi fazla olup da hayal gücü ve araştırma tutkusu olanlar sayfalar dolusu roman yazmaya koyulur. İster roman yazsın, ister öykü veya biyografi, yazarların elinin altında mutlaka bir Türkçe sözlük bulunur. Şairler bile şiirini yazdıktan sonra imla kılavuzu ve sözlükten tek tek kelimeleri arar. Her sözlük bir söz sandığıdır. O sandıkta biriktirilmiş söz varlığıdır. Türkçe sözlük deyince, Türkçenin söz varlığının temel bir bölümünü kapsayan sözlüklerin yazılışını, türlerini, söylenişini, anlamlarını, kullanım özelliklerini açıklayan, hangi dillerden geçtiğini belirten ve tanık cümlelerle örneklendiren temel başvuru kaynağı anlaşılır. Türkçenin ilk sözlüğü ve ilk temel başvuru kaynağı olan Divan-ı Lügat-ı Türk, 1074 yılında Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmıştı. Bu sözlükten sonra Türkiye'ye matbaanın girmesine kadar geçen 700 yıl boyunca el yazması olarak hazırlanan sözlük sayısı yalnızca 10'dur. Osmanlı İmparatorluğu'nun muhteşem yüzyıl olarak nitelenen döneminde Avrupa'da düşmanın dilini öğrenmek amacıyla Türkçe merakı başladı. Bunun sonucunda Türk dilini anlatan bazı kitaplar ve kılavuzlar yayımlandı. Bunlar arasında yer alan Franciszek Meniski'nin yazdığı Türkçe sözlük 1680 yılında Viyana'da basılmıştır. 18. yüzyıldan sonra birçok sözlük basıldı. Osmanlı'nın son yılına kadar Türkçe için 5 önemli sözlük hazırlandı ki bunların sonuncusu Şemsettin Sami'nin yazdığı

0: namusu Türkiye'dir. Cumhuriyet döneminde harf inkılabından 13 yıl sonra ilk kapsamlı Türkçe sözlük Türk Dil Kurumu tarafından basıldı. 1945 yılında çıkan bu sözlükte Türkiye Türkçesinin söz varlığı ilk kez ortaya konuldu. Sözlüğün ikinci baskısı Türk Dil Kurumu'nca 1955 yılında hazırlandı. O tarihten itibaren hazırlanan Türkçe sözlüğün 12. baskısı 2023 yılında yapıldı. Her yıl sözlüğe yeni kelime ve kavramlar eklendi. İlk Türkçe sözlükte 32.104 söz varken 1966 yılında basılan Türkçe sözlükte 37.669 söz varlığı bulunuyordu. Bu arada Profesör Doktor İclal Ergenç ve asistanı Doktor Pınar Uzun 1959 yılından 1988 yılına dek 6 baskı olarak yayınlanan Türkçe sözlük üzerinde bir araştırma yaparak makale olarak yayınlamış. Türkçe sözlüklerdeki değişimleri içerik ve sayı olarak inceledikleri makalede araştırmanın sonucuna ilişkin köken açısından çok ilginç bir görünüm ortaya çıkmış. Tüm baskılar dikkate alındığında yabancı kökenli sözcükler sayıca yerlilerden az olmasına karşın sözlüklerde onlardan daha fazla tutunma sağlamışlardır. Türkçe sözlüklerde yabancılaşma oranı Türkçeleşme oranından fazla olmuştur yargısı yer almaktadır. Bu da bize Türkçe'ye başka dillerden geçen sözcüklerin yalnızca kullanım değil, dili etkileme gücünün de olduğunu ve bu durumun dilimiz açısından büyük bir tehlike arz ettiğini açıkça ortaya koymuyor mu? Benzer bir durum Osmanlı döneminde yaşanmıştı. Divan şairlerinin aldığı Arapça ve Farsça kelimeler Türkçenin çok üzerine çıkmış, Arapça ve Farsça bilmeyenler Tanzimat dönemine kadar yazılan birçok eseri anlamakta zorluk çekmişti. Örneğin Ferit Develioğlu'nun Osmanlıca Türkçe ansiklopedik lügati, çoğu Arapça ve Farsça olan 43.048 ara kelimeden oluşmaktadır. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.

Saat 1. Haberler. İyi geceler, spikeriniz ben Mücella Karada. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret edecek olan Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Chiani ile bugün Ankara'da bir araya gelecek. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler ele alınacak. ABD Başkanı Donald Trump Temmuz'da Ankara'ya geliyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Başkan Donald Trump'ın Ankara'daki NATO zirvesine katılacağını duyurdu. Rubio, Ankara zirvesinin ittifakın en önemli zirvesi olacağını duyurdu. Ankara'da NATO zirvesi için hazırlıklar sürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yenilenen Etimesgut Askeri Havalimanı'nın 15 Haziran'da açılacağını duyurdu. Zirve dolayısıyla ÖSYM'de sınav takvimini güncelledi. Buna göre 12 Temmuz'daki Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı 26 Temmuz'a alındı. 26 Temmuz'da planlanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES'in yeni tarihi ise 2 Ağustos olarak belirlendi. 2 Ağustos'ta uygulanacağı duyurulan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı YÖKDİL'de 9 Ağustos'a alındı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan İran Savaşı'na yönelik yeni açıklamalar geldi. İran'la görüşmelerin iyi gittiğini söyleyen Trump, anlaşma imzalamaya yakınlar dedi. İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumu yakın gelecekte alacaklarını belirten Trump, Hürmüz Boğazı meselesi ve Lübnan'da yaşanan çatışmaları birbirinden ayrı değerlendirmeye çalışıyoruz diye konuştu. İran Dışişleri Bakanı Arakçı ise iki tarafında güncellenen metinleri incelediğini ancak bir ilerleme kaydedilmediğini duyurdu. Sahadaysa çatışmalar sürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Güney Kore'ye gidecek. Fidan'ın gündeminde stratejik ortaklığın güçlendirilmesi, savunma sanayinde işbirliği, ticaret hacminin artırılması ve bölgesel gelişmeler yer alacak. CHP Yüksek Disiplin Kurulu bugün ilk toplantısını yapacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki toplantıda kurulun yol haritası gündemde olacak. CHP Parti Meclisi'nin 11 Haziran'da Merkez Yönetim Kurulu'nun ise yarın toplanması planlanıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargıda dijitalleşmede önemli adımlar atıldığını

söyledi. Bazı davalarda e-duruşma uygulamasının kapsamının genişletildiğini belirtti. Bakan Gürlek, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi bünyesinde iki tane daha iş dairesinin kurulacağını açıkladı. Gümüşhane'de etkili olan sağanak su taşkınları ve heyelana neden oldu. Trabzon-Bayburt karayolunda heyelan nedeniyle kapanan yol ekiplerin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. Tokat'ın Artova ilçesinde ise dolu yağışı yolları beyaza bürüdü. Spor. Filenin Sultanları Milletler Ligi'ne galibiyetle başladı. Ay Yıldızlılar ilk maçta Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 yendi. Kadın milli takımımız organizasyonda ikinci sınavını Hollanda karşısında verecek. Saat 22.30'daki mücadele TRT Spor'dan yayınlanacak. Arda Güler'e büyük onur. Milli Yıldız'ın Elçi'ye yaklaşık 70 metreden attığı gol La Liga'da sezonun golü seçildi. Haberleri sunduk.

0: Türk elinden, Tart elinden. Türk elinden, Tart elinden programından merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir yayında huzurlarınızdayız. Radyolarınızın başına, programımıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Programı Şule Yüksel Özçakır hazırlıyor. Teknik masada Engin Önal, Süleyman Ozan Koçak ve Melih Demirezer sesimizi ve gönül telimizi size ulaştırıyor. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Sesimizin ulaştığı her yere, gönül coğrafyamızın dört bir yanına, Türkistan'a selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Efendim, yine kulaklarımızda iz bırakacak, yine gönüllerimize dokunacak güzel eserler dinleyeceğiz bugün. Her zaman olduğu gibi müzikleri canlı icralarıyla sunacak kıymetli konuklarımız, Tar Sanatçısı ve Kültür Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu eski şefi Abdullah Alper Kurbani, Garmon Sanatçısı Rafik Askerzade, Nara Sanatçısı Eldeniz Musa Beyli, Ses ve Piyano Sanatçısı Müşfik Aliyev bizimle. Hepiniz hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Sağ olun.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, programımızda bugün musikimizin hoş nameleriyle gönüllerinize dokunurken Azerbaycan'ın ünlü sanatçılarından Zakir Mirzayev'in sanat hayatı üzerine sohbet edeceğiz. Az söz, çok müzik diyoruz ve değerli sanatçılarımızdan canlı canlı güzel bir müzik dinliyoruz.

0: Harikasınız. Var olunuz. Gönüllerinize sağ olun. Sağlık.
1: Teşekkür
0: ederim. Ellerinize sağlık.
1: Sağ olun, sağ olun. Teşekkür ederim.
0: Ne kadar güzel icra ettiniz. Ben de böyle uzak diyarlara gittim.
1: Sağ olun.
0: Hani bazen tarifi imkansız duygular vardır ya.
1: Evet.
0: İnsan bir şeyler hisseder ama onu tarif edemez, dile dökemez. Evet. Ben de öyle bir andayım.
1: Çok sağ ol.
0: Bazen diyorum ya, keşke imkanımız olsa da dinleyicilerimizi bu stüdyoda ağırlasak, burada canlı canlı dinleseler. Evet. Bunun tarifi yok. Yani İnşallah. Bambaşka.
1: İnşallah Şule Hanım herhalde öyle bir şey yapar.
0: Ah keşke öyle bir imkanımız olsa.
1: Evet.
0: Evet, kıymetli dinleyicilerimiz, bugünkü programımızda Azerbaycan garmon sanatının büyük ustalarından, muğam dünyasının seçkin isimlerinden, sanatçı, eğitimci ve araştırmacı kimliğiyle Azerbaycan müzik tarihinde önemli bir yere sahip olan Zakir Mirzayev'i konuşacağız. Program boyunca hem Zakir Mirzayev'in sanat hayatından söz edeceğiz, hem de değerli sanatçı Abdullah Kurbani hocamızın yönetimindeki orkestranın seslendireceği güzel eserleri sizlerle paylaşacağız. Abdullah hocam, tekrar hoş geldiniz.
1: Sağ olun.
0: Bugün Zakir Mirzayev'i konuşuyoruz. Sanırım radyosu başında da bizi dinliyor kendisi.
1: Evet, evet.
0: Zakir Mirzayev denildiğinde zihninizde nasıl bir sanatçı portresi canlanıyor? Gönlünüzde nasıl duygular oluşuyor? Sizden dinlemek isterim.
1: Çok teşekkür ediyorum Mustafa Bey, sağ olun. Öncelikle ben bütün dinleyicilerimizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Zakir Mirzayev denilince, Zakir Mirzayev Azerbaycan garmon sanatında gerçekten çok özel bir yere sahip olan büyük sanatçılarımızdan biridir. O yalnız güçlü bir garmon ustası değil, aynı zamanda muğamı derinden bilen, araştıran ve sanatı üzerine düşünen çok kıymetli bir sanat adamıdır. Çaldığı zaman garmonu eline alıp bir şeyler çaldığı zaman insan yalnızca melodiyi dinlemiyor. Adeta bir ruh, bir hissiyat dinliyor.
0: Evet.
1: Yani onun kalpten gelen, yürekten gelen çalgıları, o melodiyalar onun parmaklarına dökülüyor ve oradan da bizlere ulaşıyor. Yani çok ayrıcalıklı bir usta sanatçımızdır.
0: Evet. Abdullah hocam, bazı insanlar vardır, sadece bir sanatı icra etmezler.
1: Evet.
0: O sanatı icra ederken o sanatı yaşarlar.
1: Evet.
0: Bakarsınız aslında yaşantısını anlatıyor.
1: Doğru.
0: İşte bugün konuştuğumuz kıymetli sanatçımız da onlardan biri, sizin de ifade ettiğiniz gibi. Tabii hatıralar çok kıymetli. Zakir Mirzayev ile aranızda ayrı bir yakınlık olduğunu ben işitmiştim.
1: Evet.
0: Bu güzel hatıralarınızdan, aranızda nasıl bir muhabbet olduğundan bahseder misiniz?
1: Zakir Mirzayev'le çok yakinen tanışıyoruz. Yakın, yani Zakir Mirzayev'in nece diyeyim size, o baba tarafı Zencanlandı. Yani Güney Azerbaycanlandı. Ben de Azerbaycan, Tehran'da doğdum. Orada 10 yaşına kadar orada yaşadım. Ben, babam da Erdebil'di. Yani yakındılar birbirlerine. Hı-hı. O yönden biraz birbirimize kanımız nece derler.
0: Evet.
1: Isınıyor kimi diyeyim, ne diyeyim size. Zakir Mirzayev'le böyle bir yakınlığımız var. Ben onun kendime nece diyeyim, büyük bir kardeş gibi, kendimin bizim ailenin bir ferdi gibi görüyorum. O her zaman benim babamı da her nerede görerdiyse ona çok saygılı davranıyordu. Bize de gelip giderdi. Bizim ailenin de bir evladı gibiydi. Biz çok yakındık birbirimize. Onun sanatı da yani

0: zirvede olan bir sanatçımızdı.
1: Ya sanatçı dediğimiz zaten ince ruhlu
0: Evet.
1: insan demek değil midir?
0: Evet.
1: Evet, Abdullah Hocam, çok güzel bilgiler paylaşıyorsunuz. Peki hiç unutamadığınız bir hatıranız var mı?
0: Hatıra çok. Zakir Mendim'den bizim çok hatıramız var. İnşallah ileriki dakikalarda onlardan bahsedelim. Şimdi isterseniz gene bir eser seslendirelim.
1: Elbette.
0: Daha sonra Zakir Mendim'in
1: Tabii konuşmaya devam edeceğiz.
0: kendi çaldığı bir eseri biz buradan
1: Çok
0: seslendireceğiz.
1: güzel olur. Buyurunuz. Şimdi hangi eseri icra edeceksiniz?
0: Şimdi ayrılık mahnısıyla başlayalım diyorum da.
1: Öyle mi?
0: Bir sevilen bir mahnıda Türkiye'de de bizde istek de oluyor sürekli.
1: Ayrılık, yaman
0: Ayrılık,
1: ayrılık.
0: yaman ayrılık. Evet.
1: Evet, çok
0: Bu
1: severim ben de.
0: Eli Selmi'nin bir bestesidir. Ona da bir eserler bağlayacağız. Ona da sürpriz olsun.
1: Peki, tüm dinleyicilerimiz için geliyor.
0: Evet.
1: Buyurunuz.

0: Şahanesiniz, var olunuz, ellerinize, gönüllerinize sağlık, Müşfik, ayrıca senin sesine sağlık. Kıymetli dinleyicilerimiz, Türk dünyasının ortak kültür değerlerinden, özellikle müziklerinden örnekler sunduğumuz Türk Elinden, Tart Elinden'i dinliyorsunuz. Bizi radyolarınızın kısa dalga yayınından ve TRT Dinle uygulamasından, programın tekrarını Perşembe günü Türkiye saatiyle 1.05'te ve Cuma günü 17.05'te aynı mecralardan dinleyebilirsiniz. Kıymetli Abdullah Hocam'la bugün değerli sanatçı Zakir Mirzayev'i konuşuyoruz. Biraz önce dinlediğimiz şarkı da çok coşkuluydu, çok evet. Eğlenceliydi.
1: Evet, güzel.
0: Aşk üzerine o kadar güzel türküler yakılmış ki insan Feride'yi merak etmeden duramıyor.
1: Evet.
0: Böyle güzel bir türkü yakılmış adına.
1: Evet, evet. Güzel bir halk mahnısıdır, güzeldir.
0: Evet.
1: Müşfik de güzel ifade etti onu, güzel
0: evet.
1: söyledi.
0: Çok güzel.
1: Güzel eserimizdi, evet.
0: Müzikten hemen önce hatıralarınızdan bahsedecektiniz. Yarım kaldı. Zakir Mirzayev'le nasıl hatıralarınız var?
1: Zakir Mirzayev'le biz çok konserlerde beraber olmuştuk, birlikte olmuştuk da. Yaklaşık 1980'li yıllarda, ben 82'de Azerbaycan'dan çıktım. O vakte kadar biz beraber çalıştık, bir programlara çok giderdik, birlikte olurduk. Bizim İslam Rızaevi'yle kurduğumuz bir ansambl vardı, orkestra, enstrümantal orkestraydı. O birçok sanatçıya eşlik ediyorduk, çalıyorduk, konserler veriyorduk. O yıllarda, 1980'li yıllarda Azerbaycan Filarmoniyası'nın Açık Hava Tiyatrosu'nda büyük bir konserimiz vardı. Salonda tamamen doluydu. Zakir Meryem bizim orkestranın eşliğinde solo çalacaktı. Bir de onu sevenler hep doldurmuşlar işte şeyi, salonu.
0: Evet.
1: Program devam ederken bir anda Zakir Meryem'in bir hareket yaptı orada. Bu garmonu çalarken ters çevirdi garmonu. Yani şimdi hep normalde garmon sol elle çölük çekilerek sağ elle de klavyeye çalınarak icra edilir.
0: Evet.
1: Ama Zakir Meryem sol elle klavyeyi çalmaya başladı. Sağ elle de çörüğü çekmeye başladı.
0: Yani bir şov sergiledi.
1: Evet. Hiç birimiz beklemiyorduk bunu. Hiç provalarda da böyle bir şey yapmamıştı.
0: Doğaçlama oldu.
1: Hem biz şaşırdık hem de seyirciler büyük yani alkışlar yaptılar.
0: Beğendiler.
1: Beğendiler evet. Gerçekten de benim için unutulmaz bir anıydı. Yani herkes onu tebrik etti. Ben de onu tebrik ettim. O yani sevinerekten hem gülerekten dedi. Hele bir bekle, ileride neler yapacağım ben dedi Karmon'la.
0: Evet.
1: İnşallah bekliyoruz. Yani çok şeyler yaptı. Hı-hı. Yani şimdiye kadar çok işler gördü. Disertasyon müdafaa eyledi. Birçok eserler yazdı. Ben ona can sağlığı arzuluyorum. İnşallah ki daha da güzel işleri olacaktır. Halen de Zakir Meryem sahnededir. Sahnelerde çalıyor, öğrencileri yetiştiriyor. Konservatuvarda çok talebeleri var.
0: Evet.
1: Ve çok eserleri de simfonikle, orkestrayla ilk defa garmonla beraber Zakir Meryem konserto'la çalmış garmonda.
0: Evet. Abdullah evet. Hocam, anıları da ölümsüzleştirmek gerekiyor. Kimi zaman fotoğraf çekiyoruz, kimi zaman videoyla ölümsüzleştirmeye çalışıyoruz. Kendisiyle bir video kaydınız var mı? Bir sahnede aynı ortamda müzik icra ederken?
1: Aynı ortamda müzik icra ederken yoktu.
0: Olsa ne güzel olur.
1: Belki de vardır. Yani çok şeyler olur. Mesela ben geçen hiç beklenmedik. Kadir Rüstemov var bizim. Allah rahmet eylesin. Çok büyük sanatçımız.

0: Onunla benim çaldığım bir şey beraber çalmışık bir mecliste. Hatta ses filan da var böyle karışmış. Demek bir kalabalık meclisti. Onu bulup bana
1: Ya
0: göndermişler
1: ne güzel.
0: şeyden Azerbaycan'dan. Belki öyle bir tesadüfi bir şey olabilir. Bir yerde çaldıklarını
1: Evet.
0: falan bir yerde
1: Hiç
0: olduk
1: ummadığınız bir
0: hani
1: yerden bir
0: ummadım.
1: video gelebilir.
0: Evet ama
1: Hocam
0: böyle.
1: şöyle güzel bir sanat icra etmişsiniz. İşte
0: Evet.
1: biz de o zaman izliyorduk, dinliyorduk.
0: Evet.
1: İşte bunu çekmiştik. Hatıra olarak işte telefonda kalmış, bilgisayarda kalmış. O şimdi karşıma çıktı, size gönderiyorum diye.
0: Evet
1: Siz de çok mutlu
0: olabilir.
1: olursunuz.
0: Ama ben 2 sene önce Bakü'ye gittiğimde çok iyi karşıladılar beni. Beraber olduk. Birlikte resimlerimiz böyle var. Yemek yedik, oturduk, konuştuk. Derdi dil ettik. Öyle şeylerimiz var, resimlerimiz var.
1: Evet. Abdullah Hocam, Zakir
0: Evet.
1: Mirzayev'in özellikle Muğam icrasında çok farklı bir yere sahip olduğu söyleniyor.
0: Evet.
1: Onu farklı kılan özellikler neler? Siz onda neler gördünüz?
0: Zakir Mellim yani muğamları özellikle segah muğamını çok farklı bir ruhla çalar. Onun ifasında büyük bir derinlik vardır. Yani Zakir Mellim muğamları çok iyi bildiği için, bütün muğamları iyi bildiği için muğam onun elinde yaşayan bir hale geliyor. Yani Şur'du, Humayun'du, Şikesti Fars, Mirza Hüseyin Sigah gibi muğamları bu cümbüle büyük ilgiyle ondan dinleyebilirsiniz. Çok güzel. Bunların kaydı da var. Yani Kızıl Font diyorlar. Orada bunların hepsi Zakir Mer'in tarafından kaydedilip orada saklanıyor, muhafaza ediliyor.
1: Çok güzel. Abdullah Hocam, sizin zamanınızda, gençliğinizdeki eğitim sistemiyle şimdiki eğitim sistemini kıyaslarsanız ne gibi farklar var? Yani o zaman uygulama mı daha yoğunluktaydı? Yani gerçekten çok eski zamanlarda çok kıymetli sanatçılar yetişmiş.
0: Evet.
1: Yani onlar hem büyük sanatçılarla birlikte olmuşlar, uygulamalı olarak onlardan dersler almışlar. Yani teori bir yere kadar götürür insana ama onu yaşaması, o büyük sanatçılarla birlikte olması çok büyük yerlere getirebilir, geliştirir.
0: Evet.
1: Neler söylersiniz bu konuda?
0: Yani sizin söylediğinize katılıyorum. Yani tecrübeli birisinden bir şeyler öğrenmek, onlardan görmek çok önemlidir.
1: Evet.
0: Mesela şimdi Zakir Mellim'in binlerce talebesi var ama binlerce de Zakir Mellim'i sosyal medyadan dinleyen, gören, ondan öğrenen çok öğrenciler vardır. Yani bizim zamanımızda medya çok yoktu. Yani internette falan yoktu. Ama şeyler dediğiniz gibi böyle sanatçılarla onlarla birlikte oldukça
1: Onlarla aynı
0: öğrenildi. Ama
1: ortamda olmak.
0: şimdikilerin biliyor musunuz o kadar şanslıdırlar ki her şey ellerinin altındadır. Bir düğmeye basarak mesela biz o zaman Hacı Mehmetov'u dinlemek istiyorduk. Büyük tarzendi daha. Ne zaman radyoda
1: Evet.
0: çalacak diye bekliyorduk.
1: O zaman imkanlar kısıtlıydı. Şimdi imkan
0: Kısıtlıydı.
1: çok.
0: Elimizde bir tane teyp buluyorduk, bekliyordu, radyoda çalıyordu, kaydedebilsek ediyorduk,
1: Evet.
0: edemezsek edemiyorduk. Ay şimdi
1: Şimdi internet var, sosyal medya var.
0: Hacı Mehmetov dediğinizde bütün kayıtlar önüne dökülür.
1: Evet.
0: Zakir Mirzayev dediğinizde onun ne çalmışsa hepsi sizin
1: Hepsinin
0: önünüze geliyor.
1: arşivi var.
0: Arşivi var.
1: Evet.
0: Ben isterseniz şimdi Zakir Mellim'in çok güzel bir eseri var ki oyla meşhur oldu Azerbaycan'da. Çok tanındı. Onun eseri, bu eserini dinleyelim. Muğam ve Raks eserini
1: Evet.
0: beraber bir dinleyelim.
1: O halde kıymetli dinleyicilerimiz, şimdi Zakir Mirzayev'in sanat dünyasını yansıtan güzel bir eser dinleyelim. Muğam ve Raks.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, burası sizin radyonuz TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'linden, Tarteli'nden devam ediyor. Kıymetli sanatçılarımızla birlikteyiz. Stüdyomuzda çok güzel canlı canlı eserlerini icra ediyorlar. Ve bugün büyük sanatçı Zakir Mirzayev'i anıyoruz, hayatını konuşuyoruz. Evet. Biraz önce de unutulmaz eserlerinden birini dinledik. Muammer Aksı.
1: Evet.
0: Çok güzeldi.
1: Muammer Aksı.
0: Abdullah Hocam, Zakir Mirzayev yalnızca icracılığıyla değil, aynı zamanda yenilikçi yönüyle de dikkat çekiyor değil mi?
1: Evet, evet. Zakir Mirzayev'in gerçekten de Azerbaycan müziğine, özellikle garmona çok yenilikler getirdi. Garmon üzerinde sürekli düşünen bir sanatçımızdır Zakir Mirzayev. Özellikle sol el tekniği.

0: tekniğini üzerinde çok ciddi çalışmalar yapmıştır. Sonradan da geliştirdiği solak karbon sistemi de bunun sonucudur ki bununla ilgili bir patent de aldı Azerbaycan'da. Öyle bir şey de yaptı. Yani hep yenilikçidir. Çok yeni teknikler yarattı karbonda, çalgı üslubunda yenilikler yarattı. Mugamlarımızı karbonda bütün şubeleriyle icra eden çok değerli bir sanatçımızdı Zakir Hanım.
1: Biraz önce 1980'li yıllarda Azerbaycan Filarmonisi'nin Açık Hava Tiyatrosu'nda büyük bir konseriniz
0: Evet,
1: olduğunu ifade
0: ondan
1: etmiştin.
0: bahsetmiştim.
1: Evet, işte salonun çok dolu olduğundan vesaire. Demek ki o yıllarda bile bu fikirler zihninde oluşmaya başlamış.
0: Evet, oluşmaya başlamış, o zamandan başlamıştır. Yani hep yaratıcılık düşünüyoruz. Zakir Mellim, şimdi bile ben demin bahsettim ya, Azerbaycan'a gittiğimde de hep müziği, müzikten konuşuyor, garmondan konuşuyor. Sürekli bir yaratıcılık peşindeydi, bir yenilikler peşindeydi. Öğrencileri de öyle. Öğrencilerden sürekli televizyonlarda programlara çıkıyorlar. Üstad dersi veriyor. Birçok öğrenci yetiştiriyor. Allah yani parmağına kuvvet versin, ne diyeyim yani, böyle çok
1: Amin.
0: güzel bir
1: Evet.
0: ifaçımızdır,
1: Abdullah hocam, bir sanat adamının bilimle nasıl bir bağlantısı olabilir
0: sanatçımızdır.
1: diye akıllara geliyor. Zakir Mirzayev'in bilimsel çalışmaları dikkat çekiyor. Bu konuda neler söylersiniz?
0: Bu konuda Zakir Mellim 2005. yılda herhalde bir şeyi vardı, onun bir müdafiye etmişim, bir disertasyon müdafiyesi vardı karbonla ilgili. İsterseniz biz şimdi biraz müziğe dönelim. Bizim
1: Tabii.
0: ondan sonra gene bu konuları
1: Konuşmaya
0: konuşuruz,
1: devam ederiz.
0: konuşmaya devam ederiz.
1: Peki.
0: Evet.
1: Şimdi sırada ne var?
0: Sırada gene bir bakalım, bir repertuarımızda neler var.
2: Şiirle gazele başlayalım.
0: Evet, şiirle gazele burada çok sevilen bir
1: Oo, çok
0: eser.
1: güzel.
0: Onunla başlayalım.
1: Buyurunuz.
0: Devamında bakacağız.
1: Keyifle dinliyoruz.
0: Evet.

0: Şahanesiniz. Çok teşekkür
1: Evet.
0: ediyoruz. Ne kadar güzel geçişler yaptınız.
1: Evet. Sağ olun.
0: Birbirinden güzel eserler.
1: Sağ olun.
0: Ellerinize, gönüllerinize sağlık. Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu canlı yayınında Türk Elinden, Tart Elinden devam ediyor. Bugün kıymetli sanatçı Zakir Mirzayev'i konuşuyoruz Abdullah Hocam'la. Abdullah Hocam hem sanatçı, hem araştırmacı, hem de öğretmen Zakir
1: Evet.
0: Mirzayev. Uzun yıllar konservatuvarlarda ve müzik kolejlerinde öğretmenlik yaptı. Çok sayıda öğrenci yetiştirdi. Daha başka neler söylemek istersiniz hayatına dair?
1: Ayrıca Zakir Melim'in yüzün üzerinde besteleri var. Bir sürü eserler yazmıştı. Onun Muğamvereks, sonra Ulduzu, Firavan, Dağıstan, Tebriz Dehvaları, İftiharı ve daha birçok eserleri, özellikle Muğamvereks Azerbaycan garmon sanatında çok önemli bir eser kabul edilir. Çok özel bir yeri vardır.
0: Hakikaten öyle.
1: Evet.
0: İşte bunlar acaba eskiden icra ettiği eserler,

0: İptale aktarıldı mı? Bir bilginiz var mı?
1: Var var tabii. Hı-hı. Tabii. Onlar aktarılmış. Bir de bunların hepsi demin söylediğim gibi kızıl fontta vardır. Yani altın font diyorlar orada.
0: Evet.
1: Kızıl font. Orada saklıyorlar. Zakir Mellim, Azerbaycan garmon sanatını daha yüksek bir seviyeye taşıyan büyük ustalarımızdan biridir. Onun sanatında samimiyet vardır.
0: Hı-hı.
1: Yani milli ruh vardır, muğam sevgisi vardır. Ben kendisine can salgı arzuluyorum. Herhalde programımızın sonuna doğru geliyoruz.
0: Evet.
1: Huzurlu, bereketli, uzun ömürler diliyorum. Azerbaycan müziğimize yaptığı hizmetler her zaman saygıyla alınacaktır. Biz de değerli sanatçımız Zakir Mirzayev'e sağlık, huzur, uzun ömürler diliyoruz. Ben buradan ayrıca Zakir Mellim'in çok yakın dostu olan İlgar Kerimova da selam ve sevgilerimi göndermek istiyorum. Sonra Ehsen Mellim Rahmanlı'ya da selam sevgilerini göndermek istiyorum ki onlar da garmon sanatına büyük emekler vermişler. Özellikle Ehsen Rahmanlı Mellim, Zakir Mellim hakkında kitaplar yazmış, onun bütün ifaları hakkında sosyal medyada kitaplarda onun hakkında bilgiler vermişti.
0: Evet. Abdullah Hocam, bugün sizinle kıymetli sanatçı Zakir Mirzayev'i konuştuk.
1: Evet.
0: Kendisi de şu anda bizi dinliyor. Selamlar, sevgiler gönderiyoruz.
1: Evet. Evet,
0: kendisine Allah'tan hayırlı, sağlıklı, uzun bir ömür diliyoruz.
1: Amin.
0: Nice
1: Amin.
0: Öğrenciler yetiştirmesi dileğiyle.
1: İnşallah, inşallah.
0: Ve böylece Bir Türk Elinden Tart Elinden programının daha sonuna geldik. Zaman su gibi akıp
1: evet.
0: geçti.
1: Evet.
0: İnşallah önümüzdeki hafta tekrar buluşmak dileğiyle.
1: İnşallah.
0: Efendim, sanatlarıyla programımıza değer katan kıymetli konuklarımız, Tar Sanatçısı ve Kültür Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu Eski Şefi Abdullah Alper Kurbani'ye, Garmon Sanatçısı Rafik Askerzade'ye, Nara Sanatçısı Eldeniz Musa Beyli'ye, Ses ve Piyano Sanatçısı Müşfik Aliyev'e teşekkür ediyoruz. Efendim, programı Şule Yüksel Özçakır hazırladı. Teknik Masada Engin Önal, Süleyman Ozan Koçak ve Melih Demirezer sesimizi ve gönül telimizi size ulaştırdı. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca, bugünlük sizlere veda ediyoruz. Haftaya aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.

0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Kamyon Tiyatrosu projesinden söz edeceğiz. Kamyon sahnesi veya tiyatrosu, tiyatro sanatını yerleşik sahnesi bulunmayan ilçe ve köylere ulaştırmayı hedefleyen mobil bir açık hava sahneleme projesidir. Proje özellikle çocuklara ve tiyatroyla hiç tanışmamış kitlelere ulaşmak amacıyla 2020 yılının Haziran ayında başlatılır. Covid-19 salgını nedeniyle kapalı salonların kullanımının engellenmesi projenin ortaya çıkmasındaki en önemli etkenlerdendir. Bir diğer önemli unsur ise tiyatronun ulaşamadığı yerlere gitme fikridir. 2020 turnesi Erzincan'da perde açar ve 23 il, 38 ilçede 62 temsille sonlanır. Bu yıldan itibaren Kamyon Tiyatrosu'nda Türkiye'nin 7 bölgesine yayılan geniş bir turne programı uygulanır. Teknik açıdan bu yapı, özel tasarlanmış bir tır dorsesinin hidrolik sistemlerle açılarak profesyonel bir tiyatro sahnesine dönüşmesi esasına dayanır. Sahne üzerindeki ışık, ses ve dekor düzenekleri için gerekli tüm teknik donanım da mevcut haldedir. Kamyon Tiyatrosu, yerleşik sahnelerin fiziksel sınırlarını aşarak sanatı halkın ayağına götürme felsefesiyle hareket eder. Genellikle meydanlar, okul bahçeleri veya uygun düzlük alanlar geçici birer kültür merkezine dönüştürülür. Repertuar seçiminde öncelik, pedagojik açıdan uygun çocuk oyunlarına ve eğitici temalara verilir. Kamyon Tiyatrosu sadece bir gösteri sunmakla kalmaz. Aynı zamanda bölgeler, şehirler, ilçeler, köyler arası kültürel etkileşimi de arttırır ve özellikle çocukların hayal dünyasını çok zenginleştirir. Sosyal devlet anlayışının sanatsal bir hamlesi, tezahürü, emeği ve çabası olan proje, devlet tiyatrolarımız tarafından günümüzde de belirli periyotlarla Anadolu'nun en ücra köşelerine sanat taşıma misyonunu sürdürür. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Bir şehri şehir yapan o şehrin büyükleridir der Mevlana. Bir şehrin ruhunda gezintiye çıkarken o şehirle özdeşleşmiş büyük isimlerden, onların mirasından faydalanıyoruz. Bütün dünyanın beyaz geceler turlarıyla gezmek istediği bir şehirden, St. Petersburg'dan bahsetmek istiyorsanız, yolunuz illaki beyaz gecelerin yazarı Dostoyevski'ye çıkacaktır. Çünkü Petersburg'u en iyi tasvir eden yazardır Dostoyevski. Petersburg'u dünyanın en tuhaf, en kasvetli şehri diye tarif eden yazar için meydanları, bulvarları, sokakları buram buram Avrupa kokan bu şehir, Rusya ananın kollarına sırtını dönmüş, Paris'e, Venedik'e kucak açmış bir penceredir. Kanı kaynayan yaz bir delikanlı gibidir Petersburg. Dünyayı kurtaracak düşünceler vardır aklında. Fakat bunu nasıl yapacağını bilecek tecrübesi henüz yoktur. Dostoyevski'nin Petersburg'u hep şu soruyu sorar. Ben kimim ve nereye gitmeliyim? Tümümüz yaşama alışmamış kişileriz, diyor Dostoyevski'nin kahramanlarından biri. 19. asırda Petersburg ve sakinlerinin kafası biraz karışıktır. Bir taraf şehri Avrupa'ya çekmek isterken, diğer

taraf Rus halkına doğru iter. Şehir kararsızlığı sembolize etmektedir. İşte bu kararsızlığın içinde Dostoyevski korkusuzca Petersburg'un yaşadığı acıların üstüne gitmiştir. Aslına bakarsanız Dostoyevski sevmez Petersburg şehrini. Petersburg onun için kendinden, özünden uzaklaşmanın, yabancılaşmanın adıdır. Toplum olarak, ülke olarak başka bir millete, kültüre benzemenin, kendi değerlerinden uzaklaşmanın canlı resmidir. Suç ve Ceza'nın kahramanı Svidrigailov, Petersburg için şu yorumu yapar. Burası yarı deliler kenti azizim. Yeryüzünde insan ruhları üzerinde Petersburg kadar karanlık, keskin ve garip etkiler yapan bir başka kente çok az rastlanır. Beyaz gecelerin hayalperest kahramanı, neredeyse 8 yıldır yaşadığım şu Petersburg kentinde bir tane bile tanıdık edinemedim diye şikayet eder yaşadığı şehirden. Yer altından notların kahramanı, yeryüzünün en duyarsız, en fırsatçı kentlerinden biri olarak tanımlar Petersburg'u. Oysa Gogol'ün müfettişi, ölü canları ve hatıralarını okuduğumuz delisi buradadır. Yalnız Petersburg'un değil, tüm Rusya'nın büyük şairi Pushkin ise Dostoyevski'nin aksine hayrandır Petersburg'a. Ey şehir, hayranım sana! Petro'nun şaheseri, seni seviyorum. Yapıların uyumuyla ırmağın akışını, granit taşından rıhtımlarını, dövme demirden parmaklıkları, aysız ama aydınlık gecelerinde gördüğüm düşleri, gece lambamı yakmadan okuyup yazdığım odamı ve penceremden görülen ıssız sokaklarla amirallik binasının altın okunu seviyorum.

0: 1703 tarihinde kurulan ve 200 yılını başkent olarak geçiren Petersburg, birçok şehre nasip olmamış özelliklere sahiptir diyebiliriz. Petro, yükselen Batı medeniyetinin özelliklerine sahip yeni bir şehir kurmak istediğinde Venedik örneğini seçer. Petersburg işte bu amacın ürünüdür. İngiltere, Fransa, Hollanda ve İtalya'dan getirilen mimarların yaptığı tamamen Avrupalı bu şehir, o günden bu yana Rus tarihinin yaşadığı devrimlere ev sahipliği yapmıştır. 1825'te, yani daha kurulalı bir asır olmuşken, çarlığa ve toprak köleliğine karşı aristokratların isyanı olan Dekambrist ayaklanmasına ev sahipliği yapar. 1881'de Çar II. Aleksandr'a yapılan suikast yine Petersburg'da yaşanır. Kanlı Pazar olarak tarihe geçen 1905 devrimi Petersburg'dadır. Ve Rus tarihine yepyeni bir sayfa açan Ekim 1917 devrimi de yine Petersburg'da gerçekleşir. Bütün bunlara sebep Petersburg'un başkent olmasıdır. Kurulalı henüz 10 sene olmuşken başkent olma şerefi kaç şehire nasip olmuştur ki? Puşkin, Bronz Süvari isimli şiirinin Bir Petersburg Masalı bölümünde Petersburg'u şöyle tasvir eder. Başıboş dalgaların yanında durdu o ve derin düşüncelere dalıp baktı uzun uzun. Düşündü o, burada Avrupa'ya bakan bir pencereyi yarıp açmakmış yazgımız. Ve denizin yanı başında sımsıkı toprağa basıp durmak. Bir asır geçti ve genç şehir, yarı gece ülkelerinin güzeli ve harikuladesi, ormanların karanlıklarından, bataklıkların balçıklarından görkem ve gururla yükseldi. Bir zamanlar doğanın hüzünlü üvey oğlu finli balıkçıların dipleri bilinmez bu engin kıyılarda yapayalnız harap ağlarına attıkları yerlerde, şimdi sarayların ve kulelerin zarif kütleleri yükselmekte. Şimdi gemiler yeryüzünün dört köşesinden sürülerle bu zengin iskelelere seyretmekteler. Neva, granit elbisesini giymiş, sular üzerine köprüler asılmış, koyu yeşil bahçelerle bezenmiş adalar ve genç başkentin yanında solgun kalmış Moskova, taştan giysileriyle bir dul gibi yeni çariçenin karşısında.
1: Vive Henri IV, vive ce roi vaillant. Diable quatre qui le terrible talent de boire et de gâtre.

0: Нагни, нагни ему голову-то. Пониже, пониже. Так-то вот. Ура, ребята!
1: Gogol'ün Palto adlı eseri Rus edebiyat tarihinin en önemli hikayelerinden biridir ve Petersburg'da geçer. Dostoyevski 1880'de Puşkin anıtının açılış töreninde yaptığı konuşmada şöyle diyecektir. Hepimiz Gogol'ün paltosunun altından çıktık. St. Petersburg kışlarını palto kadar güzel anlatan bir başka hikaye yoktur herhalde. Gogol, Petersburg'a ilk gelişinde tüm hücrelerine işleyen soğuğu palto hikayesinde şöyle anlatır. Petersburg'da yılda eline aşağı yukarı 400 ruble geçenlerin amansız bir düşmanı vardır. Vücuda çok yaradığı söylenmesine karşın bu düşman bizim kuzey ayazımızdır. Bu ayaz sabahleyin saat 9'da sokakların bakanlıklara gidenlerle dolu olduğu bir sırada kimseyi gözetmeden herkesin burnuna öyle güçlü, öyle kavurucu fiskeler vurur ki zavallı memurlar burunlarını nereye sokacaklarını şaşırır. Haziran-Temmuz ayları ise meşhur beyaz geceler dönemidir. Hani şu Petersburg'da güneşin batmadığı ya da bir iki saat batıp yeniden doğduğu uzun beyaz geceler. Bir de bu beyaz gecelerde Petersburg'un meşhur hayaletleri vardır. Gogol'le başlayıp günümüze dek süren bir halk inanışıdır bu. Gogol'ün palto hikayesine geri dönelim. Varını yoğunu katıp yeni bir palto alan Akaki Akayevich'in yeni paltosu bir süre sonra çalınır. Zavallı Akakiyevich çaresiz yardım umar, hatta Bakan Bey'den yardım ister. Yardım ne gezer, aksine azar işitir kahramanımız. Ne münasebet, işimiz gücümüz yok, bir palto peşinde mi koşacağız? Öyle olaylar gelişir ki Akaki Akakiyevich üzüntüden hastalanır ve ölür. Fakat hikaye burada bitmez. Bir zaman sonra geceleri sokaklarda bir hayaletin dolaştığı ve insanların paltosunu çaldığı efsanesi dolaşır şehirde. Herkesi bir korku sarar. Her gece başka birinin paltosu bir hayalet tarafından çalınmaktadır. Nihayet bir gece Bakan Bey'in paltosu çalınır ve konu kapanır. Akaki Akakiyevich'in ruhu bir nebze olsun huzura ermiştir. Gogol'den sonra Puşkin buna benzer bir hikaye yazar. Puşkin'in Bronz Süvari isimli hacimli şiir kitabındaki bir Petersburg masalı da bir efsaneyi andırır. Basit halktan biri olan kahramanımız Yevgeni, zar zor idame ettirdiği hayatını şehrin uzak semtlerinden birinde annesiyle birlikte oturan sevgilisi Paraşa ile kuracağı yuvanın hayaliyle süslemektedir. Günler böyle sürer.

Sürüp giderken bir gün Neva Nehri taşar ve şehirde bir kasırga, bir tufan yaşanır. Her yer sular altında kalır. Evgeni, sele kapılıp boğulmamak için Çar Petru'yu simgeleyen bronz süvari heykelinin üstüne çıkar ve uzakları gözler. Acaba sevdiği kızın mahallesinde durum nasıldır? Ortalık durulup sular çekilince bir kayık bulup sevgilisini bulmaya gider. Ne ki sevgilisi annesiyle beraber taşkın sular altında sürüklenip kaybolmuştur. Evgeni üzgün ve kederli geri döner. Bronz süvari heykelinin yanına gelir, heykele bakar ve öfkeyle "Henüz hesaplaşmadık." der ve geri dönüp gider. Bu isyanın sebebi şudur. Hani bu şehir sağlamdı? Hani dünyanın en dayanıklı şehriydi Petersburg? Şehrin altında kalan elementlerin, insan kemiklerinin intikam aldığına inanmaktadır halk. Bir rivayete göre Petersburg inşa edilirken 500 bin, bir rivayete göre 1 milyon işçi ölmüştür. Ve bir halk inanışına göre bu ölülerin ruhları şehirden intikam almak için yanıp tutuşmaktadır. Kahramanımız Evgeni hesaplaşmak ister ancak cesareti ve gücü yoktur buna. Rus halkının içinde biriken bir duygunun dışa vurumudur. Henüz hesaplaşmadık ifadesi. Bir öfke bulana durula akmaktadır. Ancak ortaya çıkması için 30 yıl sonra Dostoyevski'nin yazacağı Yeraltı Adamı'nı beklememiz gerekecektir. Ne zaman Neva Nehri taşsa, şehirde sel, deprem ve bunun gibi bir afet olsa, Petersburg inşa edilirken ölen ve şehrin altında kemikleri bulunan insanların intikam aldığına inanılır.

Rus tarihi ve edebiyatı deyince akla ilk gelen isimlerden biri olan yazar Alev Alatlı, Petersburg için insan kemikleri üzerine kurulmuş bir şehir tanımını yapar. Gogol'ün izinde seri romanlarıyla Rus tarihini mercek altına alan Alatlı için Petersburg hem acı bir tecrübedir hem de imrenilecek bir güzellik. Neden acı tecrübedir sorusuna şöyle bir yanıt verir Alatlı. Petersburg benim için kandır, revandır. İnanılmaz açlık, fakirlik varken insanlara 2 kilometre uzunluğunda duvarları olan bir saray yaptırmak ne demek? Petersburg aynı zamanda gerçekten de özenilmeye, Alatlı'nın tabiriyle kıskanılmaya değen bir şehirdir. Bugün Petersburg'a giden herhangi bir ziyaretçi rahatlıkla şunu görebilir. Cetvelle çizilmiş kadar düzgün bir şehir vardır karşımızda. Tarihi binalar olduğu gibi durmaktadır ve koruma altındadır. Dünyanın British Museum ve Louvre Müzesi'nden sonra en büyük üçüncü müzesi olan Hermitage Müzesi yani Kışlık Saray Petersburg'dadır. Ki 3 asırlık bir şehir için bu büyük bir onurdur diyebiliriz. Fakat tüm ihtişamına, görkemine, beyaz geceleri, muhteşem kanalları, yeraltı ve yerüstü ulaşım kolaylıklarına rağmen, Alatlı'nın dediği gibi binlerce insanın cesedi üzerine kurulmuş bir şehirdir Petersburg. Halkın büyük çoğunluğu sefalet altındayken çok küçük bir kısmı sefahat hayatı yaşayan bu şehir, bu yüzden Dostoyevski için karanlık imgelerle doludur. Çünkü Petersburg, Rus tarihi için dövüle dövüle Avrupalılaşmanın simgesidir adeta. Ve Dostoyevski, Avrupalılaşmanın tek çare gibi sunulmasına büyük öfke duyar.

Neden büyük ırmaklardan bile heyecanlıydı karlı bir gece vakti bir dostu uyandırmak, demiş şair İsmet Özel. Ne güzel söylemiş değil mi? Kar üstümüze lapa lapa yağarken, pencerenin önünde akan kar tanelerini seyrederken, yalnızlığın o dayanılmaz girdabında boğulmaya yüz tutarken, telefonun tuşlarına basıp bir dostu arayabilmek ne büyük zevktir. Gecenin o saatinde size hayır demeyeceğinizi bilerek kapısını çalmak, evin sıcaklığından daha sıcak gülümseyişiyle sizi karşıladığını görmek, belki de hayatımızın en güzel anlarından biridir. İşte böyle karlı bir gecede, lapa lapa yağan kar altında yürümeye çalışan Bay Golyatkin'i düşünebilir ve Petersburg'u en iyi anlatan yazar Dostoyevski'nin Öteki romanını okuyabilirsiniz.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün sporun sadece sahalarda değil, kütüphane koridorlarında ve laboratuvarlarda nasıl şekillendiğini, yani üniversitelerin ülke sporuna olan yaşamsal etkilerinden söz edeceğiz. Bir ülke için üniversite spor birlikteliği bir öğrenci aktivitesi olmaktan çok profesyonel sporun kalbi, beyni ve en büyük yetenek fabrikasıdır. Üniversiteler, bir sporcunun en kritik geçiş dönemini, yani gençlikten yetişkinliğe evrildiği süreci yöneten yapılardır. Örneğin dünyanın en büyük spor ekonomisi olan Amerika Birleşik Devletleri'nde bu sistem Üniversiteler Ligi çatısı altında kusursuz işler. Bugün izlediğimiz profesyonel basketbol yıldızlarının neredeyse tamamı bu sistemin ürünüdür. Üniversite sadece oyuncu kaynağı sağlamaz, sporcuya bir B planı sunarak sakatlık durumunda bireyin toplum dışına itilmesini de engeller. Bu sistem sporcuyu akademik disiplinle harmanlayarak sahada daha zeki bir oyuncu profili ortaya çıkarır. Ayrıca kampüsler, tesislerin antrenörlük faaliyetlerinin ve bilimin bir araya gelerek bütünleştiği büyük ölçekli gelişim merkezleridir. Modern spor dünyasında üniversiteler aynı zamanda spor hekimliği, performans analizi ve psikoloji alanlarında bilimsel çalışmalar üretilen yerlerdir. Dolayısıyla eğer bir ülkenin spor politikası üniversitelerle entegre değilse, o ülke tesadüfi başarıların peşinde koşmaya mahkumdur. Son dönemde özellikle Avrupa'da ivme kazanan ikili kariyer projeleri ise sporcuların eğitimden de kopmadan sporda da zirveye tırmanmasını hedefliyor. Unutulmamalıdır ki zihni eğitilmemiş bir bedenin modern sporun o karmaşık taktik dünyasında kalıcı izler bırakması da imkansızdır. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Kas hafızası.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Müzik Kutusu programını dinliyorsunuz.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Geçmişin Sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 3.
1: Haberler.
0: İyi geceler, spikeriniz ben Mücella Karadağ. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'de mutlak butlan kararı sonrası başlayan tartışmaların partinin iç meselesi olduğunu söyledi. Gündemlerinde sadece koltuk kavgası var, hakaret var, nümayiş var dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2025 yılı yenilenebilir enerji yatırımları toplu açılış töreninde hitap etti. CHP Disiplin Yüksek Kurulu bugün ilk toplantısını yapacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki toplantıda kurulun yol haritası gündemde olacak. CHP Parti Meclisi'nin 11 Haziran'da Merkez Yönetim Kurulu'nun ise yarın toplanması planlanıyor. Yüksek Seçim Kurulu, CHP'nin kurultayına yönelik mutlak butlan itirazında red kararının gerekçesini açıkladı. Kurulun Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararını denetleme yetkisinin bulunmadığı belirtildi. Kararın inceleme merciğinin Yargıtay olduğu vurgulandı. Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında yürütülen rüşvet almak ve siyasi partiler kanununa muhalefet soruşturmalarında yetkisizlik kararı verildi. Dosyaların Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine hükmedildi. İzmir'in Buca Belediyesi'nde rüşvet ve yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 54 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Soruşturmada belediyeye hiç uğramadan maaş aldığı iddia edilen kişiler de araştırılıyor. 50'ye yakın kişinin Buca Belediyesi'ne hiç uğramadığı halde 100 bin lirayı bulan maaş aldığı öne sürüldü. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan İran Savaşı'na yönelik yeni açıklamalar geldi. İran'la görüşmelerin iyi gittiğini söyleyen Trump, anlaşma imzalamaya yakınlar dedi. İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumu yakın gelecekte alacaklarını belirten Trump, Hürmüz Boğazı meselesi ve Lübnan'da yaşanan çatışmaları birbirinden ayrı değerlendirmeye çalışıyoruz diye konuştu. İran Dışişleri Bakanı Arakçı ise iki tarafın da güncellenen metinleri incelediğini ancak bir ilerleme kaydedilmediğini duyurdu. Sahada ise çatışmalar sürüyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyeleri belirlendi. Kırgızistan, Avusturya, Portekiz, Trinidad ve Tobago ile Zimbabwe, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yeni üyeleri oldu. Tarım arazilerinin hobi bahçelerine çevrilerek üretimden alıkonulmasının önüne geçiliyor. Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nun gündeminde. Buna göre artık sadece tarım amaçlı kooperatifler tarla satın alabilecek. Orman sınırları içinde kalan tapulardaki mülkiyet sorunu da giderilecek. Samsun'da bir fabrikada elektrik akımına kapılan 3 işçi yaşamını yitirdi. Olay Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki demir çelik fabrikasında akşam saatlerinde meydana geldi. İncelemede 3 işçinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Gazze'de 2025'te varılan ateşkese rağmen soykırımcı İsrail'in saldırıları son bulmuyor. Son saldırılarda bir Filistinli daha hayatını kaybetti. Ateşkesten beri İsrail saldırılarında 930'dan fazla Filistinli katledildi. Katil İsrail, Batı Şeria'da da işgali genişletmeyi sürdürüyor.